0: Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İnsanların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilemeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur'un Limon adlı oyunundan söz edeceğiz. İlk kez 1984 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Müşfik Kenter tarafından sahneye koyulan Limon adlı oyun, Türk tiyatrosunda çağdaş bireyin yaşadığı varoluşsal sancıları ve toplumsal yabancılaşmayı işleyen en başarılı örnekler arasındadır. Baydur, geleneksel olay örgüsünü reddederek karakterlerin iç dünyalarındaki parçalanmışlığı diyaloglar aracılığıyla yansıtır. Oyunun merkezinde entelektüel birikimine rağmen hayata müdahale edemeyen, eylemsizlik içinde boğulan modern insan figürü yer alır. Limon, absürt tiyatro geleneğinden beslenir. Ancak bu akımı yerli bir duyarlılıkla yeniden yorumlar. Mekan, dış dünyadan yalıtılmış bir evdir ve bu kapalı alan karakterlerin zihinsel hapislerini de simgeler. Karakterler arasındaki konuşmalar kopuk kopuktur. Her biri kendi iç sesini dışa vurur, ancak arada gerçek bir iletişim yoktur, kurulamaz. Mehmet Baydur, dili bir anlaşma aracı olmaktan çıkarıp insanın derin yalnızlığını vurgulayan unsura dönüştürür. İroni ve kara mizah, metnin dokusuna işlenmiş en temel ögelerdir. Eserdeki zaman algısı doğrusal değildir, döngüseldir. Karakterler geçmişin tortularıyla şimdiki zamanın anlamsızlığı arasında sıkışıp kalırlar. Hiçbir değişim veya ilerleme yaşanmaz. Oyun başladığı gibi tıpkı durağan bir boşlukla sona erer. Limon ismi gündelik nesnelerin anlamsızlığını ve aynı zamanda hayatın sıradanlığındaki absürtlüğü temsil eder. Mehmet Baydur bu eserinde insanın varoluş kaygısını, hayal kırıklıklarını ve aydın kesimin eylemsizliğini büyük ustalıkla işler. Oyun, Türk tiyatrosunda dramatik yapının yapı söküme uğratıldığı, metinler arasılığın ve entelektüel derinliğin öne çıktığı en seçkin örneklerden biri olarak kabul edilir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

pencerede köşede cam güzeli. Hayat tuhafmış, felekmiş, çakmış. Kahvemi köpürttüm, unuttum. Radyodan bir şarkı tuttum.

Yağmur bugün takvimlerde bir anı. Bugün pencerede köşede cam güzeli. Hayat tuhafmış, gitmiş gelmezmiş. Kahvemi köpürttüm, unuttum. Radyodan bir şarkı tuttum.

yağmurlar çekilecek, yağmurlar yağmayacak, rüzgar susacak, her taraf taş toz toprak, denizler kuruyacak.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her filmiyle sinemanın sınırlarını zorlayan ve mükemmelliyetçi ruhuyla tanınan dev bir isimden Stanley Kubrick'ten söz edeceğiz. Kubrick sadece film çekmez, her sahneyi bir tablo titizliğinde tasarlar ve her detayı bir satranç hamlesi gibi önceden planlardı. Onun filmlerinde en dikkat çeken özellik sahnelerin kusursuz bir simetriye sahip olmasıdır. Bilim kurgudan korkuya, savaştan tarihe kadar el attığı her türde sinema tarihinin en iyi örneklerini vermiştir. Öyle ki Barry Lyndon filminde gerçekçiliği yakalayabilme adına sadece mum ışığında çekim yapacak kadar teknik sınırları zorlayan bir ışık ustasıydı. Kubrick'in kariyeri ise her biri adeta zirve kabul edilen eserlerle doludur. 2001 bir uzay macerasıyla uzay yolculuğunu derin bir düşünce deneyine dönüştürürken, Cinnet filmiyle korkuyu insanın zihnindeki en karanlık köşelere taşımıştı. Otomatik Portakal filminde ise toplumdaki şiddet ve özgür irade kavramlarını sarsıcı bir dille sorguladı. Kubrick'in filmlerini izlemek bir labirentte yolculuk yapmak gibidir. Kubrick bize sinemanın sadece duygulardan ibaret olmadığını, aynı zamanda çok büyük bir zeka ve emek işi olduğunu gösterdi. İnsan doğasının hem aydınlık hem de karanlık yanlarını soğukkanlı bir gözlemci gibi sergileyen usta yönetmen, her filmiyle izleyiciyi adeta yeni bir bilmeceyi çözmeye davet eder gibiydi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü.

Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısını yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 yeni çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. İşgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini tekrar genişletmeye başlaması tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ve Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz. Mahcup Delikanlı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Kim görmüştür güzellerin vefasını?

0: Nesrin Sipahi bir Nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Mustafa Sağyaşar'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerin zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük değer katacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini genişletmesi tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ile Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda binada hasar gördü. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Thank you.

Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler.

karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Kabine 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren parti genel merkezinde sürdürmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden imza toplayacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. Myanmar'da meydana gelen patlamada 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı. Ve detaylar. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci yakından takip ediliyor. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesi. Son bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkian'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

0: Bu kapsamda partinin karar organlarında yer alacak isimler konusu da netlik kazanacak. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. İnsansız hava araçlarının güvenli kullanımını sağlamak amacıyla yeni dönem başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan düzenlemeye göre İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Buna göre özel veya sertifikalı kategoride operasyon yapanlar için kayıt zorunluluğu geliyor. Açık kategoride azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü olan veya kamera, mikrofon gibi kişisel veri kaydeden sensör bulunan İHA'ların da genel müdürlüğün sistemine kaydedilmesi gerekecek. İHA takip ve trafik yönetim sistemi ile bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezden yapılabilecek. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli ürünlerle güçleniyor. Son olarak mayına karşı korumalı zırhlı araç Hızır 4x4'lerin yeni nesil teslimatları da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı. NATO standartlarına uygun geliştirilen Hızır zırhlı araçları 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Hızır en zorlu coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlıyor. %70 eğimli araziye tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil hazırların teslimatının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Milli araçlarla dost ve müttefik ülkelerden yoğun ilgi ve taleplerinde olduğu belirtildi. Türk Kızılay'ı hayırseverlerin yardım elini Kurban Bayramı'nda da milyonlarca kişiliğe uzattı. Türk Kızılay bu yıl yurt içi ve yurt dışında 199.846 ise kurban kesimi yaptı. Vekaletle kurban kesimi bir önceki yıla göre %18'den fazla arttı. Yurt dışında 165.280 hisse kurban kesiminden elde edilen etler 3 kıtadaki 30 ülkede 4.132.000 ihtiyaç sahibinin sofrasına taşındı. Soykırımcı İsrail'in zulmü altındaki Gazze'de unutulmadı. Filistinliler için Türkiye'de 22.757 hisse kurban kesimi yapıldı. Uzun ömürlü hazırlanan 391.000 konserve et, yardımların sınırdan geçişine izin verildiği an yaklaşık 1 milyon Gazze'liye ulaştırılacak. Yurt içindeki 11.809 hisse kurban kesiminden elde edilen etlerin bir bölümü ise Kızılay'ın aşevlerinde değerlendirilecek. Kalan kısmı da konserve olarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek. 39 çeşit yerli tohum da tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak dedi.

Erkek Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen Mahalli seçilen Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile temasların devam ettiğini söyledi. Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur dedi. İranlı bakan medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğunu vurguladı. İran devrim muhafızları da ABD'nin talepleriyle ilgili açıklama yaptı. ABD'nin İranlı savaşında bataklığa saplandığı belirtildi. Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız denildi. Tahran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları da yalanladı. İddialar bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunları olarak nitelendirildi. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da saldırılarını artırarak işgalini genişletmeye başladı. Hiçbir kural tanımayan soykırımcı İsrail'e çok sayıda ülke tepki gösterdi. Fransa gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail'in Lübnan'ın topraklarına giderek derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söyledi. Fransız bakan, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cooper, İsrail'in Lübnan'daki askeri gerilimi tırmandırması sivillerin ölümüne ve yerinden edilmesine yol açmış, altyapıyı tahrip etmiş ve diplomasi alanını daraltmıştır. Bu durum sona ermelidir ifadelerini kullandı. Almanya ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerlemesinin büyük endişe kaynağı olduğunu bildirdi. İsrail'e saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Ürdün'le Katar da İsrail'in Lübnan'daki işgali genişletmesini ve gerilimi tırmandırmasını kınadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barak'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi görevlerini sürdürürken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak da atanacağını duyurdu. Barak'ın Suriye ve Irak hükümetleriyle yürütülen stratejik işbirliğinde önemli rol oynadığını belirten Trump çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini vurgulayan Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını kaydetti. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada onlarca bina hasar gördü. Çin'in Yunan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan bir binada madencilik için patlayıcı madde depolandığı tahmin ediliyor. Myanmar'ın Namkan bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik silahlı bir grubun kontrolü altında bulunuyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kabine 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren parti genel merkezinde sürdürmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden imza toplayacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. Myanmar'da meydana gelen patlamada 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı sonrası sezonun en iyileri belli oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Ay yıldızlı oyuncu turnuvayı 2 gol ve 4 asist

0: asistle tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Erkek voleybol milli takımımız Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su baskını gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yayımladı. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Afyonkarahisar 24, İstanbul, Çanakkale, Konya ve Amasya 26, İzmir, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 32, Muğla, Burdur, Düzce, Malatya, Mardin ve Siirt 27, Bursa, Adana ve Antalya 31 derece.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sundu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İki arkadaşınızı birbirine tanıtırken öncelikle adlarını söylersiniz. Bir alışverişte alacağınız nesnenin adı vardır. Yolculuğa çıkarken gideceğiniz yerin adını belirtirsiniz. Muayene olduğunuzda doktor kullanacağınız ilacın adını söyler. Çocuğunuz doğacaksa onun için mutlaka bir at seçersiniz. Tüm hayatımız boyunca atlarla iç içeyizdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, dünyada adı olmayan hiçbir şey yoktur der. Türkçesi at, Arapçası isim, Farsçası esme olan kelime günlük hayatımızda en fazla kullandığımız sözlerdendir. Her cümlemizde mutlaka bir isim vardır. Abdest, namaz, oruç, hac, iyilik, yer, iş gibi hayatımızda sürekli olarak kullandığımız veya işittiğimiz kelimeler birer attır. Bir sözlüğü açıp da isim veya at maddesine baktığınızda o kadar çok kelime ve deyim görürsünüz ki. Dünyanın başlangıcında isim vardır. Örneğin Adem ve Havva. İnançlara göre geldikleri yerin bir adı var, cennet. Geliş sebebinin adı ise haram elmadır. İslam'da Allah'ın 99 ismi şerifi vardır. Hristiyanlıkta ise eski ahitten itibaren 13 isim zikredilmiştir. Kıyamet gününde isimlerimizle çağrılacağımız belirtilir. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir adı vardır. Dünyada yaşamış ve yaşayacak olan her varlık da bir isme sahiptir. Peki, isim veya ad nedir? Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan sözdür. Adlar, insanın toplumsal ve bireysel kişiliğinin bir yansıması ve sembolüdür. Ad sözcüğü, dil bilgisinde bir terimdir. Bütün canlı ve cansız varlıkları, onların durumlarını, düşünce ve duygularını belirtir ve bunları tanımlayan unsurlar için kullanılır. İsimlerin yeri o kadar önemlidir ki, ad bilimi denilen ve tüm adların yapım şekilleriyle etimolojilerini inceleyen bir bilim dalı doğmuştur. Hepimizin adı olduğu gibi, hayvanların, bitkilerin, yaşadığımız yerlerin, içinde olduğumuz toplumun, çalıştığımız iş yerlerinin,

0: dinlerin, konuşulan dillerin, gördüğümüz işlerin ve hatta düşüncelerimizin ve fikirlerimizin adı vardır. Arkadaşımızın adı Mustafa'dır, kızımızın adı Özlem. Kızılırmak'tan geçeriz, Uludağ'a çıkarız, Kayseri'ye varırız, Hindistan'a gideriz, bir Boşnak'la tanışırız, Manav'dan meyve alır, radyoda program dinleriz. Ama bazen herkes bir şeyi farklı adlarla algılayabilir. Akşama balık var diyen eşimizin hamsi mi, istavrit mi, levrek mi, lüfer mi, hangi balığı kastettiğini tam anlayamayız. Aynı şekilde duvarı boyuyorum diyen kişinin bahçe duvarını mı, oda duvarını mı, balkon duvarını mı, istinat duvarını mı boyadığını açıklamadan bilemezsiniz. Bir de güzellik, kıskançlık, sevgi, nefret gibi tam olarak algılanamayan kavramlar vardır ki bunlar soyut adlardır. Kişi adlarına özel ad de denir. Bahar, gündüz, güneş, yıldız gibi kişi adları bir türe dayalı isimlerdir. Aynı şekilde kartal, doğan, şahin, suna, aslan, yunus gibi adlar da türe girer. Muhsin, tahsin, hasan, hüsnü, hüsniye, ahsen, güzellik ifade eden kavramlardan çıkan adlardandır. Yaptığımız işin de bir adı vardır. Kimimiz konuşmacıyızdır, kimimiz kunduracı, kimimiz okuyucu, kimimiz teknisyendir. Kimimiz yazarız, kimimiz çizer, kimimiz öğrenci. Bazılarımız askerdir. Bir alayda, bir bölükte, bir takımda, bir mangada görev yaparız. Yaptığımız işlerin bir adı olduğu gibi o işi yaparken kullandığımız araçların da adı var. Terazide tartar, bıçakla keser, satırla parçalar, poşete doldurur, suyla temizler, ateşe koyar, tencereyle pişiririz. Bunlar özel ad değil, cins isim olarak bilinir. Özel isimler büyük harfle başlar, cins isimlerse küçük harfle. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Bay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih,

0: resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatını verdiğini duyurdu. Talimatın ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini tekrar genişletmeye başlaması tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ile Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Zorlu, Kerkük'ü bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa'yla da bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada meydana gelen patlamada en az 46 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Şan eyaletinin Namkan bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda binada hasar gördü. Çin'in Yunan eyaletine 3 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan binada madencilik için patlayıcı madde depolandığı tahmin ediliyor. Bayramın ardından Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde elin bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Tamamen yanan otobüste bulunan bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 21 ila 31 Mayıs tarihlerinde meydana gelen afetlerde 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev aldığını bildirdi. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. A milli voleybol erkek takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe

0: Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: ...1848 yılında Londra'daki British Museum özel bir koleksiyondan orijinal el yazması bir anı defteri satın alır. Bu defter o tarihten 250 yıl önce yaşamış org ustası Thomas Dalham'ın günlüğüdür. Gezginlerle buluştuğumuz bu programda bir org ustasının ne işi var demeyin. Thomas Dalham, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in verdiği çok özel bir görevle Osmanlı İmparatorluğu'na maceralarla dolu bir seyahat yapmıştır. Ve bu günlük işte o seyahatin anılarını içermektedir. Yıl 1599. Dünya yeni bir yüzyıla geçmeye hazırlanırken Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yalnızca savaşlar olmuyor. Batılı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'yla ticari ilişkilerini de güçlendirmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Tabii İngiltere de Osmanlılarla ticari ve diplomatik ilişkilerini güçlendirme arzusunda. Sultan 3. Murat'la imzalanan 5 yıllık anlaşma onun ölümüyle geçerliliğini yitirdiği için Kraliçe Elizabeth yeni girişimlerde bulunmayı düşünüyor. Ticari imtiyazlar elde etmek için Avrupalıların Osmanlı sultanlarına değerli hediyeler göndermeleri bir adet haline gelmiş. Kraliçe de bu yüzden 1595 senesinde Osmanlı tahtına çıkan 3. Mehmet'in ilgisini kazanmak ve ticari yaşama hakim olmak için ona sıra dışı bir hediye göndermeye karar veriyor. Bir saat olacak bu. Ama sıradan bir saat değil. Zamanı ve müziği bir araya getiren mekanik bir mucize. Bu hediyeyi hazırlama görevi de Lancashire doğumlu ork ustası Thomas Dalham'a veriliyor. İngiltere'nin en ünlü ork imalatçısı olarak bilinen Thomas Dalham, kendisine 1597 yılında verilen siparişi 1,5 yılda tamamlar ve kraliçeye takdim eder. Boyu 5 metreye yakın, eni 180 santimetre olan eseri, altın varaklı, değerli taşlarla bezeli, göz kamaştırıcı saatli bir orktur. Dalham, kraliçe ve yanındaki heyete, cihazda saatin, ayın ve güneşin günlük konumunu gösteren 9 hareket şeklini gösterir. Şakıyan kuşlar, borazan çalan heykelcikler, dönen gezegenler gibi sayısız figür ve ayrıntı hayranlık vericidir. Ayrıca alet, klavyesi sayesinde geleneksel biçimde çalındığı gibi kendiliğinden de müzik çalabilmektedir. Kraliçe ve yanındakiler bu olağanüstü hediyenin Osmanlı Sultanı'nı fazlasıyla memnun edeceğinden emin olurlar. Bu hediye hakkında dönemin İngiliz devlet evrakı arasında yer alan 31 Ocak 1599 tarihli bir mektupta şu cümleler yazılıdır. İşte size Büyük Türk'e giden, kuşku yok ki üzerinde çok konuşulacak, başka uluslar, özellikle Almanlar arasında ileri geri konuşmalara yol açacak, onları son derece kıskandıracak muazzam bir armağan. Thomas Dalham görevini başarıyla tamamladığı için hoşnuttur. Ama çok geçmeden asıl görevinin bundan sonra başladığını öğrenir. Çünkü kraliçe, hediyenin İstanbul'a götürülmesi ve sultana teslim edilmesi için Dalham'ın da elçilik heyetinde bulunmasını gerekli görmüştür.

Shakespeare'in de yaşadığı ve hatta Globe Tiyatrosu'nun inşa edildiği 1599 yılının Şubat ayında doğuya doğru yola çıkmak üzere gemiye biner Thomas Dalham. Bu yolculuk sadece bir görev değil, hayatının en sıra dışı macerası olacaktır. Doğu ticareti için kiralanmış 300 tonluk gemi, Manş Denizi'ni geçip güneye inerek Portekiz, İspanya sahilleri, Cebeli Tarık ve Cezayir'den geçer. Yolda fırtınalar atlatırlar. Sicilya yakınlarında Etna Yanardağı'nın yavlarına tanık olurlar. Korsanlarla savaşırlar. Şam ticareti için mecburen İskenderun'a da uğrar gemi. Aylardır süren deniz yolculuğunda rüyamda bile göremeyeceğim olaylarla karşılaştım. İşte bu da onlardan biri. Beyaz bir güvercin, tüccar olduğunu öğrendiğim bir adamın evine uçtu. Adam onu, "Hoş geldin dürüst Tom," diye karşıladı. Bu güvercin, kanadının altında mektup taşıyan bir posta güverciniymiş ve Halep'ten ta İskenderun'a kadar 4 saatte uçmuş. Bakalım daha neler göreceğim. Dalham, günlüğüne Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'ndaki gemi yolculuğunun çok keyifli geçtiğini yazar. Truva harabeleri ve büyük surlardan gelen yankılardan da söz eder. Karaya çıktığında, harabeleri gezerken bulduğu bir mermer sütun parçasını hatıra olarak yanına alır. Gelibolu'da bir İtalyan konsolosunun evinde mola verirler ve sıcak bir şekilde karşılanırlar. Yolculuğa devam etmek üzere uygun rüzgarı bekledikleri için burada tahminlerinden daha fazla kalırlar. Dalham bundan hiç şikayetçi olmaz. Çanakkale'yi sevmiştir. Ama İstanbul'daki İngiltere elçisi, kraliçenin armağanını sultana vermek için sabırsızlıkla onları bekliyordur. 15 Ağustos çarşamba günü İngiliz ticaret gemisi nihayet İstanbul'a ulaşır. Birçok seyyahın ilk görüşte hayran olduğu şehrin görüntüsü Dalham'ı nedense pek etkilemez. Belki de manzaraya dikkat edemeyecek kadar meşgul ve yorgundur. Gemi Yedikule açıklarında demir atar ve burada sultanın görüş menziline girmeden önce baştan sona boyanır. Ertesi gün kraliçenin hediyesinin bulunduğu sandıklar Pera'da bulunan İngiliz elçiliği binasına taşınır. Binada orgu kurmaya uygun yeterince yüksek bir oda bulunmadığı için elçiliğin avlusuna çabucak yeni bir oda inşa ettirilir. Sandıklar açılmaya başladığında kötü bir sürprizle karşılaştık. Geminin ambarındaki aşırı sıcaklık yüzünden tutkallar erimiş, orgun parçaları birbirinden ayrılmış. Sallantı yüzünden de bazı borular ezilmiş ve kırılmış. Elçi bu manzarayı görünce büyük bir dehşet ve umutsuzluğa kapıldı. Benim tamir edemeyeceğimi düşünüyor herhalde. Dalham çalışmaya koyulur. O çalışırken kraliçenin 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'a hediye olarak gönderdiği muhteşem araba teslim edilir. Bu da önemli bir hediyedir. Çünkü Safiye Sultan'ın sarayda çok fazla güce sahip olduğu, hatta belki oğlundan bile üstün olduğu söylenmektedir. Dalham orgu 10 gün içerisinde tamir eder. Büyük gün gelmiştir. Kraliçe Elizabeth'in armağanı, Avrupalıların Grand Signor olarak hitap ettikleri Osmanlı Sultanı'nın huzuruna çıkacaktır. Elçimiz gece beni yanına çağırdı. Yarın padişah Topkapı'ya gelecekmiş ve hediyesini görecekmiş. Eğer beni huzuruna çağırırsa kesinlikle sırtımı ona dönmemeliymişim. Bu ölümcül bir hata olurmuş. Yüzüm dönük olarak selam vermeli ve yüzüm dönük olarak geri huzurundan çıkmalıymışım.

0: Ork Topkapı Sarayı'na taşınır. Thomas Dalam'ın heyecanı doruktadır. Sanki ülkesinin geleceği onun başarısına bağlıdır. Ork ustasının da içinde olduğu elçilik heyeti, Topkapı Sarayı'na çok iyi korunan büyük bir kapıdan girer. Her iki tarafı da eşit aralıklarla dikilmiş uzun servi ağaçlarıyla çevrili, ötesinde her türlü meyve ağacının bulunduğu enfes bahçelerin arasından geçerler. İkinci bir demir kapıya geldiklerinde tercüman içeridekilere seslenip kapıyı açtırır. Bahçeler geride kaldı. Burada mermer avlularıyla çok görkemli binalar var. Her birinin önünde de farklı meyve ağaçları ve üzümler. Bizim girdiğimiz bina bir konuttan çok kiliseye benziyor. Pirinç kaideli iki sıra mermer sütun var. Merdivenlerin her basamağı zengin ipek halılarla kaplı. Ne tuhaf! Binanın içinde daha küçük, eve benzer bir yapı var. Oymaları, verniği ve renkleri daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Aman tanrım! Sultan tahta geçtiğinde burada 19 kardeşini boğdurmuş. Meğer burası imparatorun kardeşlerini boğdurması için inşa edilmiş bir yermiş. Dalam, Orgun hazırlıklarını bitirdiğinde salondan çıkması söylenir. Sultan hediyeyi görmek için oraya gelmektedir ve Dalam'ın içeride bulunması doğru değildir. Bir kapıdan o çıkar, başka bir kapıdan padişah ve yaklaşık 400 kişilik saray erkanı içeri girer. Saat 22'yi vurunca orgun üstünde duran heykelcikler gümüş trompetlerini çalmaya başlar. Ardından 4 bölümden oluşan bir müzik duyulur. Orgun üzerindeki çalılar sallanıp kuşlar şarkı söyler. Ve 3. Mehmet gülümser. Gördüklerinden çok memnun kalmış olmalı ki kapı ağasına orgun bir daha çalıp çalamayacağını sorar. Ork bir kez çalacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak arzu edilirse bir mekanik düğme sayesinde saat vurmaya başladığı zaman ork da devreye girecektir. Kapı ağası orgu bir saat sonra başarıyla harekete geçirir. Bu sefer tuşların kendi kendine oynadığını gören padişah bunun nedenini sorar. Kapı ağası, orgu aynı zamanda bir insanın da çalabileceğini söyler. Bunun üzerine padişah, çalabilecek biri olup olmadığını sorar. Böylece Dalam kendini salonda bulur.
1: İçerideki görüntü gerçekten muazzam. Sultan Mehmet muhteşem bir taht üzerinde oturuyor. Yanında güzel kılıcı, yayı ve ok kılıfı var. Baş parmağındaki elmas yüzük göz kamaştırıyor. Sultanın arkasında rengarenk giysiler içinde saray mahiyeti duruyor. Kapı ağası öne çıkıp ork çalmamı işaret etti ama nasıl yaparım? Orgu çalabilmek için sultana sırtımı dönmek zorunda kalacağım. Bu saygısızlığın cezası ölüm. Hayır, mümkün değil.
0: Kapı ağası beklemesini söyleyerek padişahla konuşur. Sonra gülümseyerek Dalam'ın yanına gelir ve onu ileriye doğru iter.
1: Sultanın yanına gelince dizlerime kadar eğilip selam verdim. Sonra korku içinde sırtıma kendisine dönerek orgu çalmaya başladım. Yaptıklarımı göremediği için olsa gerek birden ayağa kalktı ve bana sertçe çarptı. O anda kılıcını çekip kafamı keseceğini zannettim. Kalbim beynimde atıyordu sanki.
0: Dalam bir sonraki saat vurana dek çalabildiği kadar çalar. Sonra tuşları kapatır ve tekrar eğilerek ayrılmaya hazırlanır. Dinleyicilerin hepsi memnun görünmektedir. Padişah arkasına bir altın kesesi uzatır. Kapı ağası keseyi alıp Dalam'a verir. Eğilerek tekrar padişahı selamlayan Dalam, salondan çıkmak için geri geri yürür. Onun bu hali izleyenlerin hoşuna gitmiş olacak ki herkes güler.

0: Kendisine sunulan hediyeyi çok beğenen 3. Mehmet, Dalam'ı Topkapı Sarayı'na birkaç kez daha davet eder. Hatta kendisinden sarayda kalması istenir. Ancak o İngiltere'ye dönmek arzusundadır. Eşinin ve çocuklarının kendisini beklediği yalanını söyler. Saraya davet edildiği günlerden birinde, Topkapı Sarayı'nın daha önce hiçbir yabancıya açılmayan en saklı köşelerini gezme imkanı bulur. Sultanın özel odalarını, altınların, gümüşlerin ve devlet eşyalarının konulduğu odaları görür. Saray içinde dolaşırken rehberi ona duvardaki bir parmaklığı gösterir ve gidip bakmasını işaret eder.
1: Çekinerek demir parmaklığa yaklaştım. Avluda top oynayan erkek çocuklar vardı. Ama dur bakayım, neden saçları bu kadar uzun? Aha, vay canına, bunların hepsi kadın. Kulaklarında, boyunlarında çeşit çeşit mücevher. Renkli saten bluzlar, neredeyse bacaklarının görüneceği kadar ince kumaştan yapılmış pantolonlarıyla ne kadar da güzeller.
0: Dalam büyülenmiş bir halde bu manzaraya o kadar uzun süre bakar ki rehber öfkelenerek onu çağırır. Biri onları görecek olursa hayatları tehlikede demektir. Bu konuda hiç kimseye bir şey söylememesi için sıkı sıkıya uyarılır. Osmanlı Sarayı'ndaki görevini başarıyla tamamlayan Thomas Dalam, ilk fırsatta Kara Mürsel isimli bir Türk gemisiyle İstanbul'dan ayrılır ve inanılmaz hikayelerle ülkesine döner. Arkasında bıraktığı teknoloji harikası hediyenin ömrü ise maalesef fazla uzun olmaz. 3. Mehmet'in çok beğendiği bu muhteşem enstrümanı oğlu Ahmet pek sevmez. Çünkü ona göre üzerindeki figürler tanrısal olanı taklit etmektedir. Babasının ölümünden sonra tahta çıkınca yaptığı ilk işlerden biri orgu kendi elleriyle parçalamak olur.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Şimdi müzik zamanı.

yine gece. Sahte sabahlara, gülüşlere, koyu bir hüzne dönüyor yine gece.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ben Tülin Bilen. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasındaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta, Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakip Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ve Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa ile de bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Myanmar'da bir binada meydana gelen patlamada en az 46 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Şan eyaletinin Namkan bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda binada hasar gördü. Çin'in Yunnan eyaletine 3 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan binada madencilik için patlayıcı madde depolandığı tahmin ediliyor. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ve spor, amirli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe'nin Kobani Stadı'nda oynanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. A Milli Voleybol Erkek Milli Takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, güneşli olmak üzere Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir aydan selamlıyoruz sizleri. 1 Haziran 2026 hafta başı haftanın ilk iş günü pazartesiyi gösteriyor takvimler. Saatler Türkiye'de 10:07 geçerken yine mikrofon başındayız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, TRT mikrofonlarında. Türkçemizin güzel sesiyle buluşuyoruz. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Bizimle misiniz değerli dinleyenler? Haydi bakalım, başlayalım, yola çıkalım. Kimler bizlerle birlikte anlarız. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte. Mikrofonda sesimle ben Gülnur Akalın. Sizlere bugün bir saat boyunca eşlik edeceğiz değerli dinleyenler. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 bizlere katılmak isterseniz arayabilirsiniz. Artı 90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, iletilerinizi bekliyor olacağız. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Sizlere hatırlatalım. Bizleri iletilerinizle şenlendirin değerli dinleyenler. Bekliyoruz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz. radyo.trt.net.tr adresiyle TRT Dinle mobil uygulamasından sesimiz sizlere ulaşıyor. Hatırlatmış olalım. Her pazartesi olduğu gibi bugün de efendim ana baba okulu köşemizde yaklaşan sınav sürecini konuşacağız. Biliyorsunuz hem üniversitelere giriş sınavı hem liselere geçiş sınavı Türkiye'de yaklaştı. Haziran ayı içerisinde yapılacak. Bugün bir başka açıdan, bir başka taraftan ele alacağız konuyu. Anne babalar bu dönemde nasıl davranmalı? Bu kısa 2-3 haftalık süreçte evde neler yapılıyor? Nasıl bir ev ortamı var? Heyecan var mı? Anneler, babalar bazen çocuklardan, gençlerden daha heyecanlı olabiliyor. Bunları konuşacağız. Doçent Doktor Semih Erden'i ağırlayacağız. Değerli dinleyenler, Şarkılar Türküler en güzel eşlikçimiz biliyorsunuz. Haydi gelin o zaman Göksel ve Erol Evgin'le yola çıkalım.

Kimseyi tek kalemde silmez insan. Ödünler verir, çok şeyi alttan alır, görmezden gelir. Çok büyük badireler atlatır. Herkes bir çırpıda oldu sanır ama gözden çıkarmamak için büyük çaba verilir aslında. Susup sineye çektiğinde dünyanın en harika insanısındır. Herkes senden anlayış bekler. Nereye dönsen anlayış isterler. Kimse sormaz sen nasıl hissediyorsun, neden böyle yapıyorsun diye. Sabrın tükenip de duymak istemedikleri gerçekleri, hak ettikleri davranışları sergileyince de dünyanın en nankör insanı olursun. Önce kendin için yaşa. Önce kendini sev. Önce kendine anlayış göster. Sonra başkaları.

Efendim gelin şöyle bir bayram dönüşü haberlere göz atalım. Bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı Türkiye'de değerli dinleyenler. Uzun bir mola verildi herkes için, öğrenciler için, kamu çalışanları için, kurumsal çalışanlar için. Şöyle bir bakındım ben, aslında esnaf da dükkanları falan kapattı. 9 günlük bir böyle dinlenme haline çekildik Türkiye'de. Şimdi efendim ama bayram dönüşünde ve gidişlerde yoğunluklar yaşandı trafikte. 10 günlük kurban bayramı tatilinin sona ermesiyle efendim şehirlere dönüş yapan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. Eskiden efendim ana arterler vardı ama gördük ki artık tabii ki işte bu gerçekten büyüyen Türkiye'de artık her yer ana artere dönüştü bence. Her yerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir bakıyorsunuz İç Anadolu, bir bakıyorsunuz Ege, bir bakıyorsunuz Akdeniz, bir bakıyorsunuz İstanbul. Gerçekten hepsiyle ilgili haberler vardı yine haber sitelerinde. Ama tabii ki dönüşlerde en acı tablo. Efendim gidişlerde çok yaşanmadı ama dönüşte maalesef trafik kazalarını çok konuştuk. Bilmiyorum bir işte bu yoğunluktan dolayı bir dikkat dağınıklığı mı oldu, bir yorgunluk mu oldu, sıkıntı mı oldu bilemiyorum. Hatalı sollamadan mesela kaynaklanan bir kazayı izledim ben. Gerçekten çok çok üzücü. Ama en üzücü olan Denizli'nin Sarayköy ilçesinde biliyorsunuz bir bariyere çarptı yolcu otobüsü. Bir bebek efendim ve 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişinin yaralandığı bir kaza. İnceleniyor çünkü böyle bir küçük bir bariyerlere çarpma sonucu bir otobüs nasıl yanar? Daha öncesinde şoförün durduğu ve aracın aslında arıza verdiği yönünde iddialar var. İnceleniyor şu anda. Nasıl bu derece yanar bir otobüs? Tabii ki çok üzüldük.

Biz öldü burada. Burdur'un Bucak ilçesinde de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti efendim. 11 kişi yaralandı. Bayramı bayram gibi geçirdik ama bu dönüşler biraz canımızı yaktı. Üzüldük açıkçası. Dikkatli olmak gerekiyor. Trafikte her daim dikkatli olalım efendim. Bunun altını çiziyoruz her zaman. Efendim Arda Güler'i konuşalım biraz. Sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Gurur duyuyoruz Arda Güler'le. UEFA'dan yapılan açıklamada Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına değinilerek Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımın orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı değerli dinleyenler. Sadece oyunculuğu değil, mütevazı hayatıyla da efendim bir genç olmasına rağmen gerçekten çok oturaklı duruşu olan bir isim Arda Güler. Herkese de kendinin arkasından gelenlere de örnek oluyor. Ne güzel, milli formamızı da en güzel şekilde taşıyor değerli dinleyenler. Milliler demişken efendim, geldi Haziran ayı, Dünya Kupası biliyorsunuz merakla beklediğimiz, hasretle beklediğimiz bir turnuva. 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı Türkler Geliyor yayına girdi. Sinan Akçıl imzası taşıyor efendim. Güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirecek. Armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşecek değerli dinleyenler. Peki efendim, tabii ki Dünya Kupası başlamadan finali de konuşuluyor biliyorsunuz. FIFA'nın açıklamasında New Jersey kentindeki MetLife Stadında 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde Madonna Shakira'nın performans sergileyeceği belirtiliyor. Dünya Kupası finalinde ilk kez gerçekleştirilecek devre arası gösterisini Coldplay'in solisti Chris Martin'in hazırlayacağı ifade edilmiş. Nesillerdir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara neşeli öğrenme deneyimi sunan Susam Sokağı ve Muppet Show karakterlerinin de gösterinin bir parçası olacağı aktarılmış değerli dinleyenler. Çok güzel bir, yani böyle turnuvalar aslında çok renkli geçmesi bakımından gerçekten görsel bir şölene de dönüşüyor. Hem kulaklara hem gözlere hitap ediyor değerli dinleyenler. Efendim, biz Türklerin en kolay öğrendiği dil nedir acaba, hiç düşündünüz mü? Uzak coğrafyada konuşuluyor, Türkçe ile şaşırtıcı benzerlik taşıyormuş efendim. Hangi dilden bahsediyoruz? Japoncadan, inanmayacaksınız. Alfabemiz farklı ama şaşırtıcı benzerlikler taşıyormuş Türkçe ile. Özellikle eklemeli dil yapısı, cümle kuruluş düzeni ve dil bilgisi mantığı açısından iki dilin ortak özellikler taşıdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu durum tesadüften ziyade matematiksel bir uyum olarak değerlendiriliyormuş efendim ve dil bilimsel bir benzerliğe işaret ediyormuş. Efendim, para yüzme Avrupa Şampiyonası Kocaeli'nde yapılacak. 2026 para yüzme Avrupa Şampiyonası 7 ila 12 Eylül'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. 40 ülkeden 1000 sporcunun katılımının beklendiği organizasyon kapsamında 166 madalya yarışı yapılacakmış efendim. Türkiye'ye altın madalya sahibi Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk gibi dünya çapında başarı elde eden milli sporcuların temsil edeceği şampiyona Norveçli Joe Cabriel, İtalyan Giulia Ciretti, Faye Rogers ve Alman Josa Toff gibi alanında önemli sporcuları ağırlayacak değerli dinleyenler. Efendim, İstanbul Bakırköy ile Berlin Rheinickdorf kardeş şehir oldu. Dostluk, kültürel ilişkiler, karşılıklı saygıyla demokrasi, barış ve insanlarla dinler arasındaki dayanışmaya yönelik ortak çabaların simgesi olan ve İstanbul'da imzalanan kardeş şehir protokolünün her ilki ilçe içinde ayrı bir yeri ve önemi olduğu da vurgulanıyor değerli dinleyenler. Kardeş şehir projeleri gerçekten önemli, sizler de biliyorsunuz değerli dinleyenler. Efendim, birbirinden güzel, önemli haberleri sizlerle paylaştık. Son haberimiz, dilerseniz yine Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Kurban Bayramı sadece kurbanla anılmıyor biliyorsunuz. Hac ibadetiyle de anılan bir dini bayram.
çok önemli. Vuslata erişiyor hacılar. Yine bu bayramda aynı coşkuyla geçti kutsal topraklarda. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na en başarılı hac organizasyonu ödülü verildi. Efendim, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nca en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü Diyanet İşleri Başkanlığımız. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlığın birinciliğe layık görülmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Değerli dinleyenler, bir hac sezonunu daha geride bıraktık Kurban Bayramımızla birlikte. Efendim, Türkiye'de saatler 10.26. İki güzel şarkı dinleyeceğiz. Ardından ne dedik? Sınav sürecini konuşacağız. Sınav sürecinde ebeveynleri konuşacağız değerli dinleyenler. Haziran ayı başladı. Türkiye'de artık bir sınav ayı diyebiliriz. Haziran ayı içerisindeyiz. Hem üniversite giriş sınavı hem de liselere geçiş sınavı süreci Haziran ayı boyunca bizleri bekliyor. Evlerimize konuk oluyor. Evlerde nasıl bir hava hakim? Doçent Doktor Semih Erden'i ağırlayacağız. Ana Baba Okulu köşemizde.

0: Değerli dinleyenler, Haziran ayı içerisindeyiz. Artık 1 Haziran 2026 bugün takvimler gösteriyor. Türkiye'de bir sınav maratonunun başladığını söyleyebiliriz Haziran'la beraber. Şimdi hem liselere geçiş sınavı hem yüksek öğretime geçiş sınavı yaklaştığı için bugün istedik ki farklı bir yönden. Zaman zaman yıl içinde konuşmuştuk bu kaygıyı yönetme ya da sınav sürecini ama bugün anne babaların bu ay içerisinde birazcık daha tutumlarını konuşalım istedik. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden stüdyo konuğumuz. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Şimdi siz daha çok gençleri ve çocukları konuşmayı seviyorsunuz. Bugün ama aileleri konuşacağız. Farklı bir yön. Hep hocamın dediği bir ben gençlerin tarafındayım der hocam. Ama aileler işin ana aktörlerinden birisi. Değil mi?
1: Kesinlikle. Yani tabii ben gençlerin yanındayım ama anne babaların varlığıyla beraber, kendi anne babalarının
0: Evet.
1: eşiyle beraber tabii ki onların yanındayız. Yani şimdi sınavı evet dediğiniz gibi böyle ara ara konuştuk ama şu an artık bu ay sınav ayı gibi oldu. Çünkü hani biliyoruz ki bir yandan LGS'nin günü bir gün öne alındı.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'ndan dolayı işte YKS var ayın işte Haziran'ın
0: Çok
1: 20'lerinde.
0: hareketli bir Haziran ayı aslında
1: Haziran
0: hocam.
1: ayı
0: Dünya
1: evet
0: Kupası da
1: Mayıs
0: var.
1: sakin geçti ama Haziran biraz hareketli geçecek gibi. O yüzden ailelerin de ister istemez bir telaşı var. Yani hiç belki çalışmamış, hiçbir hedef olmayan bir gencin bile, o ailenin bile o evde bu havayı hissedebiliyorsunuz ve ister istemez o gündem haline gelebiliyor. O yüzden hani bu bayram tatilinde de benim en çok gittiğimde karşılaştığım şeylerden biri de ailelerin böyle hani biz ne yapmalıyız, ne yapacağız? Yani hep böyle ergenleri, gençleri konuşuyorsunuz, hani çocukları konuşuyorsunuz. Bize de biraz yol gösterin, ne yapalım diye. Onun üzerine aslında biraz daha bunu da yapalım diye konuştuk. Yani tabii burada şöyle hani sınav maratonu süreci başka bir süreç ama son 10 günlük, son 20 günlük süreçte farklı bir aslında psikoloji var. Yani hani sınav bir maraton der her zaman öğretmenler der, işte eğitimciler, işte doktorlar, hekimler, psikologlar ama bir yandan da son 20 günlük bir aslında dayanıklık süreci var. Çünkü şimdi bir yandan
0: İş ciddiye
1: havalar
0: biniyor sanki.
1: evet yani hem sınav yaklaşıyor, hem havalar ısınıyor, hem işte artık herkes tatil moduna geçiyor. Bir yandan artık son hani oradaki kararlılığı sürdürmeyle ilgili bir süreç var. Aslında şey gibi burası. Ben hep zirve gibi tanımlıyorum burayı. Burası bir zirve ve zirvede en ufak bir hani oradaki rüzgar daha çok bizi etkiler. Orada o yüzden bizim sakin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ama bu sakinliği de sağlarken de ister istemez o anne babalarımızın desteği de önemli. Şimdi bazen tabii şöyle iki uç görebiliyoruz. Bazı anne babalar hiç mesela bir şey demiyor. Biz bir şey demiyoruz, karışmıyoruz, kendine
0: Yok
1: bıraktık.
0: gibi mi davranmak lazım? Evet.
1: Bazısı yok gibi davranıyor. Kimi de çok üstüne düşüyor. Yani ben şunu da görüyorum mesela çocuğun YKS'ye 3. girişi akşamları babasıyla oturup babası da işte farklı bir branşta öğretmen. Akşamleyin gün sonunda çözdüğü soruları tek tek yazıyorlar çeteli olarak böyle. Hani bir yandan çok işin içinde olan anne babalar var bir yandan da böyle yok sayan hani arka planda izliyor ama hiç bir şey demeyen ses etmeyen anne babalar var. Aslında ikisi de baktığımız zaman çok uçlarda olduğu zaman iyi değil. Çünkü çocuk görünmez olmak da istemiyor. Çok karışılmasını da istemiyor. Çünkü bazen hani biz zaten seni dershaneye yolladık. Özel derste aldırdık. Artık sen de iş, sen biz sana karışmıyoruz. Hani bazen onu şey gibi de algılıyor. Ultimaton gibi hani artık yapmalısın herhalde artık bundan sonra da yaparsın gibi bir süreçte de bir hani kafada öyle bir şey de kurabiliyor gençler. Yani bir şey demiyor annem babam uyarmıyor ama ben biliyorum onlar benden ya da genç kendi başına benim bunu yapmam lazım beklentisi oluşturabiliyor. Yani burada her gün bu konuyu konuşmak ya da ne yapmalıyız ne etmeliyiz ya da işte sınav haftası işte nasıl davranalım ya da ne yemek yesin işte ne diyelim ne demeyelim. Ya da işte hadi ders çalışmak zaman değerli gibi. Hani bazen bunu da yapıyor anne babalar. Hani bunlara gerek yok. Mesela hadi bak ne yaptın? Oturma hadi boşa geçirme. Hadi hemen git ders çalış. Yani bugüne kadar anne babaların hani eğer ki ele alma biçimleri Mayıs'ın başına kadarki süreçte normal dengeli bir ilişki varsa bu Haziran'da da bunu böyle götürmek lazım. Yani burada bu bizi hani belki psikolojik olarak rahatlatır. Hani ya bak 15 dakika ara verdim demiştin yarım saat oldu. hani onu karışmak belki bizi ders çalışsın hani gibi belki bizi rahatlatabilir ya da işte iyilik yaptığımızı düşünebiliriz ama bazen de belki kafasında kendince ben şimdi 15 dakika daha dinleneyim de ben bunu şuradan telafi ederim düşüncesinin önüne geçmiş oluyoruz. Kontrol etmiş oluyoruz. O kontroller aslında biraz kaygı oluşturabiliyor. Yani burada olay çünkü şu değil artık son 20 günlük süreçte çok çalışmak değil. Zaten bugüne kadar çalıştılar. Bundan sonraki süreçte yani o nicelik kısmından çok nitelikli olması, stresi yönetebilmeleri, uyku düzenleri, beslenmeleri, rutinleri bunlar önemli. Yoksa bugüne kadar çok çalışan bir genç için de az çalışan bir genç için de son 20 gün süreçte böyle gece gündüz kataraktan uykusuz kalarak bir şekilde ders çalışmanın bir aslında bir şeyi yok, faydası yok. Çünkü orası daha çok ona bir anda o sınav gününü daha çok hatırlatıcı bir faktör.
0: Evet, çok haklısın.
1: Yani öyle bir aslında şey var. Hani bir anda böyle bir şey gibi, parabol gibi aslında, bir grafik gibi. Hani bir yerde olan şey bu zamanda aynı şekilde değil. Yani bir aslında zamansal bir bükülme gibi düşünebiliriz. Yani aynı doğru burada geçerli değil. Biraz orada ayarlama yapmak gerekiyor. Ve benim gençlerde en çok gördüğüm şeylerden biri de gerçekten hani her ne kadar böyle bakıyorsunuz özel ders alıyorlar, işte koçlar var, rehberçiler var ama çoğunda o bilinmezlik var. O böyle son bir ayı ne yapacağını, hani hepsinde ana fikir en iyisini yapmak. Ama hepsinde de yani benim mesela takip ettiğim birkaç tane gençten birinin mesela çok rahatlar hocam. Ben rahatım, yaparım, hallederim. Şubat'ta falan böyle konuştuğumuz şeylerdi. Evet, yapabilecek gençler ama hani şeydi, hani kaygılı ama hani böyle bir yandan da ben yaparım hocam ya siz merak etmeyin hallederiz falan modunda. Ama şimdi bakıyorum böyle yavaş yavaş kaygılar böyle çoğalmış. Hocam
0: İş
1: kaygı,
0: ciddiye bindi
1: hocam
0: hocam.
1: kaygı yapıyorum biraz. Hocam işte sınav yaklaştı ama şimdi işte yani öncesinde de başlamıştım ama burada daha çok belirginleşti. Ama aslında iyi yapacak çocuklar ama ister istemez insan yine de o günün şeyini düşünüyor. Acaba nasıl olacak diye bir o kaygı oluşuyor. O yüzden birçoğunda benim gördüğüm yani anne babaların da bazen yetemediği ya da işte sadece hazır bilgiyle ya da internetten bakılacak bilgilerle halledilemeyecek bazı şeyler var. Çünkü her gencin sınava çalışma metodu farklı ve sınava yaklaşırkenki süreçte kaygı yönetme biçimleri farklı. Ya da kaygılandıkları konu farklı. Yani o yüzden bunu iyi anlamak gerekiyor ve çocuğa özgü, gence özgü bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Ve bu kaygısal süreç dediğim gibi hani en çok onların zorlandığı şey nasıl ders çalışırım, ne yaparımdan öte bu son bir ayı nasıl iyi geçiririm. Şimdi bunu nasıl geçiririm kısmı bir soru işareti. Bunu yaptıktan sonra da acaba iyi mi oldu gün sonunda? Bunun bir tekrar check edilmesi kaygı oluşturuyor. O kaygının verdiği bir süreçte bu sefer bocalama artabiliyor. Yani zamanın ve ders çalışmanın verimli kullanılması dengesi biraz orada sekteye uğrayabiliyor aslında.
0: Yani ufak bir panik havası olabilir mi bu ay?
1: Ufak olabilir. Tabii olması gerekiyor zaten. Ama şu değil. Yani hadi bakalım şimdi sil baştan yeni bir metot uygulayacağız değil. Önemli nokta eldeki hani heybedekileri iyi tutmak. Ama onu tutmanın bir yanı da hani hep aile kısmını söylüyoruz ya. Yani aile bu konuyu hani ne çok karışacak ne de çok böyle yok sayacak. Çünkü anneler bazen şunu söyleyebiliyor. Hocam ben belli etmiyorum. Ben diyorum ki siz çok kaygılı görünüyorsunuz. Hocam ben belli etmiyorum diyorlar mesela. Yani
0: ama ben anlıyorum diyorsunuz.
1: Böyle bir şey mümkün değil. Yani hani anne de farkında kaygılı olduğunu kendi de kabul ediyor. Ama diyor ben de hiç onu belli etmiyorum diyor. Ama bu çok zor bir şey. Yani bir insanın duygusunu saklayabilmesi çok zor bir iş. Ben diyorum ki nasıl yapıyorsunuz onu? Yani çünkü çok zor. O yüzden kaygı kısmında hani anne babaların kaygısı da çocuğa geçiyor. Yani çocuk her zaman diyoruz ya, anne babalar aynıdır diye. Şimdi karşımızdaki kişi eğer relaxsa, rahatsa biz de gevşiyoruz. Ya da mutluysa, gülüyorsa biz de gülümseme, tebessüm etme durumuna geçebiliyoruz. Ama karşıdaki kişi kaygılıysa, gözlerinden kaygı
0: gerginsin.
1: Ve korku, gergin, bir soru işareti, bir acaba ne olacak durumu endişesi varsa bu sefer gence de geçiyor bu. O yüzden bunu hani belli etmiyorum kısmı çok zor bir iş. Yani çok yani bilmiyorum belki çok çok iyi oyuncular belki bunu yapıyorlar ama onun dışında ben normal bir insan yapabileceğini düşünmüyorum. Çok zor bir iş. O yüzden biz kendi kaygımızı da iyi yönetmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani bununla ilgili gerekirse destek almamız gerekiyor. Farkında olmadan biz de ona dolaylı yoldan, çünkü bununla ilgili çalışmalar var. Anne baba kaygısının çocukta kortizol seviyesini yükselttiğine dair. Yani sadece hani o çocuğun kendi düşüncesiyle değil, anne babanın hiçbir şey demeden bile bakışlarıyla, ele alışıyla, davranışlarıyla, söylemleriyle ya da beklentisi ya da umutsuzluğuyla o kaygı aslında tetiklenebiliyor. O yüzden biyolojik olarak da kortizol salgısı, o stres hormonu dediğimiz hormonun salgılanması artabiliyor. O yüzden bu bir denge işi, ama yani biz şimdi sınava az kala hani son virajı konuşuyoruz, ama aslında burada en baştan, hani belki gelecek seneki aileler için belki bunu söylemek iyi olabilir. Aslında Eylül'den itibaren bu durumu check etmek gerekiyor. Çünkü bazen gençler bir şekilde götürüyorlar, ama bir yerde iş böyle hiç beklenmedik bir anda böyle farklı bir boyuta gidebiliyor.
0: Hı hı.
1: Çünkü o bütün o şeyi, koşturmayı, hengameyi yönetemeyebiliyorlar.
0: Evet. Peki hocam, şimdi az süre kaldığı için bunu soracağım. Sınavdan bir gün önceki akşamı ve sınav sabahı. Şimdi çok haberler de yapılıyor. Dediğiniz gibi olağanüstü bir şey varmış gibi biraz böyle bunlar haberleştirilmeye de başlandı. O gün, o anlarda da acaba olağanüstü bir durum yok gibi mi davranacağız?
1: Yani
0: Bir gün öncesine ve sabaha soruyor.
1: Kesinlikle, yani şöyle, hatta bazen oluyor ya, sınavdan bir gün önce işte
0: ders çalışmayın,
1: kitabı açmayın. Yani aslında bu çocukların, gençlerin yaptıkları ve en iyi bildikleri şey şu an ders çalışmak.
0: Evet.
1: Yani ders çalışmak onları hem tekrar ben hatırlıyorum bu bilgileri hissettiriyor, hem de kendini boşa zaman geçirmiş hissini alıyor, hem de insan boş kalınca kurar kafasında.
0: Daha çok
1: Sınavı
0: heyecanlanır.
1: düşünür, aynen. O heyecanı artırabiliyor. O yüzden aslında hani gidin, tozun, bir size sürün, piknik yapın, hani gezin tozun. Hayır, böyle bir şey gerek yok. Bunun için çok zaman olacak zaten sınav sonrası. Sınav öncesi dinlenebilir, ama böyle çok da uçuk kaçık bir hani bambaşka bir kontrol.
0: Etkinliğe gerek
1: evet,
0: yok.
1: Yani siyahtan beyaza gitmeye gerek yok yani bir anda. Çünkü orada riskler de var. Yani Allah korusun orada bir ayağı kayabilir, bir şey olabilir. Bir yediği bir şey dokunabilir gibi birçok faktör var. O yüzden hani stabil gitmek gerekiyor. Ha, oradaki tonusu, hani şeyi, tonu, çalışma temposunu düşünebilir, ama çalışmak orada bir bizi iyi gelen bir egzersiz gibi aslında.
0: Zihni
1: Bir antrenman
0: açık
1: gibi.
0: Tutmak belki de.
1: Futbolcular da öyle, şimdi gidiyorlar işte Dünya Kupası'na gidecekler. Yani kimse demiyor onlara, siz yarın maça çıkacaksınız, bugün
0: dinlenin.
1: Biraz. Bugün gezin tozun hadi bakalım falan olmuyor yani. Herkes çalışıyor.
0: Evet.
1: Çünkü burada bir kas hafızası dediğimiz şey var futbolcularda, biliyorsunuz. Hani ne kadar antrenman yaparsa, ne kadar şut çalışırsa o kadar nerede nasıl vuracağını ayarlıyor. Bizde de aynı şey var aslında. Yani sorulara bakış şeyimiz, orada hatırlamalarımız, zihin ne kadar pratik yaparsa daha hızlı bir şekilde bize dönütler verecek ve daha hızlı, daha rahat bir şekilde süreci ele almamızı sağlayacak. O yüzden son

0: Bir gün kala, 3 gün kala, 5 gün kala uyku saati, beslenme stili, beslenme içeriği, ben özellikle söylüyorum, hani sonuçta şey değil, hani bir diyetetik kısmından bahsetmiyoruz. Bu da sağlık anlamında söylüyorum beslenmeyi. Yani yeni bir şey, farklı bir şey, dışarıdan hazır, yani gastrointestinal sistemi etkileyecek bir süreçten kaçınmak gerekiyor. Da gazlı içecekler gibi, hani belki ya yapmadığı bir şeyi çok yapmayacak.
1: Uykusunu kaçıracak
0: Evet,
1: belki,
0: yani
1: değil
0: yeni bir
1: mi?
0: şey denemeyecek. Hiç kahve içmemiş. Ben son hafta bir kahve içeyim, uykum açılsın. Yani gerek
1: Böyle bir
0: yok.
1: şey de yapmayalım.
0: Evet, yani o saatler çok
1: Ya da
0: etkiliyor.
1: mesela sınav sabahı, ben bir kahve içeyim demesinler, değil mi?
0: Yani yeni bir şeyi denemek çok şey değil. Orası daha riskli. Yani özellikle son bir hafta kala yeni bir şey denemek, orada eğer iyi gitmezse ya da bir düzeni bozarsa, çünkü uyku bizim için yani en temel nokta. Yani burada önemli nokta gece 1'de 2'de yatmak değil. Yani 11 dediğimiz zaman yatması gerekiyor. Çünkü melatonin salgılanmasından bahsediyoruz. Son bir aydaki belki en önemli noktalardan biri de bu. Uyku. Yani ben gece 1'de çalışıyorum. Ben işte dersler yetişmiyor ve rakiplerim nasıl geçeceğim? 2'de yatıyorum. Hani 2'de yatınca rakiplerine geçmiş olmuyor aslında. Sadece kendini psikolojik olarak kandırmış oluyor. Yani kendini şöyle yapıyor. Yani ben iyi çalıştım bugün. Ben bugünün hakkını verdim. O bugünün hakkını verdin gibi belki soru işareti. Ama önümüzdeki günden aldın ve o günün melatonin salgısından mahrum kaldın. Çünkü melatonin, ben hep şöyle söylüyorum. Melatonin bir kütüphanedeki arşivci gibi. Alıyor A'daki, B'deki, oradaki şeylere göre hangi kitap nerede olması gerekiyorsa onları yerleştiriyor. Yeni bilgileri yine o benzer kısımları ekliyor. Sağlık, işte insan, dünya, işte neyse konular, fizik, kimya. Onları alıyor, oraları yerleştiriyor. Ve o orada bağlantı oluşturuyor. Ve artık o bilgi şekilleniyor. O bilginin şekillenmesi, boyut kazanması gece oluyor aslında. Yani zihnin kendisinin o performansını ve aldığı gün içerisinde öğrendiği bilgileri kullanmasına izin vermenin ana noktası uyku. Uyku eğer iyi olmazsa, yeterli sürede ya da doğru zamanda uyumazsak, o zaman biz o gün çalıştığımız bilgileri aslında bir noktada böyle sağlam olmayan bir ipe bağlamış gibi oluyoruz. Bu sefer de
1: Havada kalacak.
0: havada kalacak ve hatırlayamayacağız belki. Doğru bir şekilde çağıramayacağız. Çünkü düşünsenize, yani eğer kütüphaneci doğru çalışmazsa ve kitapları doğru yerine koymazsa, siz aradığınız kitabı bulamazsınız.
1: Evet.
0: O yüzden zihin de aynı şekilde bunları doğru yerlerle eşleştirmesi lazım.
1: Evet. Peki hocam, sana güveniyoruz. Sen yaparsın gibi böyle. Hani şimdi sporda örnek verdiniz. Sporda biraz gaza getirme vardır. Bunları da mı yapmayacağız?
0: Ya tabii şimdi milli
1: Sınava uğurluyoruz. O an geldi artık.
0: ya tabii milli maçlarda şöyle bir durum var. Tabii baktığımız zaman orada bir grup aktivitesi, grup oyunu var ve takım orada bir gaza, motivasyon, tribünden coşkusunu alınca herkesi bir diğer futbolcular da bir orada şeye geliyor ki biz bunu 2002 Dünya Kupası'nda gördük zaten yani.
1: Evet.
0: Ama burada biz bireysel olduğumuz için
1: Evet.
0: sana güveniyoruz kısmı, yani evet, hem güzel hem de riskli.
1: Evet.
0: Çünkü yani şöyle bir şey diyor bazen gençler. Yani herkes benden derece bekliyor. İşte öğretmenlerim, sen derece yaparsın zaten. Arkadaşlarım, işte annem, babam. Bu sefer çocuk böyle şeyle, sırtında bir yükle sınava giriyor.
1: Giriyor.
0: Yani bu biraz hani o sana güveniyoruz kısmını zaten biz onu demeden de ya da işte ona uygun şartları sağlayarak eksiklerini ya da zorlandığı kısımları ya da işte diyor ki ben oturamıyorum, dikkatimi veremiyorum da ben sınav anında çok stres yapıyorum, bildiğim soruları yapamıyorum dediği zaman de gerekli destekleri aldırmakla ilgili aslında. Bunları yaptığımız zaman zaten biz ona güvendiğimizi ve yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Ama bunu şu an 20 gün kala söylemek, hani ya da sen ne yaparsan yap, neresi gelirse gelsin, ne yap, ne aldığını, nereye kazandığın önemli değil. Yani burada gençler bunu alıyorlar, buradan bile bir şey çıkarabiliyorlar. Yani sen herhalde bunu dediğine göre benden ümidini kestin. Yani o yüzden doğru bir cümle ya da böyle süper sihirli bir cümle yok.
1: Evet hocam.
0: Annem babam herhalde diyor benden ümidi kestiler ki diyor. Bunu da duydum ben sanırım diyor. Daha çok böyle paniğe girebiliyorlar böyle. Gerçekten hiç ummadığınız böyle şey
1: Hocam
0: cümleler
1: çok ince bir çizgi.
0: cımbızlıyorlar, böyle alıyorlar.
1: Bilmiyorum
0: O
1: yani.
0: yüzden söyleyiş tarzından tutun da hani çünkü de bağlamı da bilmiyorsunuz bazen. O eskiden olan bir olay, kardeşinin yaşadığı, LGS'de babasının verdiği tepkiye karşılık bir sonraki yıl kendi YKS'ye girerken
1: Evet.
0: başka bir yeri oradan birleştirebiliyor. Diyor ki babam bunu kardeşime böyle demişti, bana şimdi böyle dedim diyor ama

0: havalandırmak ya da serinletmek. İşte çok gürültü varsa sesi düzenlemek. Misafirleri belki biraz o noktada ayarlamak. O evde ya da tek başına çalışamıyorsa bir 15-20 gün belki bunu evde kalıp ne bir yere gidip ne bir yerden bir misafir ağırlamak gibi. Bu dengeleri aslında iyi gözetmek gerekiyor. Ya da hani şöyle bir şey de değil tabii. Hani yemeği kaçta yapalım, sen kaçta bitiriyorsun. Hani her şeyi ona göre adapte etmek ve bütün kardeşlerin düzenini ona göre ayarlamak da değil. Normal rutinler devam edecek. Ve olağan akışta. Çünkü biz olağanüstü, olağan dışı bir şey yaşamak ya da onu hissettirmek değil. Çünkü bu gerçekten denemeye nasıl giriyorsa o günde YKS, LGS'ye girip çıkacak.
1: Evet. Söylemesi biraz kolay hocam.
0: Söylemesi
1: İnşallah.
0: yani evet yani şöyle söylemesi kolay gibi ama yani diyorum ya burası şimdi son dönemeç. Yani sonuçta biz evet bunu o yüzden zaten birkaç defa da konuştuk. Önemli bir konu. Hani basit bir konu değil. Öncesi kısmı önemli. Uzun bu maraton kısmı ama bu süreçte de yani dediğim gibi hani ya sen ne zaman mola vereceksin? Ne zaman yemeği hazırlayayım? Yani orada onun kafasına hem yeni bir soru, yeni bir cevap ya da bilim yani orada çok soru sormak ya da çok bir şey beklemek onu daha çok kaygılandırabilir. Yani bir yandan evet zor gibi ama birçok ailenin de yaptığını da görüyorum aslında.
1: Evet.
0: Yani anne babalar bu noktada anneler isterlerse valla evi hizaya getiriyorlar. Herkes baba da uyuyor, anne de yapıyor. O yüzden anne de bitiyor iş bence.
1: Evet.
0: Babalar biraz daha rahat olabiliyorlar ya da rahat görünebiliyorlar belki bilmiyorum. Ama anneler isterlerse çok hızlı bir şekilde işin mantığını kavrayıp bence yapıyorlar.
1: O zaman hocam rutini zaten bu zamana kadar ders çalışıldı. O rutin sağlandı. Yeme içme, uyku düzeni de aynı şekilde. Çok rutini değiştirmeden, yeni sapaklara sapmadan bu ayı da böyle geçireceğiz
0: Evet,
1: demektir.
0: bir de hani bu tarz yayınları hani böyle bizim konuştuğumuz ya da haberlerle çıkan, televizyon çıkan yayınları çok da gençlerin izlemesine gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Evet, yani bunu anne babalar için aslında bir şey. Çünkü her haberde çıkıp hani
1: Biraz
0: herkes
1: da sosyal
0: uzman,
1: medya var şimdi
0: sosyal
1: hocam.
0: medya var. Herkes bir şey söylüyor, konuşuyor. Her birini almasına ve hepsini kafasında
1: Tutmasına.
0: karşılaştırmasına, tutmasına, kurmasına gerek yok. O yüzden anne babalar kendileri izleyip bir çıkarım yapabilir. Aklına yatan uzmanın söylediği önerileri dikkate alabilir ama hadi gel bakalım bak sınava bak
1: Bu
0: şimdi bak uzman
1: böyleymiş.
0: çıktı gel bunu hani yok çünkü tek bir doğru yok. O yüzden ben de şimdi genel konuşuyorum ama tek bir doğru yok. O yüzden gençlerin bu noktada kaygılanması ya da o bilgileri dinleyip hani huzursuz olmalarından öte anne babanı dinleyip orada kendine uyan kısımları almaları daha önemli.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Aydınlatıcı bir yayın olduğunu düşünüyorum ben. Anne babalara seslendik bugün efendim. Sınav süreci, sınav ayı Haziran ayında. Aslında biz bu iki sınavı konuşuyoruz ama ülkemizde yapılan başka sınavlar da var hocam. Yani
0: Evet.
1: uzmanlık sınavları
0: Tabii ki.
1: var, memuriyet sınavları var. Şimdi yazın gelmesiyle beraber bunlar peş peşe böyle devam
0: Çoğalacak.
1: edecek. O yüzden herkesin kulağına küpe olabilir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz size. Değerli dinleyenler, çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden'i ağırladık. Yarın aynı saatte yine 2 Haziran sabahında Memleket Treni ekibi olarak sağlıkla buluşmayı diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beşiktaş'ta toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk

0: bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgaline hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün'le Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Macron'dan kutlamalara sert tepki. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken Paris'te polisle taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ve spor, A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe'nin Kobani Stadında oynanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. A Milli Voleybol Erkek Milli Takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün geçirmeniz dileğiyle beraberliğimiz başladı. 11.50'ye kadar canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. Ve her zaman olduğu gibi sizlere Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Ardından dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar aktaracak. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'ı telefonla bağlanacağız. Bölgedeki son gelişmeleri öğrendikten sonra stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la birlikte gündemi ve son gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Salı gerilimi, CHP'de grup savaşı, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Salon verilmeyecek iddiası, Özel'in 2 Haziran Salı günü geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e de salon verilmeyeceğini iddia ediyor. Özel cephesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzü, CHP grup iç yönetmeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi teamüllerine işaret ederek grubu toplama, gündemini belirleme konusundaki yetkinin grup başkanında olduğunun altını çiziyor. Özel'in kurmayları yönetmelik açık, seçim yapıldı, bitti, geri alınamaz. Grup toplantısı 100 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak değerlendirmesini yaptı. Gözler Meclis Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bugün başvuruyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi bir karar verebileceği belirtiliyor. Kıbrıs semalarında arma dalışı başlığının detaylarını aktaralım Milliyet'ten. Yunanistan'ın İran savaşına gerekçe göstererek Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik askeri varlığını artırma hamleleri ve Türkiye'nin Mavi Vatan yasası çalışmaları iki ülke arasında gerilimi adım adım tırmandırırken yüksek tansiyon Türk ve Yunan pilotlarının kullandığı armaları da yansıdı. Atina'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine kalıcı konuşlandırdığı 337M filosunun pilotlarının kullandığı hayaletler Kıbrıs üzerinde yazılı armalarına Türk pilotlarından hayalet avcısı armasıyla karşılık geldi. Türk havyarı dünyaya açılıyor. Türkiye, dünya genelinde siyah altın olarak adlandırılan havyarın ticaretinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Tarım Bakanlığı, nesli koruma altındaki Mersin balığının üretimini artırarak Türk havyarı markasıyla küresel pazara açılmayı planlıyor. 2028 yılı itibarıyla bu üründen yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri hedefleniyor.

Hürriyet gazetesine geçtik. 601 imza satrancı mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özelse 601 imza ile kurultayı zorlayacak. Kurultay için süre 45 gün. Özel cephesi seçimli kurultay için gerekli en az 601 delegenin imzasını toplama hedefinde. Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre pazartesi mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili delegelerin imzasını topluyoruz dedi. İmzalar toplanırsa 45 gün içinde kurultay yapılabiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu kurultayı toplamazsa imzacıların yargı

0: başlıyor.
1: İran Yargı Erkin'e bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırıları nedeniyle faaliyeti durdurulan Güney Pars doğalgaz sahasındaki 3 denizüstü platformunda gaz üretimi yeniden başladı. Pars Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Dehgani, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Güney Pars'taki bazı rafineri tesislerine düzenledikleri saldırılara işaret ederek, bu saldırılar sırasında Bushehr eyaletinin sahil kısımlarında yer alan gaz işleme tesislerinin zarar gördüğünü ve buna bağlı olarak denizde bulunan gaz üretim tesislerinde de üretimin durduğunu hatırlattı. Dehgani, saldırılarda zarar görmemesine rağmen üretimi durdurulan Güney Pars doğalgaz sahasındaki 3 denizüstü platformunda gaz üretimi yeniden başladı bilgisini verdi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şakif Kalesi'ni ele geçirerek 26 yıl sonra ilk kez Lübnan topraklarındaki işgalini bu derinliğe taşıdığını duyuruyor. İsrail güçlerinin Nebatiye kenti yakınlarındaki kaleyi Hizbullah'la günler süren çatışmalar ve hava saldırılarının ardından kontrol altına aldığı belirtildi. İsrail ordu sözcülerinden Andrae, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda İsrail askerlerinin kale çevresinde görüntülendiği bir fotoğrafa yer verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise askerlerin kaleye İsrail bayrağı çektiğini açıkladı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden izin istediğini öne sürdü. İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere göre Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'a saldırılarını genişletmek için talepte bulunduğunu öne sürdü. İsrailli yetkili, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu talebi karşısında öncesine kıyasla daha açık ve esnek bir tutum sergilediğini savundu. Haberde Netanyahu'nun Beyrut'un Hizbullah tarafından korunaklı bölge olarak algılanmasının Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini Rubio'ya ilettiği iddia edildi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret etti. Fidan, Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz diyen Hakan Fidan, bu işbirliğinin ortak geliştirme ve ortak üretim için önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti. Rusya'nın Sputnik haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Barak'ın Suriye ve Irak için özel başkanlık temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıkladığını aktarıyor. Trump, yaptığı açıklamada Barak'ın büyükelçilik görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, yeni görevlendirmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü stratejik işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, Türkiye Büyükelçimiz Tom Barak'ın üstün bir görev performansı sergilemiş olması nedeniyle Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. BBC'nin haberine göre sınır tanımayan doktorlar örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınının daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyurdu. Örgüt, virüsün mevcut aşısının ve tedavisinin bulunmayan nadir bir tür olduğunu açıklayarak küresel kamuoyunu uyardı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gebreyesus da yerel halka seslenerek salgının kontrol altına alınabilmesi için geleneksel alışkanlıkların geçici olarak askıya alınması gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle hayatını kaybeden yakınlara son görev amacıyla yapılan dokunma ve yıkama ritüellerinin virüsün salya, kan ve ter gibi vücut sıvıları yoluyla

0: sağlıklı insanlara hızla bulaşmasına zemin hazırladığını hatırlattı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik hem masada hem sahada devam ediyor. Masadaki gerginlik bundan birkaç gün önce İran tarafı müzakere mutabakatının resmi olmayan ve gerçekleşmeyen, henüz kabul edilmeyen taraflarını devlet televizyonunda ilan ederek duyurdu. Orada duyurulan maddelerden birkaçı şuydu. Evvela savaş sonlandırılmak için çalışılacak. Nükleer noktadaki görüşmeler daha sonraki bir zaman diliminde ele alınacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda bulundurduğu askerleri, gemileri çekecek ve orası askeri alandan arındırılacak. Bunun üzerine de Hürmüz Boğazı açılacak. İçişler serbest hale getirilecek. Bir ay içerisinde de eski hale kavuşması sağlanacaktı. Öte taraftan İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresinin kendilerinde ve Ümman'da olacağını, bunun için bir kurul düzenlemek için ortak bir çalışma yürüttüklerini de açıkladı. Bunun üzerine ABD yapmış olduğu açıklamada İran Devlet Televizyonu Sada o Sima'da ifade edilen bu genellemelerin doğru olmadığını, henüz bunun üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını dile getirdi. Daha sonra ABD İran'ın kendilerine iletmiş olduğu maddelerle ilgili görüşme yapacağını açıkladı. İran bu bağlamda şu anda ABD Başkanı Trump'ın kendilerine yanıtını bekliyor. Aslında sadece İran yanıtını beklemiyor. Dünya Trump'ın vereceği yanıtı bekliyor. Öte taraftan son bir hafta içerisinde ABD İran'ı masaya çekerek kendi isteklerini kabul ettirmek için askeri olarak da çok ciddi bir baskı uyguluyor. Başta Bender Abbas olmak üzere Lark Adası, Kaşım Adası'na da saldırılar düzenledi. Orada bir takım askeri hedefleri yok etti. Denizde ise bir takım tekneleri vurduğunu dile getirdi. Bu teknelerin Amerika'nın ifadesiyle tabii mayın döşemek için çalışma yaptığını söylemişlerdi. Ve bunları Amerika kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Biz bunları vururken güvenliğimizi sağlamak için vuruyoruz diyor. Devrim Muhafızları Ordusu ise bunlara karşılık elbette veriyor ve yapmış oldukları açıklamada ABD bu saldırılarını devam ettirirse İran'da daha şiddetli bir cevap vermeye hazır. Yapılan bu saldırılara da cevap verme hakkını saklı tutuyor. Yeri ve zamanı geldiğinde ABD'ye gereken cevap verilecektir dendi. Ama öte taraftan İran gerçek manada süreç içerisinde güvence altına alınmış bir barış antlaşmasına imza atmak istediğini de deklare etmekten çekinmiyor. Ancak ABD'ye karşı bir güvensizlik söz konusu. Dolayısıyla bu güvensizlik giderildikten sonra eğer maddelerde anlaşılabilirse bu maddeleri güvence altına almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları adı altında bunu tasdik ettirip dünyaya deklare etmeyi ya da ettirmeyi düşünüyor. Bakalım bu nasıl gerçekleşecek? Sahada şu anda yer yer devam eden çatışmalar şiddetlenecek mi? Yoksa bu çatışmalar neticesinde tekrar masaya oturulup bir anlaşma mı ortaya çıkacak? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tahran'dan gelişebilecek yeni olaylarla tekrar sizinle olacağız.
0: TRT İran temsilcimiz Harun Aykaç bizlerle birlikteydi. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ve şimdi de stüdyo konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte. Hocam

0: Hoş geldiniz. İyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Ayrıca herkesin geçmiş bayramını da tebrik ediyorum.
0: Biz de sizin bayramınızı tebrik ederiz efendim. ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 3 ay geride kaldı. Yine dış politik gündeme hızlı bir başlangıç yapacağız. Tabii karşılıklı müzakereler, tehditler de sürüyor bu süre zarfında. İran, düşmanla savaşta bir adım dahi geri adım atmayacağını belirterek ABD'nin bataklığa saplandığını söylerken, Trump'ın ise Tahran yönetimine daha sert şartlar içeren revize edilmiş bir barış taslağı yolladığı ortaya çıktı. Tabii Hürmüz Boğazı uranyum şartları yine gündemdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Lübnan'da yaşananları da bu gelişmelerden ayrı düşünmemek lazım. İsrail Lübnan'ı işgal etmeye devam ediyor. Hatta 26 yıl sonra ilk kez Litani Nehri'nin kuzeyine kadar derinleşen bir noktaya kadar ulaştığı haberlerini takip ettik. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirmek istersiniz?
1: Bizim şu an karşımızda olan aslında hep diyorum yani 3 ateşkes masası birbirine bağlı. Filistin, Lübnan ve İran. Ama maalesef ki bu ateşkes masalarımış gibi masalar. Yani barış yapılıyormuş gibi, anlaşma sağlanıyormuş gibi, uzlaşılıyormuş gibi. Onun haricinde saldırıların birbirini hedef almanın devam ettiği bir arka plan var. Şimdi özellikle İsrail'e baktığımız zaman karşımızdaki temel tablo zaten süreç içerisinde İsrail hiçbir şekilde durmayacağı gerçeği. Litani Nehri'ne bugüne kadar bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyip, bu kadar hızlı bir şekilde bölgede kontrol sağlayabileceği belki arka plan yoktu İsrail'in ama 7 Ekim 2023'ten bu yana bunu sağladı ve maalesef ki bu şekilde de devam ediyor. Genelde biz hep seçimlere odaklanıyorduk ama ben artık şunu düşünüyorum, hani seçimlerde Netanyahu gitse de başka bir Netanyahu gelecek. Dolayısıyla politika aynı. Amerika'ya etkileri de aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan pek çok aslında isim İsrail lobilerinin varlığına ve etkisine dikkat çekmişti. Hatta senatörlerden bir tanesinin ki Cumhuriyetçi bu konuda açıklama yaptığını da gördük. Oyların satın alındığına ilişkin iddialarla karşımıza çıktı. Demek ki Kasım seçimleri de benzer şekilde ilerleyecek. Çünkü İsrail son günlerde şunu demeye başladı İsrail basında. Bir ateşkes olsa bile İran'la Amerika arasında bu İsrail'in tamamen güvenlik doktrini ya da güvenlik yaklaşımı revize etmesi demek anlamına geliyor. O zaman şimdi bizim konuştuğumuz masa maalesef ki kalıcı bir barış masası olmuyor. Bir yandan da dün Trump'ın gelinine vermiş olduğu bir röportaj vardı, bir mülakat vardı. Bence son derece dikkat çekici. Çünkü orada dedi ki biz dedi İran'ın dedi bütün askeri yapısını yok etmiyoruz dedi. Bu inanılmaz bir açıklama. Bugüne kadar taş taşı üzerinde bırakmayacağız, medeniyeti yok edeceğiz diyordu. Şimdi biraz sanki bir açık kapı bırakıyor gibi ya da en azından kendi seçmenini ve sistemi konsolide ediyor gibi düşünebiliriz. Ama Hegseth'in çok sert açıklamaları vardı. Özellikle Hegseth burada devam eden savaş süreci içerisinde gerekenin yapılacağını, uzlaşı sağlanmazsa sahada cevap vereceğini söyledi ve en son kuvvet saldırısını görmüş olduk biz zaten. Şimdi taraflar inanılmaz zaten gergin bir süreci devam ettiriyor. İran cevap vereceğim diyor ama benim süreç içerisinde en fazla korktuğum konu olası bir taktiksel nükleerle birlikte bu sürecin ilerlemesi. Hani bu noktaya gelir mi? Şu an itibariyle gelmeyecek gibi duruyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini alamadığı noktada neden bahsedeceğiz? Çünkü biz hep şuna odaklanıyoruz. Bugün 1973'ten bu yana belki de en derin enerji kriziyle karşı karşıyayız. Ama bu enerji krizi kimin için? Sizin için, benim için ya da bizim gibi insanlar için. Ama büyük şirketler için, lobiler için böyle bir kriz var mı acaba sorusunu sormak gerekiyor. Dolayısıyla hani bu masa diyorum ya her şey mış gibi ilerliyor. Uzlaşı sağlanabilecek alanlar yok. En önemli belki en basit diyebilirim. Hani basit demek de çok mantıklı değil ama uzlaşı sağlanabilecek başlık bence yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş mal varlıklarıyla alakalı adım atılmasıydı ama orada bile hiçbir adım atılmadı. Güven olmadıktan sonra maalesef ki masada başarının olmasının da çok zor olduğu bir süreci görüyoruz ki süreçte ne yazık ki İsrail istediği gibi ilerliyor.
0: Özellikle uranyum stokuna ilişkin de bir belirsizlik hakim değil mi hocam? Bu konuyu da biraz açalım mı? Şimdi en kritik başlığa dönüşmüş durumda sanki. Hem diplomasi alanında hem bölgesel güvenlik denkleminde bu sorun sizce nasıl çözülecek? Nereye doğru evrilecek bu gerilim?
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri uranyumu almak istiyor. İlk günden bu yana uranyumu almak istiyor. Hatta düzenlenecek askeri olası bir kara operasyonunda bile uranyum odaklı hareket ediyorlar. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer konuda inanılmaz derecede zenginleştirilmiş uranyum bağımlılığı var. Ve bunu Rusya'dan karşılıyor zaten büyük oranda. Şimdi kendisi de bir şekilde sistemi domine etmeye çalışan bir aktör olduğu için ne yapıyor? Geçtiğimiz aylarda Venezuela'da işte alabildiğini almaya çalıştı. Şimdi İran başlığında. İran'la Amerika arasında Obama döneminde de aslında nükleer başlıkla ilgili o hepimizin hatırlayacağı işte P5 artı 1'ler gibi yapılar oluştuğunda Genel durum zenginleştirilmiş uranyumun kısıtlanması, işte kullanacak sivil nükleer enerji açısından üretilen uranyumun belli oranda stok edilmesi gibi başlıklar vardı. Ama orada mesela Umman önemli bir aktördü. Çünkü fazla üretilenler Umman'a gönderiliyor. Orada en azından o kapasite kullanılıyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne Umman'ı kabul ediyor ne Rusya'yı kabul ediyor. Mesela Rusya da zenginleştirilmiş uranyum açısından önemli bir aktör. Ama Amerika Birleşik Devletleri şu an tek yetkinin kendisi olmasını istiyor ve bir yandan da sıfır nükleer diyor. Tabii İran buna ne kadar evet diyecek? İşte masada çözülemeyen başlıklardan biri.
0: Değil mi?
1: İran gidip de benim zenginleştirilmiş uranyumumu al demeyecektir Amerika Birleşik
0: Doğru.
1: Devletleri'ne.
0: Ülke dışında
1: Ama
0: çıkan uranyum tekrar geri gelecek mi? O belirsizlik hakim. Değil mi
1: gelmeyecek
0: üstelik?
1: zaten.
0: Evet.
1: Gelmeyeceğini en başta İran'ın kabul etmesi gerekiyor. Bence şöyle söylemek gerekiyor. Bugün o uranyum Rusya'da da olsa, Çin'de de olsa, başka bir ülkede de olsa hiçbir şekilde İran'a aynı şekilde gitmeyecek. Çünkü bunun çıkması demek zaten İran o %60 oranında ya da %70 belki zenginleştirdiği uranyumun bir şekilde çözülerek ya da işte tekrar bir işlem geçirerek belki İran'a dönmesi ya da hiç dönmemesi anlamına geliyor. Ama orada da şöyle bir handikap var, onu da söyleyeyim. Zaten bu baştan olmaması gereken bir şeydi. İran'ın bunu bu kadar zenginleştirmiş uranyumu arttırıp sistemde ne diyelim artık kendisinin sahip olacağı bir noktaya getirmemesi gerekiyordu. Ama işte İsrail olduğu için hemen yanı başında ne oluyor? Bir aktörün yaptığı diğer aktör tarafından aynı şekilde kendini koruma güdüsü ya da güvenlik ikilemi noktasında hareket ettirilmesine yol açıyor.
0: Amerika'da da zaten stratejik hata olarak yorumlanıyor değil mi? Aslında yapılan o önceki anlaşmalar,
1: Kesinlikle.
0: uranyumun bu kadar zenginleştirilmiş
1: İşte
0: olması.
1: Obama dönemini zaten Trump en baştan beri iki konuda eleştiriyor. Bir tanesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kırım. Bir diğeri de uranyum meselesinde İran. Ama şunu söylemek gerekiyor. Acaba o dönemde daha kontrollü gidilseydi, 2017 sonrasında Trump bu anlaşmadan çekilmeseydi, acaba karşımızda farklı bir çerçeve mi olurdu? Bir yandan da bence bunu düşünmek
0: Evet.
1: gerekiyor. Çünkü tarafların birbirini gittikçe böyle marjinalleştirmesi daha radikal sorunları ortaya çıkarmaya başladı. Şimdi savaş süreci içerisinde dediğim gibi yani İran'ın yaptığı çok büyük bir hata var. Çünkü NPT'ye zaten karşı bir durum bu.
0: Evet.
1: 3,67 nerede? %60 nerede? Yani inanılmaz arada fark var. Tabii bunu yaparken de belki Rusya, Çin faktörünü de görmek gerekiyor. Bu aktörler de normalde nükleer güce sahip aktörler ve neden dur denilmedi? Yani sürecin bu noktaya geleceğini aktörler bilmiyor muydu? Bence belli şeyler görünüyordu ama işte ne diyelim artık
0: Görmezden gelindi
1: sistem.
0: gibi. Değil mi sistemler? Evet. Peki Lübnan'a dair de bir yorum almak isteriz sizden. İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını genişlettiği haberlerini takip ediyoruz ne yazık ki. İran'dan da gelen açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaî, Lübnan'daki ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır diyor.
1: Zaten diyorum ya üç masa birbirine bağlı yani
0: Evet.
1: buna Filistin yani Gazze'ye de bağlamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama günün sonunda geldiğimiz nokta ne yazık ki sanki hiçbir şey yokmuşçasına hareket edilmesi. Ben geçtiğimiz haftalarda Sumut filosunu özellikle yapılan baskın sonrasında Ben Gvir'in Avrupalı vatandaşlar diyeyim artık çünkü öyle bir de ayrım yapıyoruz. Onlara karşı o hakaretamiz yaklaşımları sonrasında işte Fransa'dan ya da diğer Avrupa ülkelerinden kınamaların önemli olduğunu düşünmüştüm. Ama gelinen bu süreçte maalesef ki yine bir şeyi yok, karşılığı yok. Yani Sumut Filosu kendi vatandaşlarına yapılınca hemen önlem almaya yönelik hareket ediyorlar. Ama bugün Lübnan'da, Gazze'de binlerce çocuk hayatını kaybetti. Hala kaybetmeye devam ediyor. Herhangi bir adım yok. Lübnan konusunda maalesef ki en büyük endişelerim bir tanesi. Ateşkes masasını biz hep İran-Amerika odağında okuyoruz. Yani İsrail sanki bu savaşın tarafı değilmişçesine hareket edip yarın öbür gün Litani Nehri'ne kadar olan kısımda İsrail'in varlığını kabul etmesi gibi bir adım atabilir. Golan Tepeleri yani Cevlan Tepeleri'nde bu adımı attı zaten Trump. Şimdi bir yandan da hemen bir başlık daha çekiyor. Lübnan'dan bahsediyoruz madem. İbrahim Anlaşmaları.
0: Evet.
1: İbrahim Anlaşmaları neden yeniden gündeme gelmeye başladı? Bahreyn zaten en önemli Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte en önemli aktörlerinden birkaçıydı. Şimdi bunu bölgeye yaymak için uğraşan bir Trump var. Demek ki buradaki savaşların temel gerekçesi yine İsrail'in korunması ya da İsrail'in bölgede normalleştirilmesi deseler de ilişkileri konusunda bence yeniden bir güvenlik sistemini inşa edip o vaat edilmiş kaynaklara yönelik adım atmaya çalışıyorlar. Lübnan bu açıdan son derece önemli. İkinci gazeleştirme sürecini burada başlattılar ve hala aynı şekilde devam
0: Evet.
1: ediyorlar.
0: Evet. Şimdi geçelim bir başka başlığa. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin stratejik ortaklık kurduğu Hindistan'dan süpersonik füzesi satın alacağı iddiaları yine gündemdeki yerini koruyor. Füzenin Avrupa Birliği'nin 1,2

0: milyar avroluk savunma paketi kapsamında alınması planlanıyor. AB fonlarının Rus-Hint ortak yapımı bir füze sisteminin tedarikinde kullanılması ne anlama geliyor hocam ve Avrupa ve NATO'da bu durum nasıl bir yankı uyandırır?
1: Evet, bu konuyu iki yaklaşımla ele almak gerekecek. Birincisi, Hindistan son dönemde inanılmaz derecede öne çıkan bir aktör. İsrail'le olan ilişkisi ne yaptı? Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle de ilişkilerini arttıracak bir arka plan ortaya çıkardı. Fakat sizin de dikkati çektiğiniz gibi Brahmos dediğimiz bir sistem var. Bu sistem son derece düşündürücü. Çünkü Güney Kıbrıs Rum kesiminin bunu alması SEF bağlantılı savunma paketiyle ilişkilendiriliyor ve Avrupa Birliği'nin dolaylı olarak Rusya'dan silah satın alması demek. Bu açıdan son derece önemli. Şimdi Rus savunma sanayinde biz genelde şunu görürüz. Devlet desteklidir doğrudan ve dolayısıyla şirketlerin hangi ülkelerle ilişkiye gireceğini ya da nasıl ortaklıklar kuracağını da otomatikman devlet karar veriyor. Fakat burada Brahmos'la alakalı şunu söylemem gerekiyor. Bu %50,5 oranında Hindistan'ın, %49,5 oranında Rus tarafının. Dolayısıyla Avrupalı aktörler Rusya'ya ambargo uygularken Rusya'nın savunma sistemi içerisinde yer aldığı bir teçhizatı almış olacaklar. Güney Kıbrıs Rum kesimi buna ilişkin daha tabii net belki bir adım atmamış olsa da bu iddiaların olması bile bence son derece düşündürücü. Çünkü SEF programının amacı normalde Avrupa savunma sanayini güçlendirmek. Şimdi Rusya'nın da içinde yer aldığı bir sistemle mi güçlendirecekler? Buna ilişkin nasıl bir adım atılacak? NATO açısından da belli sorunları bence beraberinde getirecektir. Bu neticede siyasi uyum ister her zaman NATO kendi içerisinde. Çünkü bize S-400'lerle alakalı neler yaptıklarını ve devam ettirdiklerini hepimiz görüyoruz. Fakat Rusya'nın bu şekilde Avrupa pazarına girecek olmasının ihtimali bile bence son derece düşündürücü. Avrupa içerisinde neler oluyor, nasıl bir sistem değişecek? Ama bir yandan da Avrupa Birliği açısından mesela şunu görmek gerekiyor. Bugün Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan tamamen farklı politikalarla daha yollarını çizmeye başladılar. Özellikle İsrail'le olan ilişkilerinde, hatta Yunanistan'da Çipras'ında yavaş yavaş siyasi açıklamalar yapmaya
0: Yeni bir
1: başladığını
0: parti
1: görüyoruz.
0: hareketinin
1: Erken
0: olacağına
1: seçim.
0: dair değil mi?
1: Aynen, erken seçim
0: İlanlar
1: olacak
0: yayınlandı,
1: büyük ihtimalle. Şimdi bu başlıkları birbirinden ayrı okuyamıyoruz.
0: evet.
1: Çünkü Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in geçtiğimiz yıl itibariyle yakınlaşması sadece enerji başlığında değil, özellikle güvenlik başlığıyla birlikte okunması gerekiyor. Ve hatta burada en dikkat çeken konu belki de artık hani bizi de NATO'nun Trump'ın gelmesiyle birlikte parçalanacağı yaklaşımlarından Türkiye'nin konumunu sorgulandığı bir durumda. Çünkü NATO'dan biz Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkardığımızda ikinci büyük aktör Türkiye olarak kalıyor. Avrupalı ülkeler bizle mi devam etmek istiyorlar yoksa tek başına mı? Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin SEF içerisinde Türkiye'yi görmek istemediğini biliyoruz. Ama şimdi Hindistan'ın denkleme girmesi, Hint Rus yapımı bir savunma teçhizatının sürece dahil ediliyor olması, bunlar nasıl stratejik adımlar olacak? Yani bunları okurken de biraz farklı bir çerçeve çıkmış oldu karşımıza. Güney Kıbrıs Rum kesimi tabii ki de İngiliz askeri üsleri bulunan bir yer olması nedeniyle de acaba İngiltere'den doğrudan nasıl açıklamalar gelecek? Bence bir de bu başlığı ayrıca takip etmek gerekecek sanırım yakında.
0: Evet hocam. Hindistan'la savunma işbirliğini aktif biçimde genişleten bir başka ülke de Ermenistan aslında. Ermenistan son dönemde sadece Batı'yla değil Hindistan ve Fransa'yla da ciddi savunma anlaşmaları yaptığını takip ediyoruz. Perde arkasında bir de gizli silahlanma iddiaları söz konusu. Ermenistan'ın silahlanma çabasını nasıl okursunuz? Peki Güney Kafkasya'da kalıcı barış arayışlarını, hassas dengeleri nasıl etkiler?
1: Şimdi Hindistan yeniden burada karşımızda ama hemen burada aklımıza şu gelmesi gerekiyor. Hindistan'ın buraya girmesindeki en temel konu Pakistan, Türkiye, Azerbaycan işbirliği. Dolayısıyla ne yapıyor? Güney Kıbrıs Rum kesiminde olduğu gibi burada da farklı bir şekilde hareket ediyor. Şimdi bazen zaman zaman özellikle Hindistan-Türkiye ilişkilerine belki sorgulandığı arka planlar oluyor ama yeniden bu ittifak sistemlerinin ortaya çıktığı bir başlık içerisinde de alt metinleri düşünmek gerekiyor sanırım. Ermenistan üzerinden Türkiye, Pakistan, Azerbaycan eksenine karşı bir dengeleme arayışı içerisinde olduğunu söylesek hatalı olmayacak. Bir yandan Ermenistan'ın ben hani Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini zedeleyecek temelde olmadığını düşünmek istiyorum ama bölgede silahlanması barışa da zarar verecek bir süreci ortaya çıkarıyor. Çünkü Ermenistan'ın silahlanması demek bölge içerisindeki sorunları arttırıyor. arttıracak, arka planları ortaya çıkaracak. Şimdi Ermenistan'ın tabii ki de kendi iç yapısında özellikle

0: Rus etkisini unutmamak gerekiyor. Çünkü Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün tarafıydı ama daha sonra 2. Karabağ Savaşı ile birlikte o tamamen kadük kaldı diyebiliriz neredeyse. Rusya'dan son dönemde çok sert açıklamalar görmeye başladık. Ermenistan sadece Hindistan'la değil aynı zamanda Fransa'yla da işbirliğini arttırdı. Savunma sanayi alanı yine burada da dikkat çeken başlıklardan biri. Bir de Ermenistan son dönemde özellikle savunma bütçesini arttırmaya yönelik adım atıyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir başlıktan bahsediyor. Bu Ermenistan için çok büyük ama baktığımızda yekün içerisinde tabii daha düşük kaldığını görüyoruz. Ama Ermenistan'ın bu adımları atması Güney Kafkasya'da birincisi bizle devam ettireceği yani Türkiye Azerbaycan'la devam ettireceği o barış sürecini ki demir yollarının aktif edilmesi, Zengezur Koridoru'nun devreye gireceği gibi
1: Sınır
0: projelerdeki
1: kapılarının
0: konunun
1: açılması da konuşuluyordu, değil mi
0: evet
1: hocam?
0: bunların sorgulanmasını ortaya çıkaracak. Ama ikinci bir başlıkta Rusya ile ilişkilerinde farklı bir nokta olacak. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. Rusya'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a dönüp seçim süreci içerisinde Paşinyan karşısında oy kullanabileceği söylemleri ortaya çıkmaya başladı. Eğer bu gerçekleşirse nasıl bir Ermenistan göreceğiz? Ya da ikinci bir konuyu daha söyleyeyim bence bununla birlikte bağlantılı olarak. O da Ortodoks Kilisesi'nin etkisi. Çünkü Rusya genelde dış politikasında bu unsurları kullanan bir aktör. Ermenistan'ın seçim süreci içerisinde devam ettireceği politikalar Rusya'da etkilemeye çalışıyor. Fransa'da devrede şimdi. Avrupa Birliği ile geçtiğimiz günlerde çok büyük bir zirve yapılmıştı Ermenistan'da, Erivan'da. Bu da son derece önemli. Çünkü Batı ile ilişki mesajı veren bir aktör. Ama bir yandan da Rusya'dan Ukrayna hatırlatması yapılan bir aktör konumuna geldi. Dolayısıyla Ermenistan'ın an itibariyle takip edeceği politikalar son derece kırılgan bir zeminde ilerlemeye başladı. Kimlerle işbirliğini arttıracak? Kimlerle süreci yeniden sorgulayacak? Belki bunu tam net olarak göremiyoruz ama yakın bir dönemde yavaş yavaş görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Hani Hindistan'da denkleme girmesi bu açıdan çok şaşırtıcı değil. Çünkü Hindistan'ın oradaki çıkar ya da yaklaşımı tamamen kendi karşısında işte Pakistan, Azerbaycan, Türkiye ekseninde devam eden süreci dengelemeye yönelik.
1: Evet, Ermenistan'da seçimlere gidiyor. 7 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Ermenistan'da seçimler. Washington'a Moskova arasında da sanki böyle baktığımızda bölgesel nüfus mücadelesinin yansıması gibi okunabilir, değil mi? Yaklaşan bu seçimler. Sizin de belirttiğiniz gibi Ermenistan bir yol ayrımında mı? Şimdi Rusya ile ticari diplomatik yaptırımları devreye aldı Rusya. Trump da Paşinyan'a yönelik tam desteğini açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Bu küresel güçlerin açıklamaları sizce sahada seçmen neslinde nasıl bir karşılık bulacak? Öngörünüz nedir?
0: Yani şu an için Ermenistan'da seçmenin üzerinde sanırım şu baskı var. Nasıl bir gelecek istiyorlar? Çünkü daha öncesinde Rusya ile devam ettirilen süreçte ki hani o süreci belki biz kendimiz sözde Ermeni soykırımına varacak noktalara kadar getirdikleri uç bağlamlara kadar oturtmalıyız ve Azerbaycan'la birinci Karabağ Savaşı süreciyle birlikte okumalıyız. Çünkü neticede bölge içerisinde tamamen irredantist politikalar takip ettiklerini görüyoruz. Fakat bugün için özellikle ikinci Karabağ sonrasında Ermenistan için büyük bir kırılma yaşandı. Şimdi küresel sisteme açılma bölgedeki komşularıyla iyi ilişkiler kurabileceği bir zemin oluştu. Ve Türkiye'nin ben burada son derece önemli olduğunu görüyorum. Seçmenin karar vermesi gereken işte nokta burada karşımıza çıkıyor. Tarihsel olarak kendi kodladıkları ötekiliklerle mi gidecekler? Yoksa yeni bir yaklaşım içerisinde Türkiye'nin de o dostane eli, Azerbaycan'ın da aynı şekilde o dostane elini mi tutacaklar? Yani bu biraz da Güney Kafkasya'nın geleceğini de şekillendirecek. Şu ana kadar çok fazla adım atıldı bence ve tamamen tutarlı bir başlıkta gidiliyor ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. İhtiyatlı olmak gerekiyor. Şimdi seçimler bunu belirleyecek. Seçmen üzerindeki baskı belki bugüne kadar en yüksek derecede kendisini gösteriyor. İç politikadan değil. Tamamen dış gelişmelerle okunması gereken bir seçmen üzerinde baskı var. Bu açıdan seçimlerin bu kadar fazla olduğu bir dönemde takip etmemiz gereken önemli başlıklardan biri haline geldi. Burada olası bir şey ne diyelim artık iktidar değişimiyle birlikte belki biz Zengezur'dan bahsetmeyeceğiz. Ermenistan'la ilişkilerin yeniden kapandığı bir döneme dair açıklamalar göreceğiz. Hani bunlar biraz böyle kaygan bir zeminde ilerliyor şu an. Hani bölge içinde hepimiz için de iyi bir sonuç olmasını bekleriz. Ama Paşinyan'la alakalı son anketlere baktığımızda biraz böyle iyi gittiğini görüyorduk. Bu Batı ya da işte Türkiye-Azerbaycan ilişkileri noktasındaki açıklamalarını düşünecek olsak demek ki tarihsel

0: düşmanlıklar da yaratılarak oluşan şeyler olarak karşımıza çıkıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli katkılarınız için çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ederim.
1: Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikteydi. Gündemi değerlendirdik. Sabah Ajansı'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış.

Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi. Mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her filmiyle sinemanın sınırlarını zorlayan ve mükemmelliyetçi ruhuyla tanınan dev bir isimden Stanley Kubrick'ten söz edeceğiz. Kubrick sadece film çekmez, her sahneyi bir tablo titizliğinde tasarlar ve her detayı bir satranç hamlesi gibi önceden planlardı. Onun filmlerinde en dikkat çeken özellik sahnelerin kusursuz bir simetriye sahip olmasıdır. Bilim kurgudan korkuya, savaştan tarihe kadar el attığı her türde sinema tarihinin en iyi örneklerini vermiştir. Öyle ki Barry Lyndon filminde gerçekçiliği yakalayabilme adına sadece mum ışığında çekim yapacak kadar teknik sınırları zorlayan bir ışık ustasıydı. Kubrick'in kariyeri ise her biri adeta zirve kabul edilen eserlerle doludur. 2001 bir uzay macerasıyla uzay yolculuğunu derin bir düşünce deneyine dönüştürürken, Cinnet filmiyle korkuyu insanın zihnindeki en karanlık köşelere taşımıştı. Otomatik Portakal filminde ise toplumdaki şiddet ve özgür irade kavramlarını sarsıcı bir dille sorguladı. Kubrick'in filmlerini izlemek, bir labirentte yolculuk yapmak gibidir. Kubrick bize sinemanın sadece duygulardan ibaret olmadığını, aynı zamanda çok büyük bir zeka ve emek işi olduğunu gösterdi. İnsan doğasının hem aydınlık hem de karanlık yanlarını soğukkanlı bir gözlemci gibi sergileyen usta yönetmen, her filmiyle izleyiciyi adeta yeni bir bilmeceyi çözmeye davet eder gibiydi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en

en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasındaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta, Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ile Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den sert açıklamalar. Bekai, Lübnan'daki ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Lübnan'da olanların başa taktörü Amerika Birleşik Devletleri'dir. Siyonist rejim görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor, dedi. Macron'dan kutlamalara sert tepki. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken Paris'te polislerle taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ve spor, A-Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe'nin Kobani Stadı'nda oynanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. A-Milli Voleybol Erkek Milli Takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler, Savaş Mektupları programımızın 43. ve 44. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen İyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden, geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Savaş sadece bir yetişkinin gözünden değil, aynı zamanda bir çocuğun masumiyetiyle de görülebilir. Bugün biri cephenin yorgun ama umutlu yüzünü, diğeri ise savaşın eşiğinde hem korku hem de merakla dolu genç bir ruhu dinleyeceğiz. Bu iki hikaye, savaşın farklı kuşaklar üzerindeki etkisini, vatan sevgisinin yaşının olmadığını bizlere gösterecek. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Fahrettin'in mektubu. Çanakkale siperlerinin üzerinde sessizlik her zaman bir fırtına öncesiydi. Top seslerinin ara verdiği o anlarda bir ağabeyin kalbi kardeşinden gelen bir mektupla aydınlanmıştı. Fahrettin elindeki mektubu okurken yüzüne bir tebessüm yerleşti. Sonuçta mektup sadece bir kağıt parçası değil, aynı zamanda ailesinden gelen bir nefes, bir umut feneri gibiydi. Kardeşinin iyi olduğunu öğrenmek, onun için tüm savaşın yorgunluğunu dindirmişti. İki gözümün nuru kardeşim diye başladı mektubuna. Samimi teşekkürlerini iletti, Merkez Tepe'nin adını Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isimlerle anmak istiyordu. Bu isimler onun için sadece birer isim değil, aynı zamanda o tepede savaşan kahramanların destanını anlatan kelimelerdi. Fahrettin günlerdir hastanede yatıyordu. Dün harareti 39'du. Bugünse 37,9 dereceydi. Ama onun için en büyük hüzün bayram günü siperleri dolaşıp arkadaşlar.

bayramlarını kucaklayamamak, onların bayramını tebrik edememekti. Ne çare felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken, nasip bizi hastaneye getirdi diye yazdı. Bu onun için bir sitem değil, bir görev aşkının, bir vatan sevgisinin ifadesiydi. Mektubunu alay kumandanına ve siperlerde savaşan kahramanlara selam ederek bitirdi. Onların zaferleri için dua ediyordu. O, hastanede bile olsa, kalbi siperlerdeki kardeşleriyle birlikteydi. Mektup sadece bir veda değil, aynı zamanda bir dayanışma ve umut mektubuydu. Şimdi o orijinal mektubu sizlerle paylaşıyorum. 1 Ağustos 1331, 14 Ağustos 1915. İki gözümün nuru kardeşim. Mektubuna pek çok samimi teşekkür ederim. Hele Merkez Tepe'den sıhhat haberini aldıkça daha ziyade seviniyorum. Merkez Tepe'nin adını değiştirmek lazımdır. Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isim lazım. Hoş, bu isimler de azdır ya. Bugün düne göre daha iyiyim. Dün ateşim 39'du, bugün 37,9'dur. Zannederim hastalığın önü alınmıştır. Ben arzu ederim ki bayram günü siperleri dolaşayım. Hepinizi kucaklayayım. Bayramınızı o süratle tebrik edeyim. Ne çare, felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken, nasip bizi hastaneye getirdi. Sağlık olsun. Yakında çıkar yine gelirim sevgili kardeşim. Alay kumandanına ve sair bilenlere, bizim için siperlerde bıkmaz usanmaz bir metanetle düşmana göğüs geren kahraman kardeşlerimize çok çok selam eder, muzafferiyetlerine dualar ederim. Ağabeyin Fahrettin. Bir ağabeyin hastalığına rağmen siperlerdeki kardeşlerini unutmayışı. O sadece bir mektup yazmıyor. Aynı zamanda adını bile değiştirerek kahramanların hatırasını yaşatıyordu. Peki ya savaşın ayak seslerinin bir çocuğun kulağına veda türküsü olarak fısıldadığı zamanlar? Şimdi Çanakkale'den ayrılmak üzere olan küçük bir çocuğun annesine yazdığı mektuba kulak verelim. Seyfullah'ın Vedası. Çanakkale'nin sokakları Seyfullah için artık sadece oyun alanı değil, aynı zamanda savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir sahneydi. O, 2 yıllık gurbet hayatının bitmesini, annesine kavuşmayı 4 gözle bekliyordu. Ama bir yandan da okulunun hastaneye dönüştürülmesi, hocalarının askere gitmesi ve büyük sınıflardaki ağabeylerinin gönüllü olması, içinde bir merak ve korku fırtınası başlatmıştı. Mektubunda annesine bu karmaşık duygularını anlatmaya çalışıyordu. Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış, diye yazdı. Okulun boşalmasının hüznünü yaşıyor ama bir yandan da İstanbul'a gideceği için seviniyordu. Türkçe hocasının zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söylemesi onun ruhunda bir çağrı başlatmıştı. O da bir gün vatan için cepheye gidecek miydi? Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerlerin geçtiğini yazdı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, "Anne ben gidiyorum düşmana karşı" türküsü onun için sadece bir şarkı değil, aynı zamanda bir veda ve kahramanlık türküsüydü. At üstünde zabitler, top arabaları ve deve kervanlarının sokağını doldurması savaşın ne kadar yakın olduğunu gösteriyordu. O bombardımanı görmek isterdi ama aynı zamanda annesine kavuşacağı için seviniyordu. Bu bir çocuğun masumiyetiyle savaşın acımasızlığının iç içe geçtiği bir andı. Mektubunu babasının ve annesinin ellerinden öperek, kardeşlerine selam ederek bitirdi. O sadece bir veda mektubu değil, aynı zamanda savaşın gölgesindeki bir şehrin ve o şehirde yaşayan genç bir ruhun hikayesini anlatıyordu. İşte o orijinal mektup.
Sevgili anacığım, canımıza tak diyen 2 yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar. Hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar. Büyük sınıflarda gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi. Ama çok kalmadı. Bize veda etti. Bize zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söyledi. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı türküsünü söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyormuş. Buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim. Ama yakında Çanakkale'den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Bey babamın sizin ellerinizi öper, kardeşlerime selam ederim. Oğlunuz Seyfullah. Evet sevgili dinleyiciler, bugün savaşın hem en kişisel hem de en ulusal cephelerinden 2 hikaye dinledik. Bir yanda cepheden hastaneye düşen ama kalbi yine siperlerde atan bir askerin azmini, öte yandansa savaşın gölgesinde büyüyen hem korku hem de merakla dolu bir çocuğun vatan sevgisini gördük. Bu 2 mektup bize vatan sevgisinin yaşının olmadığını, bu sevginin bir ömür boyu kalpte taşındığını gösteriyor. Sayın dinleyicilerimiz, onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven,

Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Miras Dokumalar. Karadeniz kıyılarında rüzgarın tuzla, yağmurun toprakla konuştuğu yerlerde kimi zaman maviye çalan incecik bir çiçek belirir. Keten çiçeği. Sabahın ilk ışıklarında zarif, kırılgan ama kökünden sapına, lifinden ipliğine kadar sabırlı ve dayanıklı. Pamuk gibi bitkisel bir lip olan keten, doğallığı, serin tutan yapısı, nemi hızla emip bırakması, dayanıklılığı ve insan teniyle kurduğu temasla dokuma kültürümüzde özel bir yere sahip. Bu lifin ana vatanı Karadeniz'de dokuma, yüzyıllardır evin içinde kurulan tezgahta, su kenarında ağartılan bezde, sandıklarda saklanan göğneklerde, peşkirlerde ve işlemeli giysilerde yaşayan bir hafıza. Bugün miras dokumalarda Karadeniz'in serin ve sağlam dokuma mirasının izini sürüyoruz. Batı'da Şile'nin bürüncük dokuma geleneğinden, Zonguldak'ta elpek, çekmen ve çözme bezlerine, Sinop'ta ayancık ketenine, Doğu Karadeniz'de peretiko adıyla bilinen o meşhur keten bezine uzanıyoruz. Bir bitkinin sapından çıkan lifin nasıl ipliğe, ipliğin nasıl beze, bezin de nasıl kültüre dönüştüğünü program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile birlikte ele alıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karadeniz keten dokumaları dediğimizde aslında çok geniş bir kültür alanından söz ediyoruz. Hocam, keten ve kenevir Karadeniz'de nerelerde ve nasıl yetiştiriliyordu? Bu bitkiler neden özellikle Karadeniz kıyılarında bu kadar önemli bir ham madde haline gelmişti?
1: Evet, Karadeniz denince akla keten yetiştiriciliği, hatta doğuya doğru gittiğimizde kenevir yetiştiriciliği geliyor. Bu keten bezleri de Şile'den Rize'ye kadar her bölgenin kendine has özellikleriyle dokuma kültürü olarak Karadeniz halkının yaşamında yer buluyor. Çünkü Karadeniz nemli, aynı zamanda da ılıman bir iklime sahip. Bu iklim keten ve kenevir yetiştiriciliğinde çok uygun bir ortam sağlıyor. Bu bakımdan yöre halkının bütün ailece uğraştıkları bir ekonomik değer olarak karşımıza çıkıyor. Bütün aile hem ziraat olarak bu bitkileri yetiştiriyor, bu bitkilerin hem lifinden dokumalar üretiyor, kendi ihtiyacını karşılıyor, fazlasını satıyor, hem de yağından ve tohumundan gene gelir elde ediyor. Karadeniz'in batı kıyılarında, daha çok Orta Karadeniz dahil olmak üzere, keten bitkisi öne çıkıyor. Doğuya doğru gittiğimiz zaman da kenevir bitkisi karşımıza çıkıyor. Kenevir bitkisinin lifi kendir olarak da söyleniyor ve dokumacılığın her alanında kullanılıyor. Özellikle kendirden üretilen denizcilik ürünlerimiz var. Bunlar çok önemli. Yani yelken bezini özceliğe alabiliriz ama onun dışında üstüpü, halat, özellikle limanlarda kullanılan, Osmanlı tersaneyi amirede kullanılan çok önemli ürünler var. Bu ürünlerden de bahsetmek lazım. Denizciliğin olmazsa olmazı halatlar tamamen kenevir lifinden elde ediliyor. Çuvallar mesela taşımada kullanılan, özellikle limanlardan taşımada kullanılan, şimdi konteynerler kullanıyor ama o dönemde çuval da önemli bir malzemeydi. Bu çuvallar da kendirden üretiliyor. Çok dayanıklı ve taşıması kolay, hafif de bir malzeme olduğu için öne çıkan bir kullanım alanına sahip.
0: Yani Karadeniz'de keten ve kenevir yalnızca tarlada yetişen bir bitki değil, evin içine, çarşıya, limana, hatta gemiciliğe uzanan bir hayat zincirinin başlangıcı. Peki hocam, Karadeniz'in kıyılarını süsleyen çiçekleriyle bildiğimiz keten bitkisi ya da benzer şekilde kenevir nasıl dokuma malzemesine dönüşüyor?
1: Keten ve kenevir bitkilerinin saplarından elde ediliyor bu lif ve dalı.

0: bir life dönüşme sürecinde bazı meslekler öne çıkıyor. Mesela dövücüler var. İşte keteni lif haline getirenler var. Bunu kadınlar da yapabiliyor ama çok uzun bir süreç aldığı için bunu meslek haline getirmiş erkek gücü de burada söz konusu. Bir süre suya yatırılıp yumuşatıldıktan sonra dövülerek liflerin ortaya çıkması sağlanıyor. Bu lifler ince, kalın, işte kısa, uzun şeklinde bir rimatas life tabi tutuluyor ve bu ayrımdan en ince, en kaliteli olanlar işte gömleklik, ince göğneklik, iş çamaşırları üretiminde kullanılıyor. Biraz kalın olanlar daha dış giyim malzemesi olarak kullanılıyor. Daha kalın olanlar da daha kaba işte denizcilikte kullanılan bezlerin ya da urganın yapımında kullanılarak bu tür bir tasnif söz konusu.
1: Bir bezin yüzeyinde gördüğümüz sadelik aslında uzun bir emeğin son hali. Kimi zaman dere kenarında, kimi zaman evin içinde, kimi zaman tezgah başında geçen bu emek, Karadeniz'in farklı yörelerinde farklı adlar ve biçimler kazanıyor. Karadeniz keten dokumacılığı hocam hangi yörelerde öne çıkıyor peki?
0: Evet, Karadeniz'i boydan boya bu konuda tarayabiliriz. Batı Karadeniz'den, Şile'den başlayabiliriz. Şile bezi çok ünlü bir miras dokumamız. Hem bürümcük hem de düz dokuma hali var. Buradan Orta Karadeniz'e doğru geldiğimizde Ereğli, Zonguldak'ta elpek bezi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Zonguldak'ın mesela Alaplı ilçesinde çekmen bezi, çözme bez gibi isimlerle karşımıza çıkıyor. Hemen yanında Sinop ilinde Ayancık'ta çok yaygın dokunan bir kumaş Ayancık bezi olarak ya da ayancık keteni olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Rize'ye doğru gittiğimizde Trabzon keteni ya da Rize bezi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu Trabzon bezi ve Rize bezi olarak bilinen ince bezin dışında halatlar, yelken bezleri, ketenden ve kenevirden üretilen çok çeşitli dokumalar var. Rize'nin ilçelerinde Feretiko, Foretiko gibi yöresel isimlerle de karşımıza çıkan özel bir bezi var ve bütün dünyanın tanıdığı bir bez bu. Bu dokumalar yerel adlarıyla bu şekilde ifade edilebilir.
1: Karadeniz keten dokumalarını batıdan doğuya doğru ele alırsak hocam, ilk duraklardan biri Şile. Biraz önce söylediğiniz gibi Şile'nin meşhur dokuması, Şile bezini dokuma mirasımızın içinde nasıl konumlandırmalıyız?
0: Şile bezi ketenin en ince, en zarif hali. Şile'de ketenin bu ince liflerinden üretilen bürümcük ya da düz bez olarak iki tipte üretilen bu bezler deniz kenarında serilerek denizin tuzlu suyuyla da ağartılarak daha parlak, daha kaliteli hale geliyor ve bunlar işlenerek kadın bluzlarına, geceliklere, en zarif, en güzel kıyafetlere dönüştüğünü de görüyoruz. Hatta bugün hala gömlek olarak hem kadın giyiminde hem erkek giyiminde karşımıza çıkıyor. Nem çekmesi, çabucak kuruması, biliyorsunuz İstanbul nemli ve sıcak yaz iklimine sahip. Dolayısıyla Şile bezi çok yaygın olarak hem gece giyiminde hem de gündüz giyiminde karşımıza çıkıyor. Coğrafi işaretli önemli bir dokumamız. Dokuma mirası olarak bunlar müzelerimizde veya özel koleksiyonlarda yer almış durumda. Çok önemli satış ve ekonomik değeri de var. Bugün hala Şili bezi kadınlar tarafından kurulan kooperatiflerce üretiliyor.
1: Şile'de bez çoğu zaman yaz sıcağının serinliğiyle göğneklerde işlemeli bluzlarda, geceliklerde, gömleklerde hayat buluyor. Karadeniz'in batı ucunda dokuma hem işlevsel hem de zarif bir giyim kültürüne dönüşüyor. Şimdi kıyı boyunca biraz daha doğuya, Zonguldak'a uzanıyoruz. Zonguldak ve çevresinde keten dokumacılığı, elpek, çekmen, çözme bezi gibi yerel adlarla anılan zengin bir miras bırakmış durumda. Bu mirası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Ferah Şavkar'dan dinleyeceğiz. Ferah Şavkar, keten ipliğinin hazırlanma sürecini, Zonguldak ve çevresinde keten dokumacılığının tarihsel izlerini ve bugünkü durumunu anlatıyor.
2: Anadolu'nun kültürel zenginliklerinden biri olan elpek, çekmen, çözme adlarıyla bilinen bezlerin dokunduğu Zonguldak'ta keten dokumacılığının önemli şehirlerinden biridir. Bu bezler Batı Karadeniz'de yetiştirilen keten liflerinden elde edilir. Genelde basit bir teknik olan bez ayağı dokuma ile iki güçlü el tezgahlarında üretilir. Ama asıl dikkat çekici olan keten ipliğinin hazırlanma süreci.

0: Düşünün ki bu süreç ketenin toplanmasıyla başlıyor. Tohumlarının ayrılmasıyla devam ediyor. Ardından çürütme, kurutma, dövme. Sonra eğirme, bükme, ağartma ve çile haline getirme. Oldukça zahmetli ve bir o kadar da emek isteyen bir süreç. Hasat genelde Haziran sonunda yapılıyor. İplik hazırlama işlemleri yaz boyunca tamamlanıyor ve dokuma işi kış aylarına bırakılıyor. Çaycuma, Alaplı ve Ereğli çevresinde yaptığımız saha çalışmalarında bu geleneğin izlerini hala rastlayabiliyoruz. İplik, dokuma tezgahları, keten bezler, bu kumaşlardan yapılmış giysiler, bölgeye ait keten ipliği üretiminde ve dokunmasında kullanılan araç ve gereçler günümüze kadar ulaşmış durumda. Keten dokumaların çoğunluğu geleneksel kullanımında olmasına karşın bir kısım örnek farklı ürünlere dönüştürülmüş. Ama en çok metrelik halde dokunmuş, yani henüz ürüne dönüştürülmemiş bezlere rastlıyoruz. Bunun dışında örtü ve göynek olarak kullanılan örnekler de var. Genelde bu dokumalar sade ama bazen üzerine işleme ya da oya gibi süslemeler yapıldığını da görüyoruz. Renk olarak ise çoğunlukla bordo ve lacivert ipliklerle oluşturulmuş şeritler dikkat çekiyor. Bir diğer önemli özellik de dokumaların oldukça dar enli olması. Bu da kullanılan tezgahların yapısından kaynaklanıyor. Ayrıca keten ipliği elde üretildiği için hazır pamuk ipliklerine göre biraz daha kalın bir yapıya sahip. Görüşme yaptığımız kişiler keten dokumaların neredeyse tüm tekstil ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor. Yani insanlar kendi yetiştirdikleri ketenden iplik üretip kendi kumaşlarını dokunmuş, ardından onları ihtiyaçları doğrultusunda dikmiş. Daha sonraları da keten dokuma geleneği devam etmiş ama kumaşı yumuşatmak için pamuk ipliğiyle karıştırarak dokumaya başlamışlar. Tabii zamanla birçok şey değişiyor. Pamuklu sanayi üretimi artıyor. Daha ucuz ve kolay ulaşılabilir ürünler yaygınlaşıyor. Ve tüm bunlar keten dokumacılığını yavaş yavaş geri plana itiyor. Bugün ise bu gelenek çok sınırlı da olsa yaşatılmaya çalışılıyor. Bazı atölyelerde ve halk eğitim kurslarında devam ediyor. Hatta elpek günümüzde coğrafi işaret alarak tescillenmiş. Ancak atölyelerde çoğunlukla pamuklu dokumalar yapılıyor. Keten ipliği kullanılan örneklerde ise iplik artık bölgede üretilmediği için dışarıdan temin ediliyor. Günümüzde bu dokumalar kullanıcıların ilgisini arttırmak için çeşitli işleme teknikleriyle süsleniyor. Bu süslemeler elde ya da makinede filoş ve sim ipliklerle yapılıyor. Ve belki de en önemlisi, bugün büyük ölçüde unutulmuş gibi görünse de bu dokumalar aslında bir kültürün, bir emeğin ve bir yaşam biçiminin izlerini taşıyor.
1: Ferah Şavkar'a teşekkür ediyor. Zonguldak'tan Türkiye'nin en kuzeyine Sinop'a yöneliyoruz. Sinop, özellikle Ayancık Karadeniz keten dokumalarının bir başka önemli durağı. Ayancık keteni hem giyim hem de peşkir gibi gündelik kullanım eşyalarıyla bilinen, bugün de yerel kurumların çabalarıyla yaşatılmaya çalışılan bir dokuma mirası. Ve bu miras hem tezgahlarda yaşatılıyor hem de tarihe tanıklık etmiş örnekleri Sinop Keten Müzesi'nde sergileniyor. Bir ses kaydımız var sevgili dinleyenler. Sinop Keten Müzesi restorasyon uzmanı Ozan Hetto, miras dokumalar dinleyenleri için Ayancık keten dokumacılığını ve Sinop Keten Müzesi'ni anlatıyor.
2: Sinop'ta özellikle Ayancık ve çevresinde yüzyıllarca sürdürülen keten yetiştiriciliği bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Dayanıklı yapısı ve doğal dokusuyla öne çıkan Sinop keteni, geçmişte giyimden ev tekstiline, çuval ve torbadan gündelik kullanım eşyalarına kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Ketenin tarladan toplanıp işlenmesi, ipliğe dönüştürülmesi ve tezgahlarda dokunması ise uzun ve zahmetli bir süreci gerektirir. Günümüzde bu geleneksel üretim büyük ölçüde azalmış olsa da kültürel bir miras olarak değerini bu zanaat korumaktadır. Bu mirası yaşatmak amacıyla kurulan Sinop Keten Müzesi, Sinop İl Özel İdaresi ve KUSKA'nın katkılarıyla restore ettirilen tarihi kuş üzümü konağında ziyarete açılmıştır. Geleneksel Sinop konak mimarisini yansıtan bu yapıda ketenin üretim süreci tüm aşamalarıyla anlatılmakta, dokuma tezgahları, üretim araçları ve el emeği ürünler sergilenmektedir. Sinop Keten Müzesi, geçmişten günümüze uzanan bu köklü zanaatin hafızasını yaşatan önemli bir kültür mekanıdır.
1: Ozan Hetto'ya teşekkür ediyor ve Karadeniz hattında dokumanın izinde Doğu Karadeniz keten dokumalarıyla devam ediyoruz. Batı ve Orta Karadeniz'de keten yerel bez adlarıyla karşımıza çıkarken Doğu Karadeniz'e geldiğimizde karşımıza çok güçlü bir at çıkıyor.

0: yapıyor. Peretiko, Rize bezi, Trabzon keteni, Osmanlı ticaret yollarıyla büyüyen bir dokuma. Feretiko nasıl bir dokumadır? Diğer keten dokumalardan farkı nedir?
1: Evet, feretiko çok önemli bir dokuma. Türk Patent Enstitüsü tarafından mahreç işaretiyle de belirlenmiş bir dokuma. Tarih boyunca hem Trabzon limanından hem de karayoluyla bütün Osmanlı vilayetlerine ticareti yapılan, önemli ticaret ağlarında adı geçen önemli bir dokuma. Hem iç çamaşırı olarak kullanılan ince dokuma şekli var, kumaş şekli var. Hem de kalın işte yelken bezine kadar uzanan farklı kalitede dokunan türleri var. Feretiko denince kalite kalite özel dokuma çeşitleri var. Hatta şöyle anlatayım ben. Feretiko'da kendir lifi ince, orta, kalın şekilde tasnif edildikten sonra en incesi ince feretiko'da kullanılıyor. Bu ince feretiko sarayda özellikle mesela Kanuni Trabzon'da yetiştiği için şehzadelik döneminde bunu giymeye alışmış ve sarayda da bunu giymeye devam etmiş. Hı-hı. Hayatı boyunca feretiko iç çamaşırı giydiğinden bahsediliyor kayıtlarda. Dolayısıyla sarayın birçok tüketiminde de bu satın alınarak kullanılıyor. Ayrıca feretikonun biraz daha kalın türü, orta kalitede olabilir. Yeniçerilerde mesela yaygın olarak giyiminde kullanılıyor. İç giyim özellikle karşımıza çıkıyor. Ordunun tüketiminin dışında daha çok donanmada da kullanılıyor. İşte yelken bezi olarak da karşımıza çıkıyor. Feretiko Andi tezgah denen yöredeki adıyla tezgahta dokunuyor. Bu tezgah aslında basit bir dokuma tezgahı. Trabzon'dan ziyade Rize çevresinde bunun üretimi söz konusu. Hı hı. Ama Trabzon'dan ticareti yapıldığı için Trabzon keteni olarak da ün salmış bir dokuma feretiko. Feretiko'nun halk arasında da kullanımı çok yaygın. Hı hı. Özellikle sıcak vilayetlerde. Yani bunu işte Suriye'den başlayabilirsiniz. Aşağıya doğru Arabistan'da özellikle Hicaz bölgesinde ehram olarak Cumhuriyet döneminde dahi 1960'lara kadar 70'lere kadar kullanılmış bir kumaş. Hicaz'da ehram olarak haç yapan insanlar tarafından kullanılıyor. Ama onun dışında entari olarak erkeklerin de çok yaygın kullandığı bir kumaş. Hatta Mısır'da, Yemen'de, Kuzey Afrika ülkelerinde satış tezgahlarında bulabileceğimiz Trabzon keteni adıyla satılan bir kumaş. Feretiko günümüzde de bazı ürünler olarak kullanılıyor. Mesela işte sehpa örtüleri yapılabiliyor. Ama tarihi kayıtlara baktığımız zaman ticari boyutu çok öne çıkan bir kumaş. Âlâ, evsat ve etna olarak karşımıza çıkıyor. Âlâsı demin bahsettiğimiz saray kıyafetlerinde veyahut da daha ince kadın iç çamaşırı olsun, erkek iç çamaşırı olsun kullanılan. Evsat olanı da halkın daha çok kullandığı, hatta işte İstanbul Boğazı'ndaki bir kayıkçının üzerinde gömlek olarak da görebiliyoruz. Hı hı. Ama aynı zamanda bir hamalın da sırtında görebiliyoruz. Çünkü teri çabuk emiyor ve hemen kuruyor. Her bu özelliğiyle her kesime hitap eden bir kumaş feretiko. Feretikonun hem maddi değeri var hem de bütün ailenin üretimde söz konusu olduğu için geçim kaynağı olarak özellikle kadınlar ve daha çok çocuklar bu üretimde hem tarladan tezgah başına kadar uğraşıyorlar.
0: Peki Trabzon limanını düşündüğümüzde feretikonun Osmanlı sınırları içerisinde tanınmasını kolaylaştırıyor diyebilir miyiz?
1: Tabii ki diyebiliriz. Çünkü Trabzon limanından hem kuzeye hem de İstanbul Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru uzanan bir ticaret yolu söz konusu ve bütün ülkelere gönderilebiliyor. Hatta Trabzon keteni devlet tarafından da önemli bir meta olarak vergi alınan bir ürün. Hı hı. Çok önemli miktarlarda tonlarla üretim yapılıyor. Miktar olarak çok olduğu için burada damga mukattası olarak bilinen memurlar görevlendiriliyor. Damgalanarak piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla hem kalite kontrolü bu usulle yapılıyor hem de vergi alınması söz konusu. Bu anlamda da devletin önemli bir gelir kaynağı.
0: giderek üretimi artan ve yöre sınırlarını aşan bir dokuma haline geldiğini de söyleyebiliriz o zaman.

0: zaman ihraç ürünü.
1: Tabii ki. Osmanlı döneminde önemli bir ihracat malı olarak feretiko karşımıza çıkıyor. Bu ihracatın yapıldığı yerler olarak Kuzey Afrika'da mesela Mısır'dan başlayarak Cezayir, Tunus dahil olmak üzere hatta son dönemlerde üretimi azaldığında bulunamayan feretikoyu Suudi Arabistan Kralı tarafından özellikle aratılıp Şam'da bir miktar bulunarak satın aldırıldığı kayıtlarda mesela geçiyor. Çok önemli bir arz ürünü ama bir taraftan da tabii sanayi devrimi bunu çok etkiliyor. Sanayi devriminde pamuk üretimi, pamuk ipliği üretimi bir hayli yaygınlaştığı ve ucuz olarak piyasaya sürüldüğü için üretimde pamuk ipliği kullanılmaya başlanıyor. Pamuk keten karışımı dokumalar, feretiko türleri ortaya çıkıyor. Bu kumaşlar zamanla üretimi azalarak maalesef günümüzde daha çok hediyelik eşyaya dönüşmüş durumda. Ama dediğimiz gibi Osmanlı döneminde en önemli ihraç malzemelerinden bir tanesi.
0: Yani feretiko da yalnızca bir kumaştan değil, iklimin, dilin, ticaretin ve gündelik hayatın birlikte dokuduğu bir kültürden söz ediyoruz. Feretiko yalnız Rize'de dokunan bir bez değil, İstanbul'da giyilen, Hicaz'da aranan, donanmada kullanılan, ticaret kayıtlarına giren bir Karadeniz kumaşı. Hocam, bugünün Karadeniz keten dokumacılığı için neler söylersiniz? Bu mirası yaşatmak için neler yapılabilir?
1: Evet, bu keten dokumacılığı günümüzde keten üretimini Tarım Bakanlığı tarafından özel desteklerle Karadenizliler yeniden keten üretimine başladılar. Ve hatta kenevir üretimi de belli kontrollerle serbest bırakılmış durumda. Kenevir üretiminin yetiştirilebileceği iller var. Bu illerde özellikle Karadeniz'in bütün illeri burada geçerli. Üretiliyor. Artık oralarda bazı kooperatifler aracılığıyla iplik bükümü, iplik üretimi de söz konusu ve yeniden bu bezin üretimi gündeme gelmiş durumda. Günümüzde hem giyim olarak hem de ev eşyası olarak hediyelik ürünler üretiliyor. Çeşitli masa örtüleri, çok güzel ajurlu desenler üretiliyor. Mesela günümüzde tasarım ürünü olarak da feretiko karşımıza çıkıyor. Yörede bunun gene coğrafi işaretli olarak üretimi devam ediyor. Mirası yaşatmak için yapılabilecek şeylere baktığımız zaman gene bu kooperatiflerin devlet tarafından veya yerel yönetimler tarafından desteklenmesi ve özellikle de iplik üretimi. Yani Türkiye'de karşımıza çıkan en önemli sorun ham madde üretimi ve ham maddenin ucuz elde edilmesi gerekiyor. Ham madde pahalı elde edildiği için, uzun zamanda elde edildiği için eğirme ve iplik üretimlerinin seri bir şekilde bir fabrikasyon üretim yapılmadığı için çok zor bir üretim ve pahalı üretim yapılabiliyor. Bu konuda hem sanayiyle uğraşan iş adamlarına bir talepte bulunalım, hem devlet desteğine hem de yerel yönetimlerin desteğine çok ihtiyaç var. Eğer ham madde ucuz ve seri bir şekilde, kaliteli bir şekilde üretilebilirse ki mesela bugün Hindistan'da bu çok iyi yapılıyor ve Hindistan ürünleri bütün dünyaya ihraç ediliyor. Bizim de bu anlamda çok değerli liflerimiz var ki keten de bunlardan öne çıkan bir ürün. Eğer ucuz iplik üretebilirsek çok iyi günlük kullanımda tüketilebilen hem iç pazarda hem dış pazarda üretebileceğimiz keten dokumalar rahatlıkla ticari, ekonomik bir değer olarak yeniden kazandırılabilir Türkiye'ye.
0: Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size. Şile'den Zonguldak'a, Sinop'tan Rize'ye uzanan bu yolculukta keten ve kenevir, kimi zaman gövnek olmuş, kimi zaman peşkir, kimi zaman yelken, kimi zaman sarayda bir iç gömleği. Ama her durumda insanın doğayla kurduğu zarif ve işlevsel ilişkinin bir tanığı olmuş. Miras dokumalarda bugün Karadeniz'in serin, sağlam ve doğal niflerinin izini sürdük. Miras Anadolu dokumalarının başka bir durağında buluşmak üzere, esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Okyanusların derinliklerinde farklı yaşam formları taşıyan varlıklar yaşar. Derin sularda yaşam, dünya üzerindeki en garip ve zorlu koşullara sahip alanlardan biri. Yüksek basınç, düşük sıcaklık, karanlık ve oksijen azlığı gibi zorluklar nedeniyle burada keşfedilen canlılar alışılmadık özellikler gösterir. Işığın neredeyse hiç ulaşamadığı, aşırı basınç ve soğuk ortamlarda yaşayan bu ilginç canlılardan bazılarına göz atalım. Berilay balığı ile başlıyoruz. Türkçe karşılığı namlu göz olan bu balıklar hayalet balık olarak da bilinir. Neredeyse zifiri karanlık sularda bile görebilirler. Bu balıklar avlarının süliyetini tespit etmek için yukarı doğru yönlendirilen tüp şeklindeki gözlerinden dolayı bu ismi almışlar. Başlarının üst kısmı tamamen şeffaf ve içinde üste doğru bakan iki parlak yeşil göz bulunur. Bilim insanları bu durumun yiyeceklerini çaldıkları bir tür deniz anasının gözlerini sokmasını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Yani bir nevi şeffaf kalkana sahip olduğu söylenebilir. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının tropikal ılıman sularında yaklaşık 400 ila 2500 metre arasındaki derinliklerde yaşarlar. Hidrotermal baca yengeci. 3000 metreye ulaşan muazzam derinliklerde yaşayan bu yengeçler, okyanus zeminlerinde oluşan ve yer altından gazların çıkış yaptığı hidrotermal bacaların çevresinde yaşarlar. Bu bacalarda sıcaklık 350 ila 400 santigrat derece arasındadır ve ortama hidrojen, metan, azot ve kükürt dioksit gibi gazlar çıkar. Baca çevresinde yaşayan yengeçlerin kolları kürkle kaplıdır. Aslında bu kürk onların tarlaları. İnce kıllardan oluşan bu tarla bakterilerin büyümesi için mükemmel bir ortam sunar. Yengeçler kıllarında büyüyen bu bakterileri toplayıp bir anlamda hasat edip güzel bir ziyafet çeker. Yani kendi besinini kollarında yetiştirir. Hiçbir şey yemeden ne kadar yaşarsınız? En fazla 2 ay. Örümcekler beslenmeden 4 ay yaşayabiliyor. Kaplumbağalar 6 ay, bazı kurbağa türleri ve akreplerse beslenmeden 1 yıl boyunca hayatta kalabiliyor. Peki bunu 5 yıla kadar uzatabilen bir canlı var desek? Evet, derin denizde yaşayan tespih böceklerinden bahsediyoruz. Bu minik böceklere genelde karada, doğada, park ve bahçelerde rastlarız. Esnek vücut yapısına sahiptirler ve tehlike olduğunu hissettiğinde top şeklinde içine kapanarak savunma uygularlar. Mütevazı boyutlardaki tesbih böceklerinin derin denizlerde yaşayan akrabaları 1300 metre derinlikte yaşar. Bu böcekler kendi çaplarında dev sayılabilecek boyutlara ulaşırlar. 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Karada yaşayanların 18 milimetre uzunluğunda olduğunu düşününce derin denizlerde yaşayanlara dev denilmesi garip gelmiyordu. Bu türler genelde okyanusun dibinde ölen hayvanların etlerinden arta kalanlarla beslenirler. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne göre metabolizmaları da oldukça yavaş. Japonya'da tutulan bir dev tesbih böceğinin hiçbir şey yemeden 5 yıl yaşadığı bildirilmiş. Derin deniz ekosistemindeki canlı formlar şaşırtmaya devam ediyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Bilinen en dayanıklı, her türlü koşula adapte olabilen, uzayda bile yaşamayı başarabilen, bilim insanlarına göre dünyada yaşam koşulları yok olduğunda bile hayatta kalmayı başarabilecek tek canlı olan tardigradalar tam 30 yıl boyunca beslenmeden hayatta kalabiliyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasındaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den sert açıklamalar. Bekai, Lübnan'daki ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Lübnan'da olanların başat aktörü ABD'dir. Siyonist rejim görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor dedi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün'e Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını açıkladı. Macron'dan kutlamalara tepki. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken Paris'te polisle taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerin zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ve spor, A Milli Futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe'nin Çobanis Stadında oynanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. A Milli Voleybol Erkek Milli Takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, güneşli olmak üzere Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. Haberleri dinlediniz.

Dağların gölgesinde bir şehir saklı. Rüzgarı portakal kokar, toprağı bereket. Tarihin izleri sessizce uzanır. Bir yanda yayla serinliği, bir yanda sıcak ova. Her köşesinde başka bir hikaye. Her adımında Anadolu'nun özü var. Bugün Akdeniz'de Çukurova'nın buluştuğu, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir şehirdeyiz. Bereketli toprakları, köklü geçmişi ve sıcak insanlarıyla Osmaniye'deyiz. Osmaniye ismi doğrudan Osmanlı Devleti'ne uzanan bir geçmişin izini taşır. Bölge, Osmanlı döneminde Cebeli Bereket, yani Bereket Dağı Sancağı olarak anılmıştır. Bu isim hem bölgenin verimli topraklarını hem de doğanın sunduğu zenginliği anlatır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Osmanlı mirasına atıfla şehre Osmaniye adı verilmiştir. Bu isim geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir bağın simgesidir. Bir yandan tarihi kökleri hatırlatırken diğer yandan modern bir şehrin kimliğini taşır. Akdeniz bölgesinin doğusunda Çukurova'nın verimli topraklarıyla Toros Dağları'nın arasında kurulu olan Osmaniye, coğrafi konumuyla adeta bir geçiş noktasıdır. Bir tarafında sıcak ve bereketli ovalar uzanırken, diğer tarafında yükselen dağlar şehre hem doğal bir güzellik hem de güçlü bir karakter kazandırır. Tarih boyunca Hititlerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyet bu topraklarda iz bırakmıştır. Özellikle stratejik konumu nedeniyle Osmaniye, tarih boyunca önemli bir geçiş ve yerleşim alanı olmuştur. Bu zengin geçmiş, bugün hala kalıntılarda, kalelerde ve eski yerleşimlerde kendini hissettirir. Ama Osmaniye'yi sadece tarih anlatmaz. Aynı zamanda kültürüyle, doğasıyla ve günlük yaşamın içindeki sıcaklığıyla da kendini gösterir. Çukurova'nın bereketi burada hayat bulur. Portakal bahçeleri, yer fıstığı tarlaları ve zeytin ağaçları toprağın cömertliğini anlatır. Yaylalara çıkıldığındaysa bambaşka bir dünya başlar. Serin rüzgarlar, çam kokusu ve doğayla iç içe bir yaşam. Osmaniye hem Akdeniz'in sıcaklığını hem de Anadolu'nun sade ve samimi ruhunu taşıyan bir şehirdir.

Şehrin kapılarını araladığımızda sizi ilk karşılayan yerlerden biri Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi olur. Burası sadece bir gezi noktası değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğudur. Hititler dönemine uzanan bu antik yerleşim, kabartmaları, yazıtları ve taş işçiliğiyle geçmişin izlerini bugüne taşır. Özellikle aslanlı kapı ve kabartmalı taşlar o dönemin gücünü ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Aslantaş Baraj Gölü'nün hemen kıyısında yer alan bu alan, doğayla tarihin iç içe geçtiği nadir yerlerden biridir. Gün batımında gölün üzerine düşen kızıllık, taşların sessizliğine ayrı bir anlam katar. Osmaniye yalnızca geçmişiyle değil, doğasıyla da büyüler. Zorkun Yaylası, yaz aylarında şehrin sıcağından kaçmak isteyenlerin sığınağıdır. Çam ağaçlarının arasında yükselen serin hava insanın içini ferahlatır. Yayla evleri, akşamları yakılan soba kokusu ve yıldızlarla dolu gökyüzü. Burada zaman yavaşlar, hayat sadeleşir. Biraz daha ilerlediğinizde Olukbaşı Yaylası karşınıza çıkar. Burası doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir kaçış noktasıdır. Sabahın ilk ışıklarında sisler arasında yürümek, kuş sesleriyle uyanmak. Osmaniye'nin doğası insana huzurun en yalın halini sunar. Şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Toprak Kale Kalesi, ovaya hakim duruşuyla dikkat çeker. Yüzyıllardır ayakta duran bu kale, hem savunma noktası hem de bir gözlem yeri olarak kullanılmıştır. Buradan baktığınızda Çukurova'nın sonsuz gibi uzanan düzlüklerini izlemek mümkündür. Osmaniye'nin ilçeleri de en az merkezi kadar zengindir. Kadirli, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir yerleşimdir. Burada bulunan Hierapolis Kastabala antik kenti, sütunlu caddeleri ve tiyatrosuyla Roma döneminin ihtişamını yansıtır. Düz içi ise doğasıyla öne çıkar. Özellikle Haruniye kaplıcaları hem şifa arayanların hem de dinlenmek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Ama Osmaniye'yi yalnızca gezerek değil, yaşayarak da anlamak gerekir. Şehrin pazarlarına indiğinizde sizi yoğun bir yer fıstığı kokusu karşılar. Çünkü Osmaniye denince akla ilk gelenlerden biri yer fıstığıdır. Türkiye'de en kaliteli yer fıstıklarının yetiştiği bu topraklarda fıstık sadece bir ürün değil, adeta bir simgedir. Kavrulmuşu, şekere bulanmış hali ya da ezmesi. Her haliyle sofraların vazgeçilmezidir.

Mutfağa geldiğimizde ise Osmaniye'nin zenginliği kendini daha da hissettirir. Etli yemekler, baharatın dengeli kullanımı ve Çukurova mutfağının etkisiyle ortaya çıkan lezzetler damakta iz bırakır. Tirşik çorbası sabırla hazırlanan ve şifa kaynağı olarak bilinen geleneksel bir tattır. Etli kömbe özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezidir. Ve elbette kebaplar. Ateşin üzerinde ağır ağır pişen etler Osmaniye sofralarının vazgeçilmezidir. El sanatları da bu şehrin kültürel dokusunun bir parçasıdır. Özellikle ahşap işçiliği ve geleneksel dokumalar, geçmişten bugüne taşınan ustalıkların bir yansımasıdır. Ve Osmaniye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri, Yaşar Kemal. Her ne kadar Adana'yla anılsa da, Çukurova'nın ruhunu, doğasını ve insanını anlatan bu büyük yazarın kalemi, Osmaniye topraklarının hikayesini de taşır. İnce Mehmet'te anlatılan o dağlar, o insanlar, o mücadele. Aslında bu coğrafyanın ta kendisidir. Yaşar Kemal'in eserlerinde doğa sadece bir arka plan değil, yaşayan, konuşan, direnen bir karakterdir. Tıpkı Osmaniye gibi. Osmaniye mutfağı, bereketli toprakların sunduğu zenginliği sofralara taşıyan köklü bir geleneğe sahiptir. Ancak bu zenginliğin içinde zamanla unutulmaya yüz tutmuş, artık yalnızca bazı evlerde yaşatılan lezzetler de vardır. Bunlardan biri de toğga çorbasıdır. Toğga çorbası, buğday, nohut ve yoğurdun birleşimiyle yapılan hem besleyici hem de geleneksel bir tattır. Eskiden özellikle imece usulü yapılan işlerden sonra büyük kazanlarda pişirilir, komşularla birlikte yenirdi. Bu çorba sadece bir yemek değil, paylaşmanın, birlikte olmanın, aynı sofrada buluşmanın bir simgesiydi. Bugünse hızlı yaşamın içinde bu tür zahmetli ama anlamlı tarifler yavaş yavaş unutuluyor. Yine de bazı köylerde eski usulü yaşatmaya çalışan eller sayesinde toğga çorbası hala kaynamaya devam ediyor. Tıpkı geçmişten bugüne uzanan bir hatıra gibi. Osmaniye'nin kültürel hayatını en canlı şekilde yansıtan etkinliklerden biri ise Yer Fıstığı Festivali'dir. Her yıl sonbahar aylarında düzenlenir.

düzenlenen bu festival, şehrin en önemli tarımsal değerini kutlamakla kalmaz, aynı zamanda bir buluşma, bir şenlik havası yaratır. Festival boyunca sokaklar canlanır, standlar kurulur, yöresel ürünler sergilenir. Yer fıstığının her türlüsü, kavrulmuşu, ezmesi, tatlısı ziyaretçilere sunulur. Konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle Osmaniye birkaç günlüğüne bambaşka bir renge bürünür. Bu festival, toprağın bereketini, emeğin değerini ve birlikte kutlamanın coşkusunu bir araya getirir. Sevgili dinleyiciler, bugün Akdeniz'in bereketli topraklarında dağ ile ovanın buluştuğu bir şehirdeydik. Osmaniye. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle kendine has bu şehre yine bir Osmaniye türküsüyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, teknik masada Mehmet Ay Çiçeği, mikrofonda ben Orhan Yaşar, bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Bir dakika. Asteroidler 4,5 milyar yıl önce Güneş Sistemi ile birlikte oluştu. Birbirlerine çarparak birleşmeleriyle gezegenler meydana geldi. Kaya, demir ve dünyamızdakine benzer elementlerden oluşan asteroidler, bir futbol topu büyüklüğünden yüzlerce kilometre çapına kadar farklı boyutta olabilirler. 1000 kilometrelik çapıyla en büyük asteroid Ceres'tir. 1 kilometre ve daha büyük çapta asteroidler, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında asteroid kuşağında bulunurlar. Çarpışma, kütle çekim veya güneş rüzgarının etkisiyle dünyamıza yaklaşırlar. Gezegenimiz etrafında 1 kilometreden büyük binlerce asteroid olduğu biliniyor. Gökbilimciler, büyük çaplı asteroidlerin 100 milyon yılda bir dünyamıza çarpma olasılığının olduğunu söylüyor. 65 milyon yıl önce dünyamıza çarpan 10 kilometrelik asteroid 8 milyar atom bombası kadar etkiliydi. Yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin %75'ini ve dinozorları yok etti.
1: Bir dakika.
2: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Aydın ilinin Karacasu ilçesi sınırları içinde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'ne konuk olacağız. Mermer ocaklarına yakınlığı sebebiyle antik çağın en önemli sanat merkezlerinden biri kabul edilen Afrodisyas'ta yerleşimin tarihi M.Ö. 5. bin yıla kadar uzanır. Şehirden günümüze kalan görkemli yapıların büyük bir kısmı Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilir. Adını Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alan yerleşim sadece dini kimliğiyle değil, aynı zamanda mermer işçiliğinde uzmanlaşmış dünyaca ünlü bir heykel okulunun merkezi olarak da öne çıkar. Roma İmparatoru Augustus'un kenti kendi şehri olarak ilan etmesi ve buraya tanıdığı vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar Afrodisyas'ın hızlı bir ekonomik ve kültürel gelişim göstermesini sağlar. Kentin fiziksel yapısı Babadağ eteklerinde bulunan mermer yataklarının sunduğu yüksek kaliteli beyaz ve mavi gri mermerlerin kullanımıyla şekillenir. Afrodisyas Heykel Okulu, Helenistik geleneği Roma estetiğiyle birleştirerek özgün bir stil yaratır. Bu okulun sanatçıları, imparatorluk coğrafyasının dört bir yanındaki anıtsal yapılar içinde eserler üretir. Kazılar sırasında ele geçen çok sayıda bitmemiş heykel, yontu araçları ve sanatçı imzaları kentin bir üretim atölyesi gibi çalıştığını da kanıtlar. Bu heykellerdeki anatomik doğruluk, kumaş kıvrımlarının inceliği ve duygunun aktarımı mermerin adeta yumuşak bir doku gibi işlendiğini gösterir. Afrodisyas'ın en ikonik yapılarından biri olan Tetrapilon, kentin törensel giriş kapısı işlevi görür. Adı, dörtlü sütun grubu anlamına gelen bu anıtsal yapı, zengin Korint düzeni süslemeleri ve alınlığındaki kabartmalarla dikkat çeker. Tetrapilon, kenti ziyaret eden hacıların ve tüccarların Afrodit tapınağına ulaşmadan önce karşılaştıkları ilk görkemli mimari unsurdur. Tapınağın kendisi ise başlangıçta tanrıça Afrodit onuruna inşa edilse de 5. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte büyük bir bazilikaya dönüştürülür. Bu dönüşüm sırasında tapınağın sütunlarının yerleri değiştirilir ve yapı genişletilir. Bu mimari müdahale kentin inanç sistemindeki köklü değişimin en somut kanıtıdır. Şehrin kuzey kısmında yer alan stadyum, antik dünyadan günümüze ulaşan en iyi korunmuş, en büyük spor yapılarından biridir. Yaklaşık 30 bin izleyici kapasitesine sahip olan bu yapı, eliptik planı ve seyirci tribünlerinin altındaki tonozlu geçitleriyle Roma mühendisliğinin de zirvesini temsil eder. Stadyum sadece atletizm müsabakaları için değil, aynı zamanda gladyatör dövüşleri ve halk festivalleri için de kullanılır. Tribünlerdeki oturma sıralarında yer alan kazıma yazıtlar, farklı loncaların ve sosyal grupların kendilerine ayrılan yerleri işaretlemesi bakımından toplumsal tabakalaşma hakkında da çok önemli tarihi veriler sunar. Tanrıça Afrodit'le Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatorları Julia Claudius sülalesine adanan ve Sebastion olarak adlandırılan tapınak, Afrodisyas'ın siyasi ve dini gücünü simgeleyen bir komplekstir. iki uzun revaklı binadan oluşan yapı, Roma imparatorlarını tanrılarla ve mitolojik kahramanlarla yan yana tasvir eden 80'den fazla kabartma panele ev sahipliği yapar. Bu panellerde Augustus'tan başlayarak birçok imparatorun zaferleri, yerel halkların boyun eğdirilmesi ve kozmik düzenin korunması temaları işlenir. Sebastian, Roma döneminde sanatın mimariyle bütünleştiği en seçkin örneklerden biri sayılır. Buradaki figürlerin dinamizmi, Afrodisyaslı ustaların taş üzerindeki hakimiyetini sergiler. Kentin idari merkezi olan Agora, geniş bir meydan çevresinde toplanan sivil yapılarla çevrilidir. Agora'nın hemen yanında konumlanan Odeon ise hem bir konser salonu hem de bir meclis binası olarak kullanılır. Kazı çalışmaları Odeon'un zemininde bulunan mozaiklerin ve mimari süslemelerin Bizans dönemine kadar kullanıldığını ortaya koyar. Hadrian hamamları kentin sosyal yaşantısında temizlik ve dinlenmenin ötesinde bir rol oynar. Devasa mermer salonlar, soğuk, ılık ve sıcak su bölümleriyle donatılan bu kompleks aynı zamanda felsefe ve sanat okuludur. Afrodisyas antik kentinin keşfi bir tesadüfe, yapıların gün yüzüne çıkarılmasıysa arkeolojiye adanmış hayata dayanır. 1950'li yıllarda foto muhabirliği yapan Ara Güler, bir haber için çıktığı Ege yolculuğunda bir geceyi Aydın'ın Geyre köyünde geçirmek zorunda kalır. Köy kahvesinde üzerinde iskambil ve dama oynanan mermer masaların antik kalıntılar olduğunu fark eder. Çevrede gördüğü mermer yapıları fotoğraflayarak uzmanların dikkatine sunar. Yolu böylece Profesör Kenan Erim'le kesişir. Profesör Erim, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almış, önemli kazılarda görev yapmış genç bir arkeologtur. Erim'in New York Üniversitesi'nden finansman sağlayarak 1961 yılından 1990 yılındaki ölümüne dek sürdürdüğü kazı çalışmaları sayesinde kent toprak altından çıkarılarak bir açık hava müzesi kimliği kazanır. Kentin hemen girişinde yer alan Afrodisyas Müzesi buluntuların çıkarıldığı yere yakın sergilenmesi prensibiyle çalışır. Müzede sergilenen lahitler, portre heykelleri ve mimari parçalar antik kentin sanatsal sürekliliğini de belgeler. Özellikle Zoilos anıtı üzerindeki kabartmalar, kentin en ünlü azat edilmiş kölesi ve hamisi olan Zoilos'un hayatını ve kente katkılarını betimler. Kentin su mühendisliği de çok dikkat çekici diğer unsurdur. Dağlardan getirilen suyun dağıtım merkezleri aracılığıyla çeşmelere ve hamamlara ulaştırılması yerleşik hayatın konforunu artırmıştır. Bu özellikleriyle Afrodisyas antik kenti 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilerek insanlığın ortak hazineleri arasına girmiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğunun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den sert açıklamalar. Bekai, Lübnan'daki ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Lübnan'da olanların başat aktörü ABD'dir. Siyonist rejim görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında da en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor dedi. İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya'da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün'e Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planını yaptığını açıkladı. Macron'dan kutlamalara tepki. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Fransa genelinde Paris Saint-Germain'in galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken Paris'te polisle taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Afrika kıtasında Ebola salgınıyla mücadelede alınan önlemler artırılıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da vaka sayılarındaki yükselişin ardından Dünya Sağlık Örgütü bölgedeki yeni bir sağlık merkezi kurdu. İki ülkede doğrulanan 263 Ebola vakası tespit edildi, 1100'den fazla şüpheli vakanın da incelendiği belirtiliyor. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ve spor. Amilli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç, Fenerbahçe'nin Çobani Stadı'nda oynanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Milli judoculardan 8 madalya. Türk sporcular Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda 66 kiloda Hilmi Mucuk, artı 100 kiloda Recep Ergin ve kadınlar 78 kiloda Tuana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30,

Koşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, güneşli olmak üzere Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Bozkır'ın sonsuz ufkunda insan, doğadan ayrı bir varlık değil. Rüzgarın sesi, dağın gölgesi, göğün maviliği ve kurdun uluması aynı kozmik düzenin parçaları değerli dinleyenler. Türk mitolojik düşüncesinde hayvan yalnızca bir canlı değil, soyun hafızası, kutsalın işareti ve kimliğin taşıyıcısıdır. Bugünkü Mavi Gökyazar programına Türk kültüründe sıkça karşılaştığımız kurt, geyik, kartal ve at gibi figürler üzerine konuşarak başlayacağız. Bunları totem olarak mı görmeliyiz? Yoksa ata, hayvan, inancı ya da ongun olarak mı değerlendirmeliyiz? Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la bu sorulara yanıt arayacağız. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Totem miti ve totemin ne olduğunu sorarak isterseniz Bozkır'ın mitik hafızasına doğru yolculuğumuza başlayalım bugün.
1: Tabii Orkun Bey, totem miti, totemizm ya da totem dediğimiz kavram bizim bir topluluğun kendisine belirli bir hayvan, bitki ya da doğa unsurunu, herhangi bir doğa unsurunu seçerek aralarında bir akrabalık bağı ilişkisi kurmasıyla başlıyor aslında. Ve bu bir inanç sistemi Orkun Bey ve 18. yüzyılda kendisine kavram olarak da yer bulmuş bir inanç sistemi. Totem, klan ya da boyun kendisine bir akraba olarak seçtiği hayvan, bitki ya da doğa unsuruyla başlıyor. O topluluğun kimliğini belirliyor ve o seçtiği totem unsurunun özelliklerinin o topluma geçtiğine, o toplumu koruduğunu ve o topluma yol gösterdiğine aynı zamanda inanılıyor. Bununla alakalı da totem mitleri ortaya çıkıyor. Totem miti bir boyun ya da bir topluluğun kökenini, soy devamlılığını, soyunun hangi toteme bağlı olduğunu, aynı zamanda da onun belirlediği koruyucu ruhları anlatan mitler olarak karşımıza çıkıyor. 3 tane temel motif içeriyor Orkun Bey totem mitleri. Bir tanesi kurtuluş, beslenme motifi. Topluluğun bir hayvan tarafından kurtarılmasını içeriyor. Hı hı. Diğeri soydan türeme, ki bu bizim mitolojimizde var biliyorsunuz. Kurttan türemeyi örnek olarak gösterebiliriz. Bir de yine kutsal rehber motifi. Totem mitlerinde çok karşımıza çıkan motiflerden biri.
0: Türk kültüründe gerçek anlamda totemizm var mı? Varsa totemizm bir inanç sistemi olarak mı karşımıza çıkıyor, yoksa mitolojik bir kalıntı olarak mı? Biz hangisine inanıyoruz?
1: Evet Orkun Bey, bu biraz hem Türkolojide hem de inanç sistemlerinde bizde çok tartışılan bir konu aslında. Ama Türk kültüründe sistematik ve kapalı bir totemizm dininden ya da totemizm inancından bahsetmek mümkün değil aslında. Şöyle ki, Türklerde görülen tabii ki bir totem anlayışı var. Bu hayvan ata inancından geliyor. Bizde kültler vardı, bahsetmiştik hatırlarsanız. Onun bir devamlılığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir klan dini değil. Biz zaten klanlara bağlı bir millet değiliz. Bu genelde aslında Avustralya yerlilerinin inandığı bir din olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama bizde din değil, inanç sistemi. Çünkü biz biliyoruz ki Türkler her zaman tek tanrıya inanıyorlardı. Ve tanrı dışında da başka hiçbir şeye tapınma gibi bir durum olmadığı için dolayısıyla totemizmde de böyle bir şey yok. Sadece onun koruyucu ruhundan istifade ediyorlar. Yani bu bir ata kültü, hayvan kültü olarak bizim karşımıza çıkıyor. Asla bir din olarak kendisine yer bulmuyor.
0: Evet. Dolayısıyla kurt motifi de çok temel bir motif oluyor bizim için. Türk mitolojisi ya da Türk destanı denilince aklımıza da zaten direkt kurt geliyor değil mi hocam?
1: Evet.
0: Neden peki bu kadar önemli?
1: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi kurt motifi, kurt Türk kültürünün temel figürlerinden bir tanesi. Çünkü işte bizim mitik anlatılarımızda, destanlarda hep bir kurtarıcı olarak ya da yine toplumu esaretten kurtaran bir motif olarak bizim karşımıza çıkıyor. Biz bunu Asena anlatılarından da biliyoruz. Türklerin dişi bir kurttan türediği ya da işte Oğuz Kağan'a, o geçiş dönem eserine bakalım. Oğuz Kağan

0: da yine bir kurt motifi, hem kurtarıcı hem de yol gösterici motif olarak karşımıza çıkıyor. Neden kurt Orkun Bey? Tabii ki başka bir sürü motif var ama kurt baskın. Çünkü biz Bozkır'da yaşıyoruz. Kurt Bozkır'ın egemen varlığı, askeri disiplinin sembolü. Biz asker bir milletiz. Gök ile yer arasında aracı olduğuna inandığımız için. Yani aslında kurt totemden çok bir arketip. O ilk koruyuculuğun, ilk soy bağlantısının, yol göstericisinin arketipi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki bizim anlatılarımızda bozkurt kelimesi çok sık geçer. İnanış sistemimizde de çok var. Neden? Bozkurt her zaman Türklerin yol göstericisi, koruyucu atası olarak yine karşımıza çıkıyor. Bizim sözlüğümüz olan çok kıymetli Divan-ı Lügat-ı Türk'te de bu yine kurttan türeyişin, Türklerin kurttan türediği ile alakalı anlatılar bizim karşımıza çıkıyor. Yani neden kurt? Çünkü soyun başlangıcı, ata figür. Bunun örneklerini daha önce vermiştik. Soyu kurtarıyordu. Bir çocuğu kurtararak soya yeniden bir başlama şansı veriyordu. Bunun dışında besleyiciydi, devleti koruyordu gibi. Ya da niye var kurt sembolü çok fazla? Şimdi Bozkır'da yaşadığımızı biliyoruz biz. Kurt da yine sürü halinde yaşadığı için, aynı zamanda sürüsüne liderlik ettiği için Türklerle olan bir bağlantısı var. Bunun dışında avcı ve stratejik olduğu için onu yine kendimize bir atı olarak kabul etme durumumuz var. Ve kurtlar da göçer olduğu için, Türkler de konar göçer bir toplum olduğu için kurdu kendine seçiyor bir motif olarak. Ve en çok da karşımıza kurt çıkıyor. Bir de çok önemli bir şey. Türkler her zaman sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Hem içteki mücadelede hem dışarıda. Kurt da aynı şeyi yapıyor Orkun Bey. Kurt da kendi habitatında her zaman sınır koruyucu olduğu için kurt motifi çok sık karşımıza çıkan bir motif oluyor.
1: Evet, kurt kadar belki de önemli değil ama bazı motifler yine mitolojimizde geçiyor. Örneğin at olabilir, geyik olabilir, kartal olabilir. İsterseniz bu motiflerden de biraz bahsedelim değerli dinleyenlerimize. Mitlerde neyi temsil ediyor bu motifler?
0: Şöyle tabii ki tek kurt değil, baskın olan kurt motifi var dediğimiz gibi. Geyik yine karşımıza çok sık çıkan motiflerden biri. Kutsal, dişil bir varlık olarak ve aynı zamanda yol gösterici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hatta hala günümüzde birden aniden bir yerde geyiğin görülmesi bir uyarı olarak da algılanıyor. Topluma tekrar bir düzenin geleceğini de bize anlatıyor. Bunun dışında kartal var. Kartal göksel bir unsur olarak karşımıza çıkıyor Orkun Bey. Çünkü işte gökyüzünde uçtuğu için Tanrı ile bir ilişkisi var ve aynı zamanda hakimiyeti temsil ediyor. Yine çok sık çıkan bir motif o da at motifi. At da ruhun taşıyıcısı. Aynı zamanda şamanik inanç sisteminden de çok kıymetli. Çünkü şamanlar geçiş yaparken o seyahat sırasında attan istifade ederek evrenler arası geçişini sağlıyordu. Yani sadece burada işte kurt değil, onun dışında birçok hayvan bizim mitolojimizde de destanlarımızda da koruyucu ruh yani totem olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum, bunların hepsi kozmik bir akrabalık sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Biz herhangi bir hayvana tapınma gibi bir durum içerisinde hiçbir zaman olmadık.
1: Evet. Yani aslında bunları totem olarak görmeliyiz. Ata hayvan inancı ya da ongun olarak mı değerlendirmeliyiz? Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, Ongunlar aslında daha önce de bahsetmiştik ama şöyleydi Ongun, bir boyun ya da bir kabilenin kutsal saydığı koruyucu bir ruhu temsil ediyordu. Bu bir hayvan da olabilir, yine doğayla alakalı başka bir unsur da olabilir ama genelde hayvanlarla karşımıza çıkıyor. Neydi bunlar? İşte zikrettik yine kartal, işte geyik ya da ayı. Ya da göksel unsurların çoğu yani kuş türlerinden bahsediyoruz. Bunların hepsi bir ongun olarak karşımıza çıkıyor ki birçok Türk boyu da kendine bunları ongun olarak seçmişler tarihin sahnesi içerisinde.
1: Kutsal adetmişiz,
0: Evet,
1: değerli
0: kutsal.
1: görmüşüz, değil mi?
0: Kutsiyet atfediyoruz. Yani sadece kutsal olduğunu biliyoruz ve onunla bir akrabalık ilişkisi içerisinde olduğumuzu, onun özelliklerinin de o boya ya da o millete geçtiğine inanıyoruz. Sadece inanç sistemimiz içerisindeki yeri bu kadar.
1: Peki hocam, totem mitleri Türk kozmolojisinde nasıl bir işleve sahiptir ve hayvan figürleri kozmolojide nasıl bir yer tutuyor?
0: Şöyle Orkun Bey, totemik unsurlar ya da işte totem mitlerinde karşımıza çıkan her şey soyun kökenini açıklıyor. Çünkü biz merak ediyoruz. Zaten mitlerin ortaya çıkışı bu. Neden böyle oluyor? Neden böyle gerçekleşiyor? Totem mitleri de soyun kökenini açıklıyor bize.

0: Meşruiyet sağlıyor. Yani siyasi bir işlevi var. Belki de en önemli işlevi bu Türk kültürü açısından. Ve doğa ile insan arasındaki o bağı hem kuruyor hem de güçlendiriyor. İnsana aslında bir uyarı niteliğinde. Sen doğayı koruyacaksın, doğaya iyi davranacaksın çünkü ona muhtaçsın. Beraber bu düzeni sürdürmek zorunda olduğunu da hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle isterseniz biraz açalım. Totemliklerin amacı ontolojik bir akrabalık ilişkisi kurmak. Yani varlıkla alakalı bir akrabalık ilişkisi kurmayı hedefliyor. Bunun dışında kozmik düzeni meşrulaştırmaya çalışıyor. Çünkü işte doğal bir kökene, kozmik bir plana bağlı olduğumuzun hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Siyasal yapıyı güçlendirmek gibi bir amacı da var Orkun Bey. Bunun dışında işte kozmik taşıyıcılar, hayvanlarla olan ilişkiler üzerinden toplumla onun bağının olduğunu yine anlatmaya çalışıyor. Kurdu, andık, kartalı, geyi, bunun gibi bir sürü hayvan o akrabalık ilişkisini kurup hem insana hem de doğaya yardımcı olarak karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda başka bir işlevi de rehberlik işlevini yerine getirmesi Orkun Bey.
1: Hocam, hikayeler, destanlar, öyküler yıllar yılı kulaktan kulağa anlatıla anlatıla günümüze kadar bazı değişiklikler mutlaka geçiriyorlar. Acaba bu değişim ya da dönüşüm de diyebiliriz, totem mitleri içinde aynı mıdır? Zamanla bir dönüşüm geçirmiş midir totem mitleri de?
0: Evet Orkun Bey, ya zaten hem kültürde hem milletlerin içinde bulunduğu durumda değişimin olmaması söz konusu değil. Dolayısıyla totem mitleri de bir değişim geçiriyor zaman içerisinde ve İslami süreçte de. Birgin bir dönüşüm geçiriyor. Ama bu dönüşümü geçirirken de bağlı olduğu değerleri, o kuruluş amacında ortaya çıkan, o zeminde ortaya çıkan kültürel özelliklere bağlı kalarak bir değişim geçiriyor. Yani işlevsel anlamda ya da işte anlamsal manada ufak tefek de olsa bir değişime maruz kalmış oluyor. Ne oluyor Orkun Bey? Şimdi totemik dönemde bu evrede işte gerçek soy bağı kabul ediliyordu. İnsanın hayvanın akraba olduğu ve onların beraber bir yaşam sürdürülmesi gerektiğini bize o bilinci veriyordu. Keza bu dönüşümde de yine bizim bir yaşamımızı sürdürebilmemiz için koruyucu bir unsura ihtiyacımız olduğu inanç sistemimizde halen var. Bir kalıntı olarak yaşıyor aslında. Yine mitin kolektif bir gerçeklik olduğu bilinciyle yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Siyasal tarafa geldiğimiz zaman tabii ki bir değişiklik oldu yine Uygurların ve Göktürklerin döneminden beri. Ne oldu? Tabii ki biz artık kurtla olan ilişkimizi tarihin o ilk sahnelerindeki gibi sürdürmüyoruz. Ama biz biliyoruz ki kurt evet bizim biyolojik atamızdı ve hala bizim için kutsal ve aramızda bir soy bağı var. Ve millet olarak o hep yeniden kalkmayı, harekete geçmeyi ve liderlik yapmayı hep kurt soyundan gelmeye günümüzde de halen bağlıyoruz. İslamiyet sonrasında da tabii ki bir değişiklik oldu. Sonuç olarak inanç sistemimiz değişti. Ne oldu? Sembolik bir rehber olduğunu onların kabullendik biz. Yani tabii ki işte ona bir tapınma söz konusu değil. Onların hepsinin sembolik bir lider olduğunu ve bu şekilde hayatımızda yaşaması gerektiğini biliyoruz Orkun Bey.
1: Evet, totemler ve totemler üzerine mitlerden bahsettik, konuştuk. Biraz da kahramanlık mitlerinden bahsetmenizi rica edeceğiz. Bu mit türü üzerine de bilgilerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz. Öncelikle Türk mitolojisinde kahraman tipleri olarak ilk kimleri görüyoruz? Türk kahramanı hangi kozmik zeminde ortaya çıkmış sorusuyla başlayalım.
0: Evet Orkun Bey, kahramanlık miti olağanüstü bir doğumla başlıyor aslında ve bu yolculuğunu sınav, içte ve dışta mücadele aşamalarını geçirerek anlatan anlatılar aslında kahramanlık miti. Mitolojik kahraman kim? Kozmik düzeni yeniden kuran bir figürden bahsediyoruz aslında. Ve şöyle Türk kültüründe kahraman sadece savaşçı bir figür olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda töreyi kuran ve töreyi uygulayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bizim kahraman tipimiz bildiğimiz? Oğuz Kağan bir kahraman tipi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dede Korkut hikayelerindeki bütün kahramanlar bizim karşımıza yine kahraman tipi olarak çıkıyor. Ve keza mitolojik dönemde de Ülgen'i biz bir kahraman tipi olarak biliyoruz. Erli'yi kötücül bir kahraman tipi olarak biliyoruz. Şöyle Orkun Bey, şimdi kozmonik sistemdeki o işte kahramanlardan Ülgen neden kahraman? Çünkü gök katmanını düzenliyor, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki ilişkiyi kuruyor ve kaosu sınırladığı için bir kahraman statüsünde. Erli'ye de kahraman dedik. Şimdi belki algımızda kahramanın hep iyi olması gerektiği olabilir. Fakat kötücül sistemde de kaosta da erlik bir kahraman. Çünkü ne yapıyor? Erlik ölümün ve yeraltının hakim.

0: biraz ama bunun neyi simgelediğini bir kez daha hatırlatalım ve sıradaki sorumuzla da sohbetimize devam edelim.
1: Tabii Orkun Bey, şöyle bizim olağanüstü doğum dediğimizde, bu Oğuz Kağan'da da çok geçmişti, yüzünün çok parlak olması, çok güçlü olması, ışıktan gelen bir unsurla evlenmesi gibi. Olağanüstü bir doğum, tamamen tanrısal bir doğumdan bahsediyoruz. Tanrı bir kişiyi, yeryüzündeki bir kişiyi kahraman olarak belirliyor. İlk aşama bu. Kahraman olarak belirledikten sonra olağanüstü bir doğum motifi gerçekleşmiş oluyor. Bu ne? Tabii ki sadece bunu biz dramatize etmek için kullanmıyoruz. Olağanüstü doğumla dünyaya gelen birinin kozmik bir lider, bir kahraman ve o boyun ya da o topluluğun lideri olarak gönderildiğini biliyoruz. İşte ışıkla ilişkisi oluyor, gökle ilişkisi var. Çünkü tamamen tanrısal bir doğumdan bahsediyoruz ve biyolojik süreçle de ilerleyen bir doğum değil. Bunun dışında kaostan kozmosa geçişi temsil ediyor. Ne zaman bir doğum gerçekleşiyor? Toplum kaosa sürüklendiğinde, töre bozulduğunda, düzen bozulduğunda olan bir doğum olduğu için yine kaostan kozmosa geçişi, yani düzene geçişi temsil ediyor. Ve çok önemli, insanla tanrısal düzen arasındaki ilişkiyi sağlayan bir doğum süreci olarak da bizim karşımıza çıkmış oluyor.
0: Peki hocam, bu kahramanların yani özelliklerini de biraz katmalıyız işin içine. Örneğin Türk mitolojisindeki kahramana Batı mitolojisindeki kahraman gibi bakabilir miyiz?
1: Bakamayız çünkü aralarında büyük farklar var Orkun Bey. Türk kahramanı en önemli fark bu ve en önemli özellik bireysel değil kolektif bir kahramandan bahsediyoruz. Yani Türk kahraman tipi kendisini ön plana çıkarmaya çalışan, kendisini işte parlatmaya çalışan bir kahraman tipinden bahsetmiyoruz. Tamamen toplumun çıkarları için bağlı bulunduğu toplumu savunmak, onu başka bir seviyeye ilerletmek için çalışan bir kahraman tipinden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bizdeki kahramanın bireysel olmadığını söyledik, kolektif, ama biz Batı mitolojisine gittiğimiz zaman Batı mitolojisindeki kahraman tipi bireysel bir kahraman tipinden bahsediyoruz. O kendi şanını ve kendini ön plana çıkarmayı önemseyen bir kahraman tipi. Onlar için trajik bir yazgı çok çok önemli. Kozmik görev yerine trajik yazgıyı, yani derine yenilen, tanrılarla çatışan ya da aşırı gurur gösteren kahraman tipi var. Bunların hiçbiri bizde mümkün değil ve onların kaosla mücadele biçimi de farklı. Onların özellikle Yunan mitolojisinde çoğu zaman bir canavarla, bu ejderha olarak karşımıza çıkıyor, bir mücadelesi var. Ama bizde nasıl tutsaklık var, soyun tükenmesi var, bir devletin kaybolma riski var. Bizim mücadele ettiğimiz kavramlar da yine Batı mitolojisinden çok çok farklı.
0: Kadın kahramanlı figürü var mı?
1: Evet, var Orkun Bey. Biz buna Dede Korkut'ta da çok çok şahitlik ettik beraber. Bizde kadın kahraman tipi de erkek kahraman tipi kadar ön planda olan bir kahraman motifi. Çünkü Türk mitolojisinde cinsiyet rolleri esnek olarak bizim karşımıza çıkıyor ve bizdeki kadın kahraman figürü erkekle aynı özellikleri sahip olan, savaşçı, gerektiğinde devlete önderlik yapan, aynı zamanda siyasal düzeni korumaya ve tekrar yeniden onu başlatmaya çalışan bir kadın figürü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Kahraman ve töre ilişkisine de değinmenizi rica edecektim. Birkaç cümle alabilir miyiz?
1: Evet, kahraman ve töre arasında çok sıkı bir bağ var Orkun Bey. Çünkü kahraman töre bozulduğu zaman ortaya çıkan bir figür, aynı zamanda da töreyi korumaya çalışan bir figür olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki. Ve programımızın sonuna geldik. Son olarak totem mitleri ve kahramanlık mitleri arasında bir bağlantının olup olmadığını merak ediyoruz.
1: Evet Orkun Bey, bir bağlantı var. O da şöyle: totem mitleri soyun kökenini bize açıklıyor ama kahramanlık mitleri soyun devamını ve düzeni koruyan mitik anlatılar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani totem miti kimliği açıklıyor. Kimliğin kökeni nereden geliyor? Kahramanlık miti de o kimliğin, yani o soyun devamlılığını bize açıklamak üzere ortaya çıkan mitler.
0: Türk mitolojisinde hayvan insanın karşısında değil, insanla aynı varoluş düzleminde yer alır. Bu nedenle totem miti yalnızca köken anlatısı olarak değil, aynı zamanda insan-doğa ilişkisinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkar değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde hem totem mitlerini hem de bu mitlerle alakalı kahramanlık mitleri üzerine konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgun'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
0: Programı sizler için Nesan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yedi Tepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur'un Limon adlı oyunundan söz edeceğiz. İlk kez 1984 yılında İstanbul Devleti

podyumun zirvesine çıktı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, güneşli olmak üzere Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı Hatice Ürün hazırladı sizler için. Program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Doğadan gelen derman başlıyor. Efendim, soğuk kış aylarının gözde içeceği hem besleyici hem de tedavi edici özelliğiyle yabani orkide bitkisinin toprak altındaki cevheri saleple başlıyoruz birlikteliğimize. Hocam, antik çağın ünlü tıp hekimi Dioskorides'ten tutun da ünlü İslam alimi ve hekimlerin piri olarak kabul edilen İbn Sina'ya kadar pek çok hekim ve eczacı eserlerinde salepten özenle ve önemle bahsediyor. Nedir salebi bu kadar özel kılan?
1: Evet, sizin de aslında bahsettiğiniz üzere orkide bitkisinin bir parçası olduğu için. Orkide bitkisini düşünürsek eğer görsel olarak da baktığınızda ne kadar naif, ne kadar güzel renkleriyle dikkat çeken bir bitki. İnsanın ruhunu yumuşatan, ruhunu besleyen bir bitki. Böylesine güzel bir bitkinin yumrularından elde edilen bir içeceğin de insanlığa faydası elbette bahsettiğiniz üzere geçmişten günümüze oldukça söz edilen eser yerlerinde önemli bahsedilen yapılardan, bitkilerden, içeceklerden biridir. Şöyle diyebiliriz, Anadolu'nun etnobotanik ve kültürel mirasında oldukça da ilginç bir yere sahiptir bu bitki. Çünkü sadece bir halk ilacı değil, aynı zamanda ekonomik değeri de çok yüksek olan ve ritüellerle de ilişkili Anadolu Osmanlı saray mutfağından köy hekimliğine kadar uzanan çok katmanlı bir biyokültürel mirastır. Üstelik salebin kaynağı olan orkide türleri Anadolu'nun dünyadaki en önemli genetik zenginliklerinden birini oluşturur. Hatırlarsanız ilk programlarda da Türkiye florasından ve dünya üzerindeki iki gen merkezinin kesişim noktası olduğundan bahsetmiştik. İşte orkide türleri de bu anlamda çok çok önemli ve büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Genellikle diyelim başta orkis türlerinden elde edilmektedir. Tabii ki pek çok orkide türünün yumrularının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir duroktur. Türkiye yaklaşık 170'ten fazla orkide taksonuna ev sahipliği yapmaktadır ve bunların önemli bir kısmı da salep üretiminde kullanılmıştır. Ve bu durum Anadolu'yu dünya salep kültürünün de merkezi haline getirilmiştir. Burada böyle ufak da bir parantez açmak istiyorum. Kendi fakültem

0: Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin herbaryumunda alanımızda bunca yıldır orkide türleri üzerinde çalışmış ve çok yüksek tecrübesi olan bir hocamız var. Profesör Doktor Ekrem Sezik. Kendisinden de bu noktada söz etmeden geçmek istemedim. Özellikle dediğim gibi orkide türlerinde bizim duayenimiz olan bir hocamız. Ve ilkin Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine başlamış. Bizim bu herbaryumumuz, herbaryumlarda neydi? Kurutulmuş bitki örneklerinin toplandığı alanlardı. Orkide türleri açısından belki de en zengin örneklere sahibiz biz Eczacılık Fakültesi'nde. Çoğu da Ekrem hocamız tarafından toplanıp herbaryuma yerleştirilmiş ve uluslararası indekslere kayıtlı bir herbaryum olduğu için de tüm dünyada, örneğin Kew Botanical Garden'dan, İngiltere'den, tüm dünyadan bizden örnekler talep ediliyor. Görmek istiyorlar Türkiye'deki orkide türlerini ve bahsettiğim yıllar belki de 60'lı yıllar gibi. Hocamız bu konuda çok emek sarf etmiş, gitmiş türleri toplamış, kurutulmuş örneklerini de yine Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda bizler de saklamaya devam etmekteyiz. Evet, şöyle bir Osmanlı'ya baktığımızda aslında derler ki bir ilaçtan daha fazlası. Yani sadece ilaç olarak, içecek olarak tüketilmemekte. 17. ve 18. yüzyılda kuvvet verici, mideyi koruyucu, balgam söktürücü, göğüs yumuşatıcı olarak kullanılmış. Özellikle de bu, hani günümüz fonksiyonel gıda diyoruz, fitoterapötik ürünler diyoruz. Aslında onun bir başlangıcı olarak da, kültür olarak da günümüze gelmiş. Ve Osmanlı hekimleri salebi mukavvayı, yani güçlendirici olarak aslında tabir etmişler, söylemişler ve bu droklar arasında da, güçlendirici droklar arasında da değerlendirmişler diyebiliriz.
1: Evet. Hocam, arz talep dengesini göz önünde bulundurarak sormak istiyorum. Salep yumrularının ortalama 200-300 tanesinden 1 kilogram toz salep elde edildiği düşünüldüğünde, özellikle aktardan temin noktasında salep bitkisi bayağı maliyetli bir bitki. Fiyatlarının böylesine hatırı sayılır rakamlarda olması üretimin zorluğundan mı, yoksa ülkemizdeki orkide habitatı düşünüldüğünde talebe yetişme noktasında mı sıkıntı yaşıyoruz? Üretimi artırma noktasında da neler yapılabilir?
0: Evet, aslında bu noktaya değindiğiniz için ben yine size teşekkür ederim. Çok önemli bir nokta. Şimdi orkide türleriyle ilgili veya salep yapımıyla ilgili ülkemizde çok ciddi bir problem var. Problem nedir? Maalesef bu türlerin yanlış kısımlarının toplanmasıyla alakalı. Salep yapımında orkide bitkisinin toprak altında o yıl yeni oluşturduğu açık renkli, taze ve etli olan oğul, yani yavru yumrularının aslında toplanması gerekiyor. Önceki yıldan kalan koyu renkli ve buruşuk olan, artık böyle hani eskimiş gibi görünen ana yumrunun bitkinin yaşaması için toprakta bırakılması gerekiyor. Ve maalesef toplayıcılar buna dikkat etmediği için hem orkide türlerinin nesli tükenmekte, hem de artık salep üretiminde de bir taraftan evet daha iyi bir durağı, daha iyi bir içeceğe sahip oluyoruz. Ama maalesef katıştırmalar da yapılarak ya da tahşişler de yapılarak gerçek içeceğin ham maddesini elde edemiyoruz. Tabii ki satış alanları çok önemli ama gerçek salep kaynağını bulmak da bu noktada çok zor. Bu nedenle ülkemizde aslında cezai yaptırımlar mevcut. Yani önüne gelen herkes salep bitkisini veya yumrularını toplayamıyor. Toplayıcılıkta çok ciddi cezalar var. Ha, bana sorarsanız bunun çok çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bitkinin neslinin tükenmesi veya çok eskilerden gelen tarihsel bir içeceğin kaynağının yitirilmesi gerçekten çok üzücü olurdu. Şimdi yetiştiriciliğine baktığımızda doğada her salep bitkisi toprak altında genellikle 2 adet yumru bırakıyor. 2 adet yumrusu bulunuyor. Dolayısıyla biri de toplandığı ana yumruda kaldığı zaman bazen de o ana yumrunun kaybolduğu da görülebiliyor. Fakat İzmir'de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü var. Onların hazırlamış olduğu bir orkide yetiştiriciliği ile ilgili de bir rapor var. Ve bu rapora göre de artık diyorlar ki kendileri yaptıkları kültür çalışmalarında salebin elde edildiği, başta orkide, orkis türleri olmak üzere diğer türlerinde yetiştiriciliği ve 2 yumrudan daha fazla yumruların elde edilme durumu da var. Bu durumda tabii hem bitkinin neslinin tüketilmesi hem de salep açısından ham maddenin elde edilmesi yönünde bir kaynak oluşturuluyor. Bu kültür alma çalışmaları bu nedenle çok kıymetli.
1: Evet. Hocam, şimdi az evvel bahsettiniz, oradan devam etmek istiyorum. Tıbbi alanda büyük fayda sağlayan salebin doğadan kontrolsüz şekilde toplanması çok üzücü. Hocam, doğru kısımlarının toplandığında tedavide kullanım alanlarında bahseder misiniz?
0: Evet, şimdi ana

0: Anadolu halk hekimliğine bakarsak hep halk ilacı çalışmalarında da yer aldığı için özellikle salep hemen hemen Anadolu'nun her bölgesinde solunum sistemi hastalıklarında kullanılmakta. İşte ne oluyor? Öksürük, bronşit, boğaz tahrişi, ses kısıklığı gibi. Bunun temel sebebi de aslında taşıdığı müsilajlar. Tabii ki halk arasında ne deniyor? Boğazı kadife gibi yapar şeklinde de tarifleri ve tanımları var aynı zamanda. Ankara, Konya, Afyon, Eskişehir bunların bu çevrelerde, bu yörelerde yapılan etnobotanik çalışmalarda salebin mide yanması, gastrik iritasyon, midede bir rahatsızlık, bir tahriş, bağırsak hassasiyeti gibi durumlarda kullanıldığı da yine bahsedilmiştir. Bir diğer taraftan da çocukların beslenmesinde de aslında çok yeri olan bir ham madde. Özellikle zayıf ve iştahsız çocuklarda sütlü salep, ballı salep gibi formlar veya yaşlı kuşaklar arasında da aslında şöyle denmiş hep. Çocuğu toparlar. Ne demek istiyor aslında? Çocuk biraz böyle güçsüz, zayıf, hani biraz daha ihtiyacı güçlendirici demiştik ya, biraz
1: Evet.
0: daha buna ihtiyacı varsa farklı içecek formlarında da hem enerji sağlaması hem kolay sindirilebilir olması nedeniyle de tercih edilmekte. Bir diğer taraftan İç Anadolu veya Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de yeni doğum yapmış kadınlara da salep verilmiş. Neden? Kuvvet kazandırmak, yine onların iştahını arttırmak, toparlanmayı hızlandırmak gibi amaçlarla kullanılmış. Hep derler ki Afyon, Karahisar ve çevresinde yapılmış çalışmalarda da ilk kar yağdığında evlerde salep hazırlanması bir gelenektir. Yani biz neyi görmüş oluyoruz aslında? O kışın getirdiği soğuk algınlığı durumlarında kar düştüğünde bir evde salep kaynaması lazım demekteler. Bu ifadede neyi gösteriyor bize aslında? Yalnızca bir içeceği değil, kış mevsimine geçiş ritüelini anlatıyor. Dedik ya salep aslında bir de ritüelle ilişkili bir bitki yumrusu
1: Evet.
0: dedi. İşte burada da kış mevsimine geçiş ritüelini bize anlatıyor. Ege ve Batı Anadolu'da kaydedilen bazı halk anlatımlarında da bir çobanın yabani orkide yumrularını tüketerek uzun süre açlığa dayanabildiği anlatılır. Biliyorsunuz onlar da evden çıktıktan sonra dağlar, tepeler, yani gerçekten aslında yorucu bir meslek, güç gerektiren bir meslek ve halk arasında bu salebin yumrularını tükettikleri zaman da güç veren bitki olarak algılandığı için tabii bu hikayeler de o dönem için belki tarihsel olarak çok fazla yer etmese de bir inanç, yine bir ritüel olarak çobanların da kullandığında güçlendirici, güç veren bitki olarak belirtildiğinden bahsedilmiş. Yine orkide yumrularının çift yapılı olması nedeniyle de Anadolu'nun bazı bölgelerinde bereket, hani bir üreme organı, bir çift halinde bulunabilme, kadın erkeğe benzetilebilme halinde bereket, doğurganlık, evlilikle ilgili olarak da sembolize edilmiş. Hatta bu kökende antik Yunan'a kadar da uzanmaktadır. Tabii salep Osmanlı tıp yazmalarından Arap tıbbına, Avrupa farmakopelerine kadar çok güçlü bilimsel kanıtlarıyla gelmiş ve büyük ölçüde de geleneksel kullanımıyla ilgili literatürlerde, kaynaklarda, tedavide kullanımı yer etmiş olan bir bitkidir. Ve bahsettiğimiz üzere özellikle müsilajlı polisakkaritleri, glukomanla, nişasta, protein açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Dolayısıyla daha önceki programlarda belki terminolojik olarak adını geçirdik prebiyotikler diye.
1: Evet.
0: İyi de bir prebiyotik kaynağı olarak kullanılabilir, tokluk hissi verir ve sindirim sisteminde koruyucu bir özelliği olduğu için de Anadolu'da kullanımı çok yaygındır diyebiliriz. Yine şöyle geleneksel kullanımına baktığımız arasında elbette tedavide kullanımı var ama sosyal yaşamda, Anadolu'da kahvehane kültüründe, saray mutfağında, kış ritüellerinde, sokak kültüründe ne yapıyoruz? Üzerine de birazcık tarçın döküp aslında biz bunu içmeyi çok seviyoruz. Yani
1: Evet.
0: tüketmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle de salep çoğu zaman tıbbi bir bitki kültürü olarak değil, baktığınız zaman biyokültürel miras ürünü olarak da tanımlamak mümkün aslında kendisini. Tabii ki buradaki problem ne dedik? Siz de çok vurgulayarak söylediniz. Biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanım perspektifi yönünden salebi değerlendirmek bir içecek olarak tüketiminden çok önde gelmektedir.
1: Evet.
0: O nedenle bu noktaya da çok dikkat edelim lütfen.
1: Hocam, salebin müsilaj özelliği sayesinde dokular üzerinde yumuşatıcı bir etki yaparak bir nevi dokunun üzerinde geçici bir katman oluşturarak dokuyu koruduğu ve rahatlık verici özelliği düşünüldüğünde bronşit ve öksürük gibi üst solunum yollarının yanı sıra mide ve bağırsak rahatsızlıklarında bu müsilaj etkisinin tedavi

0: Tabii etkisi çok aşikar. Dinleyicilerimize özellikle kış aylarında salep tüketmelerini önerebilir miyiz?
1: Ne kadar güzel açıkladınız. Kesinlikle tabii ki ben sizin bu sorunuza evet diyeceğim. Ve salebin aslında geçmişte Yörük ve Türkmen topluluklarından geldiğini, uzun yayla yolculuklarında, kışlak yaylak göçlerinde, hayvancılık faaliyetlerinde bakın kullanılmış. Bu ne demek aslında? Ritüelleri olan, çok fazla kullanım alanı olan ve özellikle de kış aylarını yer etmiş bir bitkisi, bir durağı olarak yüksek enerji sağlayan besinler arasında en fazla önem kazananlarından biri saleptir. Ve yol yiyeceği olarak da tanımlanmış. Düşünsenize bir kış ayı boyunca bir aktivite yapılacak, bir iş gerçekleştirilecek ve yol yiyeceği olarak da tanımlanmış. Demek ki bir ilaç değil, bir hayatta kalma gıdası aynı
0: Evet.
1: zamanda. Ve kış aylarının ne kadar güçlükle geçtiği, ne kadar hastalık yönünden zor geçtiği düşünülürse bir hayatta kalma gıdası olarak hem bedeni hem ruhu ısıtan bir içecek, bir yapı olarak da görebiliriz. Ve Osmanlı şehir kültüründe de kar yağışı, kış geceleri, sohbet meclislerinde, tabii ki evde kaldığımız zamanlarda da bir sohbet içeceği olarak da güçlü bir ilişki, sahleple ilgili güçlü bir ilişki kurulmuştur. 19. yüzyılda İstanbul anlatılarında şöyle geçer yine, sokak kültürünün önemli figürleri, kışın habercileri olarak günümüze gelmiştir ve rahatlatıcı geleneksel gıda olarak da işlev görmektedir. Yine aynı şekilde sabah erken saatlerde, cami çıkışlarında, kış kahvehanelerinde de çok fazla tüketilmiş ve aslında geriye dönüp baktığımızda Anadolu'nun ilk fonksiyonel içeceklerinden biri. Şimdi bu terminoloji gelişti ya, fonksiyonel gıda,
0: Evet,
1: fonksiyonel
0: evet.
1: içecek diye. Aslında geçmişin ilk fonksiyonel içeceklerinden biri olarak da görülebilir. Tabii şimdi tam kış diyoruz ama içinde müsilaj dediniz de hem boğazı rahatlatıyor. Benden şöyle biraz da tam tersi olacak. Yaz aylarının da aslında neyin kaynağı?
0: Dondurma,
1: Dondurma
0: tabii.
1: kaynağı tabii ki. Dondurma teknolojisinde gastronomik bir geçmişe
0: Evet.
1: baktığınızda da Maraş dondurması salepten ileri geliyor.
0: Evet.
1: Tabii biraz kıştan yaza geçtik ama artık kışın da bir dondurma tüketimi var biliyorsunuz ve doğru dondurmanın da iyi bir salep ham maddesinden yapıldığı, glukomanlar ve müsilajlar nedeniyle o viskoziteyi artırdığı, buz kristali oluşumunu azalttığı, elastik yapı oluşturduğu, erime hızını düşürdüğü için de şöyle güzelce bir dondurma yemek istiyorsak da yoğun salep içerikli dondurmayı da yine yaz aylarında da tavsiye edebiliriz.
0: Evet. Hocam yine saleple ilgili İngiliz mutfağına kahve girmezden evvel sofralarında tereyağlı ekmeğin yanında İngilizler salebi tercih etmişler. Yine Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte siz de az evvel bahsettiniz. Salep daha çok tercih edilen bir içecek haline almış.
1: Evet.
0: Efendim salep bahsini burada kapatıyor. Bir başka bitki türümüzle birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim sırada yaklaşık 3500 yıllık tarihiyle şifa kaynağı olarak bilinen yaprak ve kabuklarıyla doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan modern tıbbın babası Hipokrat tarafından önemli bahsedilen hepimizin bildiği özel bir ağaçla devam ediyoruz efendim. Söğüt ağacı. Hocam insanlık tarihi kadar eski tarihiyle birçok medeniyet tarafından kabuğundaki şifa dolu yapısıyla öne çıkan söğüt ağacının tarihsel yolculuğunu eczacılık farmakoloji açısından önemini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Harika bir bitkiye değindiniz. Tabii ki ağaç formunda söğüt yani salix türlerinden bahsedeceğiz şimdi de. Anadolu'da yine etnofarmakolojik açıdan bakıldığında en dikkat çekici bitkilerden biridir. Neden? Halk hekimliğinde kullanıldığı gibi farmasötik yapıya yani ilaç yapısına geçmesinden ve doğrudan bir köprü kurabilen nadir örneklerden biridir söğüt. Bugün dünyanın en yaygın ilaçlarından biri olan, tabii ismini geçireceğim ama çok genel halk arasında da bahsediliyor, aspirin.
0: Evet.
1: Aspirin hikayesinin kökeninde,
0: Salisilik asit mi
1: evet,
0: diyoruz?
1: salisin önce elde edilmiş bu bitkiden, daha sonra salisilik asit ve daha sonra da asetil salisilik asit etkin maddesini taşıyan bir müstahzarımız var. Ve artık bunu bilmeyen yok.
0: Yok.
1: Ve biz hatta deriz ki, belki de klinik çalışması en iyi tamamlanmış, tanımlanmış olan ilaçlardan biridir bu. Geçmişi o kadar eskiye dayanmaktadır. Ve aspirin hikayesine kökeninde söğüt kabuğunun yer alması bu bitkiyi Anadolu tıp kültürü açısından da oldukça ayrıcalıklı kılmaktadır. Tabii Söğüt'e baktığımız zaman bir şifanın ağacı olarak görüyoruz Söğüt'ü ve Osmanlı tıp yazmalarında da Söğüt kabuğunun ateş düşürücü etkisi, ağrı giderici etkisi, iltihap azaltıcı etkileri nedeniyle kayıt altına alındığını görüyoruz. Ve klasik hümoral tıp anlayışında da Söğüt soğutucu karakterli bir bitkidir. Demek ki bu noktada ateşi düşürmede, ateşli hastalıklarda, baş ağrılarında, eklem ağrılarında oldukça önerildiği de görülmektedir. Tabii eskiden bakıldığında sıtma benzeri, ateşle beraber gelen sıtma benzeri hastalıklar, yüksek ateş, titreme, kırgınlık gibi hastalıklarda da kullanıldığı kayıt altına alınmış bir bitkidir. Ve yine halk arasına baktığımızda diş ağrısı, baş ağrısı, hani doğrudan böyle bir diş ağrıdığında da toz edip dişe de basarlar mesela gibi, diş ağrısında, romatizmada, bel ağrısında kullanıldığı da kayıtlı. Buna ilişkin olarak tabii ki pek çok etnobotanik kayıt söz konusu ama tabii burada sadece hani asıl etkisinin ağrı kesici, ateş düşürücü noktalardan geldiğini söylememiz yeterli olabilir.
0: Hocam, Söğüt kabuğunun salisin içeriğiyle dünyanın en yaygın kullanılan ilaçlarından biri olan salisilik asitin yerine geçer mi? Örneğin hafif ağrıları olan birisi ilaç almak yerine bu bitkinin çay formunu kullanabilir mi?
1: Evet, şimdi biz az önce ilaç formundan bahsettik. Yani bir madde elde ediliyor bitkiden. Daha sonra bu bir yarı sentez, yani sentezleme türevleriyle, elde edilen türevleriyle bir ilaç haline geliyor. Bu klinik açıdan ispatlanmış, kanıt altına alınmış bir müstahsar oluyor ve biz bunu belli bir dozda, bir uygulama yoluyla hastalara öneriyoruz. Hatta reçeteleniyor ve yazılıyor dedik. Fakat tabii ki halk arasındaki kullanımlarına bakıldığında bu bitkinin çay formunda kabuklarının, hatta korteks salik istiyoruz, gövde kabuklarının kullanıldığı da kayıt altında. Bu da aslında bazı monograflara geçmiş, farmakopelerde, monograflarda yeri olan, kanıta dayalı kullanım alanlarından biridir. Dolayısıyla da dekoksiyon formunda, kaynatma formunda Söğüt kabuğundan da ufak derecede diyelim, hani şu anda tabii ki belli bir miktarından bahsetmem uygun değil, çay formunda yararlanılabilir.
0: Hocam, son olarak Söğüt'ün ekolojik sistemdeki yerinden de bahsedebilir miyiz?
1: Evet, aslında buna da değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da Söğüt ağacı için çok önemli bir nokta. Çünkü Söğüt için şöyle deriz aslında. Bakıldığında hem sepetçilikte kullanılmış mesela Söğüt. Evet. Etnobotanik çalışmalara bakıldığında sadece ilaç olarak değil, ekonomik değeri olduğu için özellikle Kastamonu, Bolu, Sakarya çevresinde sepet, balık tuzağı, tarım ekipmanı olarak kullanılmış. Ama benim asıl burada bahsetmek istediğim ise Söğüt'ün neredeyse su kaynaklarıyla olan daimi ilişkisi. Çünkü Anadolu köylerine baktığınızda Söğüt ağacı nerelerde olur? Pınarların, çeşmelerin, dere yataklarının doğal bir göstergesi olmuş. Ne derler? Söğüt varsa su vardır demek. Yani bu sözü hep kullanırlar. Dolayısıyla Söğüt yalnızca tıbbi bir bitki değil, aslında geleneksel ekolojik bilginin de bir parçası haline gelmiş. Dolayısıyla da bu özelliği nedeniyle de toprağı tutar, erozyonu azaltır, su akışını yavaşlatır, sediment birikimini dengeler. Bakın ne kadar önemli. Evet. Ben sadece çok kıymetli, aspirin yani ilaç olmuş bir bitkiden değil, aynı zamanda kök sistemi nedeniyle biyomühendislik sisteminin bir altyapısını oluşturan bir bitkisel kaynaktan bahsediyorum şu anda. Bu o kadar önemli ki bazı kırsal bölgelerde söğütler bilinçli olarak doğal set olarak kullanılmış ve modern hidroloji açısından bu kıyı tampon ekosistemiyle birebir örtüşen bir sistemdir aslında. Yani halk bilgisi şunu sezmiştir bu bitkide: söğüt varsa toprak da su da yerinde kalır.
0: Evet. Evet. Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Hasta hasta geldiniz, bizleri kırmadınız. Çok sağolunuz.
1: Ne demek, ben çok teşekkür ederim davetiniz için her zaman.
0: Efendim, bu bölümde salep ve söğüt gibi iki kadim bitkiyi derledik siz değerli dinleyicilerimiz için. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya bizimleydi. Önümüzdeki pazartesi 15 haberlerinin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım, la la la.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde bile sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekti. Türkiye'nin enerjide merkez olma vizyonu güçleniyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sağlanacak anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise, İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta, Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya'da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ve Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını açıkladı. Fransız ve İngiliz donanması, Rusya'ya ait petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Baskın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmeleri kabul edilemez dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, baskını yasa dışı olarak nitelendirerek, bu eylemler uluslararası korsanlık sınırında dedi. 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alınan önlemler ve trafik kurallarına gösterilen hassasiyetle Kurban Bayramı tatilinin önceki dönemler içerisindeki en düşük can kaybının yaşandığı dönem olduğuna dikkat çekti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme

faizi uygulanacak. Ve spor. Amili futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe'nin Çobani Stadında oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Milli judoculardan 8 madalya. Türk sporcular Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda 66 kiloda Hilmi Mucuk, artı 100 kiloda Recep Ergin ve kadınlar 78 kiloda Tuana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

medya rütük dedim normal. Ya reklamlar, rating, vallahi gayet normal. Yahu hiç mi ikinci yok dedim, dedi ki normal. Peki ya trafik, katliam, dedi normal. Ya susurluk, kamyon, vallahi gayet normal. Yine kaybettik dedi.

0: Turkuaz.
1: Daha kurulduğu tarihten itibaren bilginin önemini kavramış olan Osmanlı Devleti, hem devletin hem de toplumun çeşitli kritik kademelerinde alimlere, yani bugünün ifadesiyle bilginlere yer vermişti. Osman Gazi'nin hemen yanı başında birkaç ilim otoritesi bulunmakta, Fatih ya da Yavuz gibi kudretli sultanlar, etraflarındaki kudretli alimlerin varlığından güç almaktaydı. Kanuni gibi bir dünya padişahı bile Ebu Suud gibi bir alimin rehberliğine her zaman muhtaç olduğunu sürekli dile getirmekteydi. Maddi iktidar, ilmi iktidarla el ele koşmaktaydı. Osmanlı'nın ufkunun bütün bir cihan olduğu tespit edilebilirse, Osmanlı Devleti'nin alim figürüne neden bu kadar önem verdiği de anlaşılabilir. Çünkü alim, devletin aklıydı. Padişah kılıcı ve teraziyi simgeliyor, bu kılıcın yerinde kullanılması için gereken rehberliği ise alim sağlıyordu. Alim, devletin savrulup gitmemesi, makul ve insani bir hattı izlemesi için gereken zihni temsil ediyordu. Devletse bu zihni taşımak ve onun yol göstericiliğinde serpilmek zorunda olan gövdeydi. Birçok Selahattin Camii'nin bir medreseyle çevrilmiş olması ve medrese vakfiyelerinin bugün için bile göz kamaştırıcı boyutlarda maddi zenginliklere sahip olması, Osmanlı'nın temel devlet politikalarından olmuştu. Devletin kendilerine sağladığı bu maddi imkanlar yanında, alim toplum katında da yüksek itibara sahipti. Toplum, alim figürüne büyük saygı duyuyor, alimi peygamberin mirasçısı ve temsilcisi olarak görüyordu.

0: Her türden sorununu çözme işinde alimden yardım bekliyor, evlenirken, boşanırken, çocuğu doğduğunda, bir yakını öldüğünde, hasılı insan hayatının her türden kırılma noktasında alimin hayati rehberliğine muhtaç olduğunu biliyordu.
1: Turkuaz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde bile sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekti. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonu güçleniyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Ancak TRT Haber'in sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, görüşmelerden henüz sonuç elde edilmediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. İsrail Lübnan'da ateşkes ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya'da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün'e Katar'sa İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını açıkladı. Fransız ve İngiliz donanması, Rusya'ya ait petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Baskın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmeleri kabul edilemez dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, baskını yasa dışı olarak nitelendirerek bu eylemler uluslararası korsanlık sınırında dedi. 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alınan önlemler ve trafik kurallarına gösterilen hassasiyetle Kurban Bayramı tatilinin önceki dönemler içerisindeki en düşük can kaybının yaşandığı dönem olduğuna dikkat çekti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ve spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe'nin Çoban Stadı'nda oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Milli judoculardan 8 madalya. Türk sporcular Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda 66 kiloda Hilmi Mucuk, artı 100 kiloda Recep Ergin ve kadınlar 78 kiloda Tuana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Saraybosna ve Bakü 24,

Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, güneşli olmak üzere Bern 24, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18, yağmur bulutlu olmak üzere Amsterdam 21,

0: Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Ak'tan hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hemen paylaşalım. 90-312-463-34-19, 90-312-463-34-21.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca sevgili dinleyiciler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ve sırada
1: haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları.
0: Evet sevgili Yasemin, uzun bir bayram tatilini evet, geride bıraktık. Gerçekten de 9 gün. Kimileri çalıştı senin
1: gibi.
0: Benim gibi. Kimileri dinlendi, sevdikleriyle hasret evet, giderdi. Ama kültür ve sanat asla mola vermedi ve biz yine kültür sanat haberleriyle sevgili dinleyicilerimizin karşısındayız. Devlet tiyatroları sezonu normalde Haziran ayının başında bitirir ancak bu sezon öyle olmadı. Ankara'da sezon devam ediyor. Yasemin, bu yaz dinleyenlerimiz hangi oyunları izleme şansı bulacaklar? İlk girizgahımızı bu konuyla yapalım.
1: Evet, sezon bitmedi gibi esasında. Normalde Ekim'de başlar, Haziran'ın başında biter ve hatta Mayıs'ın sonunda biter sezon devlet tiyatrolarında. Ancak Ankara'da devlet tiyatrolarının, Ankara ve devlet tiyatrolarının yerleşik sahnelerinin olduğu her yerde oyunlar ve özellikle turne oyunları devam ediyor. Ankara'da geçen sezonun müzikal oyunu Kan Kardeşler, ki oldukça başarılı bir müzikal, 2-3 Haziran'da Çankaya Atatürk Sanat Merkezi'nde. Yine aynı sahnede 12 Öfkeli, oldukça başarılı bir oyun yine. O da 3-4-5 Haziran'da oynayacak ve tabii ki akabinde devam edecek çocuk oyunları var Ankara'da. Çok fazla sayıda ve bence anne babalar için de iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Yine turne oyunları dedik. Bursa Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarını Ankara'da göreceğiz. Mesela romandan uyarlanan oyunlar var İzmir'in. Buket Uzuner'in ünlü kitabından uyarlanan İki Yeşil Susamuru.
0: Aa, çok güzel bir kitaptır.
1: Müthiş.
0: Çok
1: evet,
0: güzel bir kitap.
1: İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Hep Yek, Bursa DT'nin Bir Yaş Dönümü Rüyası Ankara'da İzleyicilerle, tiyatro severlerle buluşacak. Sadece bu da değil.

0: Tabii ki diğer devlet tiyatrolarının olduğu tüm illerde, İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir'de, Ankara'nın oyunları ve diğer illerden gelen oyunlar da izlenebilecek. Haziran'ın sonuna kadar Temmuz ve Ağustos'u göreceğiz. Henüz takvim yayınlanmadı. Umuyoruz belki açık hava tiyatroları oynanır. Geçtiğimiz yıllarda böyle olmuştu çünkü İrfan Şahin baş sahnesinde, atölye sahnesinde açık havada tiyatro izleme şansı bulmuştuk. Belki yine olur diye düşünüyoruz. Bakacağız ileriki günlerde.
1: Temmuz Ağustos programımız belli olunca
0: Evet.
1: da zaten Acar muhabirimiz Yasemin'den hiçbir şey kaçmaz. Onu dinleyicilerimizle mutlaka
0: İnşallah.
1: Paylaşmış
0: Tabii ki.
1: olacağız. 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor. Yarın ödül töreni opera sahnesinde yapılacak. Onur ödülü usta oyuncu Emel Göksu'ya, Bilge Olgaç Başarı ödülü Lucia Murat'a, Bilge Olgaç Başarı ödülü Melisa Sözen ve Dilda Mahalli'ye ve Genç Cadı Ödülü ise Ece Bağcı'ya verilecek. Yarın ve festival boyunca birbirinden özel filmler de gösterilecek. Detaylar da sende Yasemin.
0: Evet, 2-7 Haziran'da senin de söylediğin gibi 2-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali. Bir festivali 29 yıl yapmak kolay değil, dile kolay.
1: Büyük bir istikrar.
0: Çok büyük istikrar, çok büyük başarı. Tabii ki bir bellek de oluşuyor, bir kadın teması belleği. Bu senede 23 ülkeden 47 filmi ağırlayacak festival ve pek çok premierde ev sahipliği yapacak. 29. yaşını kutluyor dediğimiz gibi. Bu sene mekanlar olarak Ankara Kült Kavaklı Deniz Sineması ve Etimesgut Belediyesi'nin 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi seçilmiş. Ama dediğim gibi ödül töreni her zaman olduğu gibi opera sahnesinde usta sinemacılara verilecek, genç sinemacılara verilecek. Her biri ayrı renk temasıyla yapılıyor elbette. Bu festival 9 ana temadan oluşacak ve dolayısıyla 9 ana tema demek her kişinin kendinden ayrı filmleri bulabilmesi demek. Pek çok ülkeden yönetmeni de tabii ki burada sinema okuyan öğrenciler, güzel sanatlar okuyan öğrenciler aslında izleme, onlarla konuşma, filmlerini irdeleme şansı da bulacaklar. 7 Haziran akşamı Kült Kavaklıdere'de düzenlenecek. Kapanış töreninin ardından da tabii ki sona erecek. Oldukça dolu bir festival. Az önce söylediğin sen de Lucia Murat'ı konuk ediyor ve bizzat onun aynı zamanda ustalık sınıfı, masterclass da vereceği, eğitim vereceği bir festival olacak. Festival biletleri 11 Mayıs'ta satışa çıkmıştı. Askıda bilet uygulaması da devam ediyor. Etmeskut gösterimleri de ücretsiz. Dolayısıyla buradan belki dinleyenlerimiz siteyi inceleyip bilet alma şansı edinebilirler. Çok iyi filmler var. Karadaki Ada, Belki Yarın, Maria'nın Günlükleri olmak üzere restore edilmiş 3 film tekrardan sanatseverlerle, sinema severlerle buluşacak. Başarılı bir festival yine bizi bekliyor. Pek çok filmin de şansı açık olsun diyoruz biz.
1: 29 yıldır bir festivale emek vermek, bütün maddi
0: Evet.
1: ve manevi zorluklarına rağmen bugünlere getirebilmek hiç kolay değil. Emek veren herkese buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: 17. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Ödül Töreni ve Gala Gecesi bugün yapılıyor. 21 Mayıs'ta başlamıştı ve 10 Haziran'a kadar sürecek festivalde Dünya Balesi'nin önemli yapıtları izlenecek. Bildiğim kadarıyla Yasemin, jüride bizden de önemli bir isim var.
0: Evet, aynen öyle.
1: 17. İstanbul 17. Uluslararası Bale Yarışması.
0: Bale Yarışması'nda bizden de çok sayıda sanatçı var. Sadece bizden değil, yurt dışından da çok sayıda sanatçıyı, bale sanatçısını konuk edecek bu festival. Festival kapsamında 13 eser var. Toplam 21 temsiliyle her yaştan izleyicinin beğenisine sunulacak. Yarın Opera Stüdyo sezon finali sahnelenecek. Opera Stüdyo İstanbul projesi genç seslerin, genç yeteneklerin diyelim, uluslararası düzeyde önemli bir kariyere sahip olması, başarı elde etmesi için düzenlenmiş bir aslında platform. Orkestra şefleri, opera sanatçıları, pedagogları buluşturacak bu platform ve vokal tekniğinden rejiye, dramaturjiden kariyer yönetimi tavsiyelerine kadar gençlere pek çok konuda olanak sağlayacak. Sahnede ise genç yetenekler var. Derin Akdeniz, Sinem Güç, İpek Zehra.

0: Evre, İrem Büşra Bayır ve pek çok genç sanatçı sahnede olacaklar. Ve tabii ki yarın akşam İstanbul Devlet Opera Balesi'nce Kuğu Gölü eseri sanatseverlerle buluşacak. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın yönetimindeki eser Türk Telekom Opera Salonu'nda sunulacak. Kuğu Gölü zaten müthiş bir eser. Ve yine aynı şekilde eğer kaçıran olursa 10 Haziran'da tekrarı var bu
1: Tekrarı var.
0: eserin.
1: Peki. Almanya'ya uzanalım sevgili dinleyiciler. Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 3-9 Haziran'da Gallus Theater'da tiyatro severlerle buluşuyor. Yıllardır yurt dışında bir Türk tiyatro festivali yapmak gerçekten de hiç kolay değil. Kamil Kellecioğlu'nu tebrik ediyoruz ve detayları da senden alıyoruz sevgili Yasemin.
0: Evet, dediğin gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerini bir araya getiren bir festivali Avrupa'da yapmak, hele de Almanya'da yapmak kolay değil. Türkiye ile Almanya arasında kültürel etkileşimi güçlendiren bir zemin olma özelliği taşıyor bu festival. Ve bu sene Haldun Dorman Anma Gecesi ile 3 Haziran'da başlayacak. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dorman'a yakın zamanda bu sene kaybetmiştik. Ona ithaf ediliyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün katkı sunduğu festivalde İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Bir Çocuk Oyunu olmak üzere Kırmızı Küre, Edebi Barış, Küçük Bir İş için Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor isimli oyunlarda sahnelenecek. Festivalde önemli tiyatro kurumları, özel tiyatroların oyunları da izleyiciyle buluşacak. Ve tabii ki en önemlilerinden birisi etkinliklere bu sene Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Işıl Kasapoğlu ve Profesör Doktor Senem Ceyfer katılacaklar. Söyleşiler yapılacak. Aynı zamanda jüri üyeleri kendileri. Dolayısıyla orada yaşayan Türkler ve yurt dışında herhangi bir alanda çalışıp tiyatroya ilgi duyan ya da tiyatro okuyan pek çok sanatçı için de güzel bir fırsat.
1: Avrupa'nın farklı kentlerinden gelebilir
0: Elbette.
1: yurttaşlarımız, insanlarımız. Gerçekten de onlara son derece güzel bir seçenek sunuyor geniş bir yelpazede.
0: Evet.
1: Dünyanın bir ucuna Singapur'a uzanalım mı? Singapur'a
0: Uzanalım.
1: uzanıyoruz. Türk Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle İstanbul temalı Blue Beauties sergisi açıldı. Gardens by the Bay tarafından her yıl düzenlenen tematik çiçek sergileri kapsamında 2026 itibariyle Türkiye 4. kez kültürel içerik sağlayıcı ülke olarak etkinliğe katıldı. 21 Haziran'a kadar açık olacak sergiye ilişkin acaba sen Yasemin dinleyicilerimize hangi bilgileri paylaşacaksın?
0: Böyle dünyanın bir ucundan haber vermek gerçekten heyecan verici. İçinde de Türkiye ile ilgili bir şey varsa. Dediğin gibi 21 Haziran'a kadar açık olacak bu sergi. Uzun soluklu. Dördüncüsü yapılıyor. Yani dördüncüsünde aslında Türkiye'ye destek veriyor. Singapur Büyükelçiliği'nin destekleriyle kültürel işbirliği kapsamı ve etkisi bakımından daha genişleyecek her sene. Blue Beauties, Türk tarihinin estetik geleneğinden ilham alarak yapılmaya başlandı. Ve bu sergide ortancalar, erguvanlar, Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını simgeleyen görsel öğeler tema ediniyor. Tabii ki bunlarda neler var? Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Kapalı Çarşı, Kapadokya balonları hepsi çiçeklerle bezenmiş bir şekilde sergide bulunuyor. Gezenler için bir görsel şölen esasında. Ayrıca geleneksel Türk dokuma sanatı, çini, halı, nazar boncukları, bakır işleme sanatında örnekleri sergide sunuluyor. Tabii ki canlı müzik performansları da var Türk müziğin. Seçkin eserleri de izleyenler, gidenler canlı olarak dinleme şansı buluyorlar. Sergi 300 binden fazla ziyaretçi tarafından görülmesi öngörülüyor.
1: Rakam
0: Çünkü
1: gerçekten çok büyük.
0: evet, bundan önceki 3 yılın ortalaması alınmış, oldukça gezilmiş, ilgi görülmüş, yabancı basının da ilgisini çekmiş haberlere baktığımızda. Dolayısıyla güzel bir sergi Singapur'a yolu düşenler için, orada olanlar için, Türkiye'nin bütün o görsel ve sanatsal inceliklerini görmek bakımından ve sunmak bakımından da güzel bir deneyim bu
1: Harika.
0: sergi.
1: Bunlar zaten sadece sanatsal etkinlikler değil, aynı zamanda
0: Evet.
1: da diplomatik girişimler. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: ülkemizin farklı farklı güzelliklerini, zenginliklerini o sahnelere taşıyabilmek gerçekten kendi içinde apayrı bir farkındalık oluşturuyor. Son notumuzu paylaşalım. O da Ankara'dan. CSOA'da Ankara yaz ayına girdiğimiz şu günlerde anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak. Büyük Usta Kayahan İyi Ki Doğdun konseri 6 Haziran'da sanatseverlerle buluşuyor. Konserin detaylarını ve katılımcıları da hemen Yasemin'den alıyoruz.
0: Evet, şimdi İyi Ki Doğdun Kayahan diyoruz ama merhum sanatçı Kayahan 29 Mart'ta doğmuş. Hı hı. Bu konser aslında Nisan ayının repertuarında vardı. Ertelemeler oldu, iptaller oldu. Sonrasında bugüne gelindi. Bu özel gücü de onun müzik yolculuğu, Kayahan'ın müzik yolculuğunun yanı sıra tabii ki en güçlü şarkıları da pek çok sanatçı tarafından seslendirilecek. Kızı Beste Açar'ın projesi ve bu konserde Bora Gencer, Erdal Çelik, Niran Ünsal, Ozon Orhon, Yeliz ve Zeynep Avcı konserde sahne olacaklar. Kayahan şarkıları söyleyecekler. Yine Ankaralıları hareketli, neşeli ve tabii ki biraz da duygu dolu bir konser bekliyor. Ve biz de Kayahan konseriyle bitirmiş olalım haftanın evet. Yıldızlarını.
1: Burada bitiriyoruz. Biraz sonra bir adaşım, iki kıymetli konuğumuz gelecek.
0: Evet.
1: Kendilerini burada ağırlayacağız. Harika bir konsere, harika bir etkinliğe imza atıyorlar. Detayları kendilerinden alacağız ama kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyiciler, Devlet Çok Sesli Korosu 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 8 Haziran'da İstanbul AKM'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Işık ve karanlık, insan ve evren, umut ve yıkım arasında bir anlatı olan Aurora ile seyirci karşısına çıkacak olan koronun çalışmalarını ve Aurora'yı Hayal Hayat Sanat'ta Şef Burak Onur Erdem ve Yardımcı Şef Pınar Çanakçı Çavdur'la konuşacağız. Kıymetli konuklarımız, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Öncelikle bu isim gerçekten sadece müzik anlamında değil, felsefi anlamda da öylesine derinlikli anlamlar içeriyor ki bununla başlamak isterim. Yani kuzey
3: Evet.
0: ışıklarından ilham alan bir program sevgili Yasemin. Aynı zamanda insanlık tarihinin evrensel temalarını müzikle yansıtıyor. İçinde doğanın büyüsünü, insanın derin

0: içsel hesaplaşmalarını ve barış özlemini eşsiz bir şekilde sahneye taşıyor diyeyim ve sözü adaşım Burak Bey'e vereyim.
1: Evet, çok güzel bıraktınız. Teşekkür ederim. Aurora bizim için özel bir proje oldu. Ankara'da 3 kere seslendirdik. Dolu salonlara. Çok büyük ilgi oldu. İnsan sesiyle yapabileceklerimizin biraz sınırlarını zorladığımız bir program bu. Dediğiniz gibi Aurora ismi zaten gecenin en karanlık anındaki ilk ışıkları anlatıyor. Yani kelimenin kökeninde de bu var. Kuzey ışıkları da Aurora Borealis denir. Duymuşsunuzdur mutlaka. Bu programın içerisinde ve doğanın farklı yönlerini anlatan ve insanın da farklı yönlerini anlatan eserler var. Çoğu da kuzeyden, yani İskandinavya'dan ya da Baltık'tan. Oralarda biliyorsunuz koro müziği çok gelişmiş. Çok güzel eserler var, çok farklı müzikler var. Mesela ama bu programda mesela bizim içerisinde yer verdiğimiz eserlerden bir tanesinde hiç tahmin etmeyeceğiniz bir enstrüman var. Bardaklar. Mutfağımızda olan bardakları koro aynı anda çalıyor.
0: Peki bilmediğimiz için neden bardaklar? Yani onun kendi içinde bir özel tınısı, anlamı var mı?
1: Evet. Çünkü besteci Erik Eschenwald, Letonyalı, bu bardak seslerinin yarattığı tınıyla gökyüzünün, yıldızların adeta sesini, kuzey ışıklarının sesini verdiğini ifade ediyor. Bunun gibi mesela başka bir eserde de yine Eric Whitaker'ın, Amerikalı besteci, Grammy ödüllü bir bestecidir. Türkiye'ye de gelmişti 2014 yılında İstanbul'a. Cloudburst isimli bir eseri var. Bu bir fırtınayı anlatıyor. Ama o fırtınadan sonra yağan yağmuru dinleyiciler canlı olarak duyabilecekler. Hiçbir efekt olmadan, yani arkada bir ses efekti olmadan tamamen koroyla, koronun beden perküsyonuyla, kendi imkanlarıyla bu farklı efektleri duyabilecekler. O yüzden insan sesini biraz aşan bir program
0: Anladım.
1: Aurora.
2: Sadece ses de değil. Ben izledim, ya dinledim.
1: İzleyenler
2: İzledim
1: anlasın.
2: diyorum. Neden izledim diyorum? Çünkü gerçekten hem izliyorsunuz, çünkü siz anlatım yapıyorsunuz şarkılar, eserler arasında o eserlerin nasıl yazıldığını, içeriğini hem anlatıyorsunuz hem de o kadar iyi bir aydınlatma ve sahne ambiyansı var ki yaşıyorsunuz bir taraftan. Tabii o yüzden talepler geldi, pek çoğunu yaptınız ve yakında yenisi de gelecek. Evet, İstanbul'da ama Ankara'da da var mı bu
1: Var.
2: sezonda?
1: Bu sezon bitti artık
2: Yok,
1: ama
2: yani bu sezon derken Eylül ayından itibaren
1: Eylül'den sonra
2: yeni,
1: tabii.
2: evet, yeni sezonda.
1: Talep oldukça biz Aurora'yı artık hep sahneliyoruz. Başka şehirlerde de olabilir. İlgi de gördü. Bir de her seferinde kendini geliştiriyor bu program. Şimdi mesela belki Pınar Hocam biraz ondan bahseder. Burası için, AKM için özel bir tasarım da yapıyoruz. Özel bir çalışma da yapıyoruz. Çok değerli sanatçılarla. Sadece ses değil, görseller de olacak. Neler olacak böyle biraz?
3: Görsel tasarım, ışık tasarım, bu konuda çalışan uzmanlarla gerçekten böyle güzel bir şey planlıyoruz. Aslında böyle bu 1 saatlik bir yolculuk gibi farklı farklı eserler var ama bu eserler hem birbirini tamamlıyor, böyle bir seyirci olarak da kendini o hikayenin içine
0: Bir
3: koyabiliyorsun.
0: yolculuğa çıkıyor aslında
3: Evet,
0: baktığınızda
3: yani en
0: seyirci.
3: başından en sonuna kadar kendi hikayeni de yaratabilirsin. Sizin dediğiniz gibi anlam da çıkartabilirsin, o anı yaşayabilirsin sadece. AKM'nin de imkanlarını kullanarak aslında biz bu yolculuğu birazcık daha fazla görselle, birazcık daha fazla ışıkla beslemek istiyoruz ki herkes böyle kendi hikayesini yaşasın ve o kuzey ışıklarını sanki yaşıyormuş gibi bir konser deneyimi.
2: Tabii Burak söyledi, haftanın yıldızlarında. Ne zaman bu konser? Onu önce anlatalım. Çünkü 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'yla işbirliği halinde bir konser vereceksiniz. Tarihi 8 Haziran'da.
1: Evet. Biz bunu çok uzundur planlıyoruz. İstanbul Opera Balesi Müdürü sevgili dostum Caner Akgün'le beraber. O da koroya çok önem verir. Ve koro müziğinin de tabii ki opera festivali içerisinde yani vokali kullandığı için farklı bir renk getirmesini de hedefliyoruz burada. Yani çünkü opera festivalleri Türkiye'ye çok değerli, çok önemli konuklar geliyor yurt dışından da. Evet. Türkiye'den zaten müthiş operalarımız var. Fakat bir de vokalin bu yönü. Yani akapella, eşliksiz koro yönü. Konserde birkaç yerde bir enstrüman kullanımımız var. İşte bazı yerlerde piyano var, arp var. Arp da çok kadim bir enstrüman. Yani bizi özümüze götüren, bir biliyorsunuz en eski dönemlerde antik, evet, Yunan'dan gelen bir tarihçesi var.
0: Mitolojik bir tarafı vardır yani.
1: Var, var.
2: Aslında Türklerin enstrümanı olduğu da belki kesinleşmiş, değil mi?
1: Vallahi zaten her şey bizim.
2: Evet. Evet, her şey bizim.
1: Perküsyon da var. Şimdi bak, Türklerin olduğu kesin bir şey var, onu söyleyeyim. Şaman davulu var. yani bizim kültürümüzde de yer alan ve tabii ki kuzey kültürlerinde de yer alan bu şaman davulu. Çok ilginç, çünkü programın en ilginç müziklerinden biri de bence bu. Türkçesi demire lanet. Demir, bildiğiniz demir.
0: Ya yani, çünkü onunla silah icat ediliyor.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ayrışma başlıyor.
1: Ayrışma başlıyor.
0: Halbuki doğanın tam onun karşısında birleştirici özelliği var.
1: Evet. Zaten programın ana mesajlarından biri de bu.
0: Hocam dersimize çalışacağız.
1: Süpersiniz. Yani bu eser Veljo Tormis'e ait. Estonyalı besteci. Çok önemli koro müzikleri var Veljo Tormis'in. Özellikle unutulan dillerle ilgili. Kadim dillerle ilgili. Burada da Fin halk destanı, yine mitolojiden gelen Kalevala'dan aldığı bir bölüm var. Burada destan şunu anlatıyor. Demir nasıl yaratıldı? Ve daha sonra ne oldu ki? Şimdi eser de eleştirel bir eser aslında. Biraz da protest bir eser. Daha sonra ne oldu ki biz bu demirden tanklar, toplar, tüfekler yapmaya başladık? Bunun içerisine ne karıştı? İşte diyor ki eserde, yılan. Yani biliyorsunuz yılan şeytanın sembolüdür. Yani o şeytani düşünceler, insanın birbirine yapacağı zarar fikri, düşüncesi karıştı. Bunun, bu eleştirel eser bence günümüzü çok iyi anlatıyor.
0: Bir de zamanlama çok iyi, kıymetli konuklar. Yani şimdi dünyada hani zamanın ruhuna uygun denir ya bazı şeyler. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki dünyada. Kamplaşmaların, bölünmelerin, savaşların, kayıpların tamamen insanlık dramının yaşandığı bir süreçte işte böyle bir konser aslında. Bir dakika diyor ya, biz insanız. Evet. Tarihten gelen ve bizi birleştiren bir unsur var. Bunun adına da doğa diyoruz biz.
1: Evet.
0: Gelin şunları bir yana bırakın da doğanın birleştiriciliğinde hep birlikte bir araya gelelim ve arınalım.
1: Siz konseri sunabilirsiniz şu anda.
0: Bunu bir iş teklifi olarak kabul ediyorum hocam.
1: Gerçekten dediğiniz gibi, ben son 3 cümlesini söyleyeyim bu eserin. Biz de programı hazırlarken bizi çok etkilemişti. Bu figürle konuşuyor eserde. Yani bu kötülüğü ortaya çıkartan figürle. Ve diyor ki, sonuç olarak siz de doğa dediniz ya. Hı hı. Sen dünyasın, ben de dünya. Sen topraksın, ben de toprak. İkimize yeter dünya diyor. Yani bu dünya ikimize aslında yeter diyor. Ve bu şekilde bitiyor bu performans. Yani Aurora bizim için çok özel oldu. Çok özel bir proje oldu. İyi de gidiyor.
2: Çok özel ve çok güzel olmuş.
1: 8 evet. Haziran'da yani tam bir hafta sonra, hı hı, 8 Haziran akşamı saat
3: 8'de olmalı.
1: Saat 8'de olmalı. İstanbul AKM.
2: Evet, opera salonunda.
1: Opera salonunda.
2: Ve tabii ki düşünüyor insan aslında gelirken, yayın öncesinde de söylemiştim bunu size. Antik kentlerde olsa ne güzel olur.
1: Evet.
2: Bu yani açık havada, o atmosferde tarihle sanatı buluştururken çok güzel bir proje olur. Tabii ki o zaman farklı şeyler de eklemeniz gerekebilir.
3: Evet aslında.
2: Her geçen gün yenisini, yeni şeyleri ekliyoruz dediniz ya.
1: Evet.
2: Bir sonraki aşamada bu konsere ne eklemeyi düşünüyorsunuz?
1: Şimdi insan sesinin böyle bir özelliği var. Akapella müziğin mobil bir enstrüman bizimkisi. Zaten sahnede statik durmuyoruz biz. Yani bir orkestranın aksine insan bir yerden bir yere gidebiliyor, seyirciyi sarabiliyor. 360 derece müziği seyirciyle buluşturabiliyoruz. Bu yüzden her gittiğimiz mekana göre de projeyi adapte ediyoruz diyelim. Çünkü o mekanın da bir ruhu var. Şimdi mesela bizim antik kentlerde yaptığımız en önemli programlardan biri Carmina Burana'dır. Yani Türkiye'nin her antik kentinde neredeyse yaptık Devlet Çok Sesli Korosu olarak. gelecek sezon programımız da var. Şimdi açıklamıyorum. Onun için ayrı program yaparız. Sezon programımızı ayrıca konuşuruz ama antik kentler bizim için çok değerli. Türkiye'de önemli bir sanat mekanı. Pınar

0: Ama şunu sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bu konserde tabii öne çıkan eserler var. Bunlardan bir tanesi, doğru mu telaffuz ediyorum? Claude
1: Evet.
0: Burst. Şimdi burada alkış, nefes ve beden ritimleriyle yağmurun yükselişi, göğün açılışı sahnede duyuluyor. Arkasından gelen cümle benim çok hoşuma gitti. Doğa yalnızca tasvir edilen değil, bedenle deneyimlenen bir sese dönüşüyor. Yani bunu birazcık daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü işin belki de saç ayaklarından bir tanesini bu olduğunu düşünüyorum çünkü.
1: Evet, ya bu aslında bir şiir ve çok soyut da bir şiir. Eserin bir yerinde hatta böyle bir ağacın oluşumuyla alakalı çok güzel bir yer var.

0: Ve korodan bunu dinlediğinizde bu dalları, yaprakları, gövdeyi, ondan sonra kuşları, ağacın üstündeki yıldızları farklı farklı ses gruplarından farklı farklı zamanlarda duyuyorsunuz. Gerçekten böyle bir ağacın kökten oluşumu gibi. Ve de onu o anda yaşamaya başlıyorsun. Gözünü kapattığında belki o İspanyolca ne dedi anlamasan bile sen kendin bir şey tasvir etmeye başlıyorsun. Aslında bence yani sanatın güzelliği bu, koro müziğinin de güzelliği bu. O an bilmediğin bir dil olabilir ama yakın hissediyorsun kendini ve bir anlam yaratıyorsun o anda. Burada yine daha demin söylediğimiz gibi bu AKM'deki olanaklar da güzel olacak. Çünkü üst yazıyla takip edebiliyor da olacağız.
1: Harika.
0: Ama yine de bu kendi anlamını yaratmana engel değil aslında. Yani Cloudburst bu anlamda çok özel bir eser. Çünkü sözlerden o geliyor, müzikten o geliyor ama aynı zamanda işte sizin de dediğiniz gibi beden müziğiyle de bunu yansıtabiliyoruz. Çalgılar var burada, eşlik çalgıları. O fırtınayı hissedebiliyorsun. Etkileyici bir eser gerçekten.
1: Dinleyici de buna katılabiliyor.
0: Evet.
2: Evet.
1: Böyle imkanlarımız da var.
2: Siz zaten dinleyiciyi katma konusunda mahirsiniz.
1: Katmak dinleyici.
2: Evet. Dinleyici
1: zaten
2: muhakkak konserde olmalı
1: yani,
2: değil mi?
1: Dinleyici ve icracı. Yani performansı yapan ve dinleyen çok 20. yüzyılda kalan bir şey. Artık bir modernist bir şey o. Yani bizim işte biliyorsunuz müzik dönemlerini, işte Rönesans, Barok,
2: evet,
1: klasik, romantik, modern ne kadar böyle bir şey var ama artık modernden sonra postmodern dönemde dinleyici ve icracı ayrımının ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz biz. Yani benim çok sevdiğim bir laf var. Hollanda Oda Korosu'nun sanat yönetmeninin söylediği, Tido Wieser'in söylediği. Koro 21. yüzyılın orkestrasıdır. Senfoni orkestrasıdır diyor. Çünkü koronun öyle imkanları var ki, bizim birlikte söyle formatımızı biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Yasemin Hanım çok takip etti onu. Siz de söylediniz hatta.
2: Söyledim.
0: Çok iyi gerçekten.
2: Yani oturduğum yerden söylemişimdir. Evet.
3: O zaman bir gün mikrofon başına senden bir eser rica ediyorum.
2: Henüz değil, hazır değilim. Yani, yeni sezonu hazırlanalım.
1: Yeni sezonu sizden bekliyoruz. Yani binlerce kişinin bir anda aynı yerde buluşabildiği, işte dediniz ya bu doğa bizi birleştiren.
2: Evet.
1: Doğa gibi bizi birleştiren başka bir şey de sesimiz, sesimiz.
3: Evet.
1: Hepimizde doğuştan var olan ve kimsenin birbirinden daha üstün olmadığı, herkesin kendi karakterini yansıtan sesleri. Evet. Ve bunların birleşiminden, işte ben her programda anlatıyorum artık, bugün onu anlatmayayım, Estonya'daki şarkı devrimini. Yani her programda artık bunu anlatıyorum.
2: Ama yine anlatın. Dinlemeyen, dinlemeyen dinleyicilerimiz vardır.
1: Yani Estonya'nın bağımsızlığını kazanmasında Sovyetlerden çok etkili olan beraber şarkı söylemek, korolar. Koroların böyle bir işlevi hep olmuş zaten tarih boyunca. Yani Almanya'ya bakıyorsunuz, Almanya'nın bağımsızlığında da var. İngiltere'deki society'ler var, koro toplulukları. Ama Estonya'da başka bir şey var. Yüz binlerce kişi bir araya geliyor. Tallinn'deki o Song Celebration dedikleri şarkı kutlaması meydanında.
2: Haberlere konu oldu. Pek çok kişi aynı anda o meydanda toplanıp, evet, o sesleri çıkartmaları aynı anda söyleyebilirim, muazzam.
3: O anda yüzlerce insan tek bir ruh oluyor aslında baktığınızda.
1: Evet, öyle.
0: Evet, aslında tarihteki olayı da o. Koronun geldiği şey, o antik tiyatrolarda işte koro aslında halktır. O olaylara tepki veren kişidir. O olayı anlatan kişi değil.
3: Hı hı.
0: Bir şey oluyor, halkın tepkisini hep koro yansıtıyor.
3: Hı hı.
0: Onu hep hissediyor.
3: Ona tercüman oluyor aslında,
0: evet, evet,
3: baktığınızda.
0: Evet.
3: Yine öne çıkan eserlerden bir tanesi Stars. Evet. Burada benim gündelik hayatımda çok değer verdiğim bir kelime vardı. Rezonans kelimesini ben çok severim.
1: Ben de.
3: Öyle mi Burak Hocam?
1: De.
3: Sadece isimlerimiz değil, aynı zamanda kelimelere karşı. Çünkü şuna inanırım ben, kalbin bile bir rezonansı vardır benim hayat bakışıma göre. Yani senin kalbin kime hitap ediyorsa bir gün öyle ya da böyle onunla mutlaka yolun bir yerlerde kesişir. Yani stüdyo olabilir, dışarıda bir hayat olabilir. Şimdi mesela Stars, koroya eşlik eden, aslında Burak Hocan da bahsetti, cam bardak rezonansları, kuzey göğündeki ışık titreşimlerini andıran saydam bir atmosfer yaratıyor. Aurora, karanlıktan aydınlığa geçişin simgesel gücünü sahne diliyle görünür kılıyor.
1: Evet. Buradaki bardaklar etkili. Rezonansı ben severim dedim de şöyle, onu da anlatayım. Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum.

0: Oranın korosunu yapıyordum işte öğrenciliğimde. Koro şefliğine de orada başladım. Amatörce başladım. Daha sonra eğitimini aldık. Sonra ilk oradan çıkıp kurduğum koromun ismidir. Rezonans.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: İstanbul'da
2: Diyecektim
0: hala da
2: ama
0: devam ediyor.
1: Sustum. Hocam.
0: Hocam artık böyle devam ediyoruz böyle.
1: Bakın.
0: Ama burada ilginç olan bir şey işte bu bardak sesi. Çünkü rezonansın kelime anlamında da şu var. Aynı frekanstaki iki titreşimin bir araya geldiğinde kendi toplamlarından fazlasını ortaya
1: Bir sinerji
0: çıkarıyorsun.
1: yaratması.
0: Evet.
2: Sinerjiden de fazlası belki. Öyle
0: İşte
2: mi?
0: bu fizikte bilirsiniz bu rezonans mimaride önemli bir kavramdır. Köprüleri yıkacak kadar güçlü bir etki yaratır. Bunu yaratan volüm değildir. Yani sesin yüksekliği daha çok bağıranın değil de anlatabiliyor muyum? Daha çok bağıranın değil ama aynı frekansta buluşanın daha güçlü olduğu bir şeyi anlatıyor. Bir kavram anlatıyor rezonans. Burada da evet bu cam bardaklar gerçekten ilginç. Çünkü bir ses bulutu ve bir ses evreni yaratıyorlar. Ve insan sesiyle bunlar çok güzel bir şekilde bir araya geliyor. Değil mi? O tınların birleşmesi
2: Kesinlikle. Ve
0: ilginç.
2: yani bu çok akıllıca bir seçim bence besteci için. Çünkü farklı farklı sesler çıkaran çok farklı çalgılar var elbette. Ama bestecinin de çok güzel bir notu var o müziklerin altında. Şey yazmış, hani bardakları nereden bulabilirim diye soran koristler için mutfağınıza gidin yazmış. O kadar basit ve gerçekten o kadar etkileyici ki, ve farklı su seviyeleriyle beraber farklı sesler çıkartabiliyoruz biz bu bardaklardan.
0: Tabii. O bardakların bir de akortlanmasını bize
2: Evet,
0: sorun.
2: yani hani rastgele sesler de değil onlar. Hepsi akortlanıyor. İnanılmaz bir iş. Ama
0: O
2: evde
0: işi
2: deneyebilirsiniz. Farklı
0: evet.
2: farklı seviyelerde sular koyup bardakları böyle çalmayı.
1: Ben deneyeceğim gidince.
3: Evet. Hatta biz birlikte deneyelim. Bakalım nasıl olur.
0: Beraber biriniz Si, biriniz Re olsun. La Mi olsun. Beraber
1: her zaman yenilikler açık olmakta
0: bizim
1: fayda var.
0: sanatçılarımızdan Ahmet Camcı var. O bu işin uzmanı. Artık kendisi bir bardak akordu.
1: Soyadıyla mütenasip diyorsunuz
0: Ben
1: hocam.
0: söyleyecektim.
2: İnanılmaz.
0: Ben söyleyecektim siz söylediniz.
2: Bayağı şu an frekans aynı rezonans.
0: Evet.
3: Tabii şimdi dedi çok sesli koromuzun bir eserini seslendirdi. Bir eseri dinleyelim.
1: Sohbete devam edelim.
3: Devam edelim. Evet.

0: kurmak gerekiyor.
1: Evet, gerçekten de dinlerken insanın tüylerini diken diken eden, metinde ve sohbetlerimize paylaştığımız gibi insanı içsel bir yolculuğa çıkaran harika tınılardı. Devam edelim. Şöyle metinle

0: karıştırırken değerli konuklarım, Octavia Paz'dan gerçekten de belki de bugünkü konuştuğumuz konuları özetleyen harika bir alıntıyla karşılaştık. Ben kısaca paylaşayım, sonra sizden kısa kısa yorumlarınızı rica edelim. Gezegenin sözleri, denizler, kuzey ışıkları, ay ışığı, su, yağmur, kökler, ağaçlar, dallar, yıldızlar. Bir de insanın bugünkü karanlığı. Silahlar, tanklar, demir ve ölüm. En karanlık günümüzde bize söylenen ilk sözleri hatırlıyor muyuz? Gözlerimiz açık uyumalı, ellerimizle hayal kurmalıyız.
1: Böyle nokta atışı
0: Yani
1: yapar. Yani
0: ama
1: evet.
0: burada her şeyi bitirmiş. Şu
1: Evet.
0: çok güzel ya. Gözlerimiz açık uyumalı, ellerimizi hayal kurmalıyız. Ne diyorsunuz Pınar Hanım?
2: Yani inanılmaz bir metin gerçekten bu. Müzikle de çok güzel birleşmiş bir metin. Daha demin de bahsettiğimiz eser bu, Cloudburst. Oraya bağlayalım. Bahsettiğimiz şiir de bu, Octavia Paz'ın. Yani insanın yapabileceklerinin bir sınırı yok. Aslında ben buradan onu okuyorum. Bu müziği dinlerken de onu hissediyorum. Böyle gerçekten tek başıma bir yerdeymişim gibi geliyor hep. Ama tek başına hissetmiyorsun kesinlikle. O tarihi düşünüyorsun, yaşanmışlıkları düşünüyorsun ve en önemli, daha doğrusu seni besleyen yerin hep toprak olduğunu hatırlıyorsun. Çünkü doğanın muhteşemliği karşısında aslında söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Öğreneceğimiz her şey orada, bütün tarih
0: Doğru.
2: orada. Bu müzikte bunu hissediyorsun. İşte fırtınayla kopan o en son gerçekten zirve noktası müziğin ve ondan sonra duyulan o yağmur damlaları. Aslında böyle gözünü kapattığında bütün yaşanmışlıklar o yağmur damlaları gibi gidiyor,
0: Zaten
2: sönüyor.
0: son noktada çaresiz değil miyiz karşısında? Yani teknolojik açıdan nereye gelmiş olursak olalım, ne yaparsak yapalım.
2: Evet.
0: Sonuçta doğanın karşısında insanlık bir şekilde çaresiz.
2: Kesinlikle öyle ama hani o çaresizlik bir korkuyla bağdaşmıyor kesinlikle. Bir kabulleniş belki de. Çünkü o çaresizlik kelimesi gerçekten biraz da böyle çok depresif, çok umutsuz ama bu müzikte öyle bir şey yok.
1: Evet,
0: Daha
1: konser
0: sevgiyle içselleştirmek
2: daha
0: var, değil mi?
2: kök duygusu var
0: Anladım.
2: aslında ve onu hissettikçe, o kökleri gördükçe, anladıkça, yerle bütünleştikçe daha huzur doluyorsun, öyle söyleyeyim.
1: Evet, konserden çaresizlik hissiyatıyla değil, huzurla çıkıyorsun. Çünkü daha dinamik bir konser, daha net, mesajı net bir konser.
2: Evet, o fırtınaya kadar olan süreç de aslında seni o fırtınaya hazırlıyor, öyle hissediyorum ben. Yani korka korka gelmiyorsun oraya. Biliyorsun ki işte o kökler, o yapraklar, o yıldızlar, bunlar senden ayrı şeyler değil.
0: Derinlerdeki anlamı kavrarsan hayat yolculuğun gayet berrak olacak. O
2: Evet,
0: kesin yani.
2: evet. Yoksa yani bu metin çok soyut bir metin. Ellerimizle hayal kurmalıyız. Öyle düşündüğün zaman böyle bir anda anlam verebileceğim bir şey değil.
0: İşte biz girizgahı yaptık. Gidenler bunu tamamen kavramış olacaklar.
2: Evet.
3: Ama gidenler tam bir deneyim yaşayacak. Yani gidenler derken gelenler. Yani konserde biz zaten oradayız. Yani bizim konserimize gelenler İstanbul'da 8 Haziran'da AKM'de. Tam bir deneyim. Baştan aslında bir konser deneyimi. Sadece dinlemek değil.
1: Ve çok sesli müziğe çok da aşina olmayanların da seveceği, çok sesli müziği sevdirecek bir konser aynı
3: Evet.
1: zamanda, öyle nitelendiriyorum ben açıkçası.
3: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi çok sesli müziği herkes seviyor aslında.
1: Seviyor.
3: Ama farkında değil.
1: Evet.
3: Bazı
1: Evet.
3: henüz ona tanışmamış insanlar gayet normal. Çok sesli müzik zaten çok da bize uzak bir şey değil.
1: Evet.
3: Ben yine her programda söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Ben bu tek sesli, çok sesli ayrımına da karşıyım. Böyle bir ayrım olmaz. Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Birkaç ülkede daha yapıyoruz ama yani tek sesli müzikler çok sesli. İşte monofonik, polifonik, heterofonik falan vardır bu
1: Evet.
3: müzikolojide bunlar. Ama müzik müziktir. Yani bizim kendimize ait bağlamamızın da bir çok sesliliği vardır. Batı'daki Gregorian ezgisinde bir tek sesliliği vardır. Yani bunları birbirinden böyle kutu kutu ayırmak yerine birleştirmek için dediğiniz çok doğru. İşte hiç bilmeyenler gelsin.
1: Evet.
3: En çok onu istiyorum. Bu konsere hiç ben koro dinlemedim. Ya koro deyince benim aklıma Levent Kırca'nın skeci geliyor. Diyenler gelsin. Onları istiyorum.
1: David çok sesli korosunun yakında ismi değişecekmiş gibi böyle bir.
3: Yok, hayır öyle. Tabii çok sesli çok önemli bir kavram. Evet. Ama bunu birbirimizi ayıran bir kavram olarak değil. Evet. Birleştiren bir kavram olarak.
0: Ve zenginleştiren.
3: Çünkü aynen hocam sizin de az önce dediğiniz gibi Murat Bey yine adaş olmak dışında özelliklerimiz yine uyuyor.
0: Bu dostluk devam eder hocam.
3: Yani birbirimizi bizi birleştiren şeyleri bulmak.
0: Kesinlikle öyle bulmak.
3: Doğa gibi dediniz ya. Müzik de öyle şimdi. Şimdi müziğin bizi birleştiren tarafını bulacakken ya sen işte doğu müziği yapıyorsun, sen batı, sen çok seslen. Tabii. Böyle olmaması lazım. O yüzden size çok katılıyorum Yasemin Hanım. Hiç bilmeyenler, hiç dinlemeyenler gelsin. Koro, yani çok sesli koro ne demek? Diyenleri de bekliyoruz biz konserleri. Hatta ilk onları bekliyoruz.
1: Hatta böyle bir haber bile yapmak lazım. Eyvallah. Hiç beklemeyenleri evet. çağırıyoruz. Ben, hiç dinlemeyenleri, mesafeli olanları.
0: Bak Burak Hocam haberci mantığıyla sana pası verdi Yasemin.
1: Evet, ücretsiz konser.
3: Aynen. Aynen öyle.
1: Tabii yeni sezon hazırlıklarınız
3: devam ediyor.
1: Muhakkak tabii Burak bu konser için bir şey daha söylemek, eklemek isterdi.
0: Yok, bununla ilgili bitirdim. Aha. Sonrasında benim Burak Hocam'a bazı sorularım olacak ama evet. şu bir geleceği konuşalım.
1: Ama gerçekten geleceği konuşalım. Evet. Yeni sezon hazırlıkları bitti. Repertuarınız neler yapılacak, hangi korolar ağırlanacak, hangi master class'lar var evet. hepsi belli oldu
3: değil
1: mi?
3: Bizim programımızı çok iyi biliyorsunuz artık 10 yıldır. Bizim her sezon programımız bir öncekine bina edilerek daha da geliştirilir. Gelecek sezon da yine bu sene işte sene başında da görüşmüştük. Yaklaşık 60 bin izleyiciye ulaşma hedefiyle biz yola çıktık. Bunların içerisinde ama 7'den 70'e yani. Öğrenciler var, çocuklar var, yetişkinler var. Sadece konser değil. Yani bir koronun, bizim gibi bir koronun, devlet çok sesli korosunun. Yani Türkiye'nin Avrupa Profesyonel Korolar Birliği'ndeki temsilcisi olan korosunun ve 1988'den beri Türkiye'de koro müziğine liderlik yapan bu koronun sadece yaptığı şey konser olamaz. Bizim eğitim projelerimiz, müzik öğretmenlerimiz için Pınar Hocam'ın çok emek verdiği ve korodaki arkadaşlarımızın çok emek verdiği, geliştirdiğimiz eğitimler, çalışmalar, dediğiniz gibi Walter Strauss Masterclass'ı, koro şefliği eğitimleri, birlikte söyle etkinlikleri, gelecek sene de çok ilginç programlar var. Ya şimdi ben burada hepsini açıklayamam.
1: Birkaç tanesini.
3: Ama şunu söyleyebilirim. Birlikte söyledim.
0: Her şeyi söylemeyin hocam. Yasemin gelen konuklardan bütün tüyoları almaya çalışıyor çünkü.
3: Hepsini
0: vermeyin.
3: Vermem. O sonraki programda. Ama bu sene Dünya Koro Günü'nde yine bu sefer 13 Aralık'ta bütün halkımızla birlikte işte dediniz ya hiç daha önce ben şarkı söylemedim diyenlerle beraber şarkı söyleyeceğiniz çok özel bir proje hazırlıyoruz. Masterclass'ımıza Hollanda'dan çok özel bir konumuz var. Daniel Royce. Dünyanın en iyi şefleri arasında gösteriliyor. Yine programımızda Georg Grün gibi, Peter Dijkstra gibi dünyaca ünlü isimler var. Bunların hepsi TENSO dediğimiz bizim Avrupa Profesyonel Korolar Birliği'ndeki koroların şefleri. Onlarla biz çalışıyoruz. Ve çok özel festivaller yapacağız. Seneye bizim için en önemli yenilik bu olacak. Yani formatları biraz daha bir araya getirip, biliyorsunuz bizim kapımız her zaman amatör korolara açık. CSO tarihi salonunu bir koro evi olarak görüyoruz. İşte burada formatları bir araya getireceğimiz hem birlikte söylesi, hem koro evi konserleri, hem devlet çok sesli korosunun gala konserleriyle birleşecek küçük festivaller yapacağız. Böyle çok renkli bir sezon bizi bekliyor. Şeyleri artık saymıyorum. Kaç tane Carmina Burana, kaç tane onlar bizim standart işimiz. Onlardan zaten bol bol senfoni orkestralarımızla konserlerimiz var.
1: Ve tabii şunu da ekleyelim. Şimdi dünyadan sayılı şeflerini ağırlıyoruz dedi ama Burak Bey de dünya yurt dışına gittiğinde dünyanın sayılı şeflerinden birisi olarak davet ediliyor. Pek çok yere gidiyorsunuz. Gidiyorum. Yani Danimarka'dan tutun Estonya'ya. Uzak Doğu'ya gidiyorsunuz, Endonezya'ya gidiyorsunuz. Gitmediğiniz yer yok.
0: Ben birçok not güzeldi. Çıkarmışım kendisiyle ilgili ama işte zamanımız sevgili Özlem. Biz burada çok iyiyiz. Sabaha kadar devam ederiz ama herhalde bir süre sınırımız 3 dakika diyor. Var. Evet. Mesela Burak Hocam o kadar bu çok hoşuma gidiyor Yasemin. Yayınlarımızda buraya gelen konuklarımızda bir heyecan, gözlerinde ışıltı gördüğümüz zaman. Evet. Mesela daha önceki bir röportajında demiş ki en büyük meslek sırrım demiş. Daima mesleğe henüz başlamış gibi kendimi hissetmek. İşte bu ya? Duyguya sahip. Vallahi demişsiniz hocam. Buraya not aldım.
3: Ben bunu bir daha
2: söyleyeyim.
0: Size veririm bunu yayından sonra bu notu.

0: İşte bunu hissettiğiniz zaman bence hangi meslek olursa olsun işte gözlerdeki bu pırıltı oluyor. Ne dersiniz?
1: İyi derim. İyi, yani şöyle derim, bu bana benim hocam.
0: Size ait bu çünkü.
1: Benim doğru. Şimdi hatırladım. Yani benimdir mutlaka.
2: O heyecanı kaybetmediniz umarım.
1: Yok, kaybetmedim. Benim hocam Avusturyalı Johannes Prinz. Çok meşhur biliyorsunuz Viyana Filarmoni vardır.
0: Tabii.
1: Viyana Filarmoni'nin korosu olan Zinkverein'in şefi 30 yıldır. Benim de hocam. O bize bunu çok güzel öğretmişti. Hiçbir zaman müzikte daha iyi bir performansın, daha derin bir algılamanın, daha fazla merak ettiğimiz bir icranın sonu yok. Ve ben
0: dedim ki, İyi ki de yok. İyi ki de yok.
1: Sonu olmayan bir yoldayız biz. Yani bizim en büyük düşmanımız ben oldum demek.
0: Doğru.
1: Sanatta herkes için herhalde geçerli bu. Aslında her alan için geçerli sanırım.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden hocamızı da buradan anmış oldum. Johannes Prinz'i. Yani o bize bunu öğretmişti. Belki onun bir ufak yansıması olmuş olabilir. Evet. O
2: her konser biricik değil mi? Çünkü her proje biricik. Aynı koroyla da çıksanız onu bir kez daha tekrar edemeyeceksiniz. Yani o performans aynı eserler bile olsa bir başka konserde daha iyi bir performans ya da daha düşük başka. Bir performans da olabilir. Siz de bu koroya, Devlet Çok Sesli Korosu'na geçen yıl dahil oldunuz.
3: Evet.
2: Siz ne söylemek istersiniz? Koroda çalışmak, koroya ilişkin. Tabii Özlem Hanım, yapımcımız da bize böyle bakıyordu.
0: Ama 30 saniyemiz var, buyurun lütfen.
3: Çok kısa tutayım. Devlet Çok Sesli Korosu gerçekten çok kıymetli bir kurum. Ve koro müziğini öğrenmek, daha doğrusu müzikle alakalı ne olursa olsun insan sesi de çok kıymetli. O yüzden yani işte ben de uzaktan hep dinlerim kayıtları, izlerim kayıtları. Fırsat buldukça, ya sadece koro müziği değil ama koro müziği çok özel olduğu için söylüyorum, benim için ve buradaki herkes için elbette. Takip etmek hepimize çok iyi gelecek her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Her ikinizin de emeğine, yüreğine sağlık. Hiç bitmesini istemediğimiz harika bir sohbet oldu. Yolunuz açık olsun. Şimdiden başarılar ve güzellikler diliyoruz.
2: Enerjimizi yükselten bir yayın oldu değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Muhakkak dinleyicilerimizin de enerjisi yükselmiştir diye düşünüyorum.
0: Rezonans önemlidir hocam.
2: Sinerji. Buradan güzel bir sinerji çıktı.
0: Evet.
2: Evet. Hayallerinin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olmasını diliyoruz dinleyicilerimize. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere diyoruz.
0: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Ayak Sanat'ın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Kumaşı atlas, atlası kırmızı, kırmızısı şehit kan. Türk bayrağı sancak, ay yıldızı ipekten. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali. Törenle açılır. İki nöbetçi ve bir sancak subayı olmadan taşınır.

0: taşınmaz. Muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Cumhurbaşkanından başka kimseye tazim yapmaz sancak. Ama onu kılıfından çıkarılıp açılmışken herkes selamlar. Selam, sancağın taşıdığı sembolün manasınadır elbette. O mana, dimdik ayakta varoluşumuzdur. Sancak düşmüşse mağlubiyet söz konusudur çünkü. Onu taşıyan şehit düşerse hemen bir başkası alır eline. Ölen ölür fakat sancak asla düşürülmez yere. Hiçbir sebeple terk edilmez. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek sancağı İstanbul'dadır. Dört halifeden sonra Mısır'ın fethi ve Yavuz Sultan Selim'in eliyle getirilmiştir buraya. İstanbul'un mağrur ve vakarlı oluşu bundandır belki de. Bu şerefli emanet ki Osmanlı sancaktarlarının elinde savaş meydanlarında neşeyle dalgalandı. Sonra mukaddes bir emanet olarak bilinmeyen bir tarihte açılmak üzere muhafazaya alındı. Osmanlı arması taşıyan sancaksa üzerinde envai çeşit sembol bulunan bir sanat eseri gibiydi. Ok, balta, mızrak, kılıç, gürz, boynuzdan boru, süngülü tüfek. Bunlar Osmanlı'nın yedi düveli titreten gücünü simgeliyordu. Topuzun kenarına asılmış terazi ise fetihlerle yedi iklime taşıdığı adaleti. Adalet terazisinin üstüne oturtulmuş İslam dinini temsil eden Kur'an-ı Kerim ve hakkaniyeti işaret eden kanun kitabı olmazsa olmazlardan. Hilafet sancağının altındaki zarif çiçek şekilleri Osmanlı'nın estetik yönünü düşündürürken buket arasındaki güller manevi ilhamları çağrıştırıyordu.
1: Turkuaz. Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz.

0: Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu Yunanistan'ın gündemini aktaracak bize. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin, bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkılarının tartışılmaz olduğunu belirtti. Kabine yoğun gündemle toplandı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. Türkiye'den İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine sert tepki. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterilerek Netanyahu hükümetinin Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı bildirildi. Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk ziyaret, stratejik işbirliği masada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Singapur'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edileceği ziyarette savunma sanayi, yapay zeka, yarı iletkenler ve enerji güvenliği gibi stratejik alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk ekonomisinde çifte rekor. Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İsrail'in katliamcı savunma bakanı Dahiye'ye saldırı talimatının ardından Beyrut sakinlerini tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, deniz ablukasının uygulanması Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtı açıklamasını yaptı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin deniz ablukasının uygulanması Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır dedi. Trump, İran anlaşmaya hazır açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem Amerika Birleşik Devletleri hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. Son haberimiz Ermenistan'dan. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için fırsatlar doğuracağını söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerinin olmaması halinde dış politikada dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar, güzel bir akşam ve güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Yine önemli iç ve dış gelişmelerin yaşandığı bir haftaya merhaba diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail-İran arasında savaş, 28 Şubat'ta başlayan savaş, karmaşık bir barış müzakeresi sürecine evrildi. Haftalardır bu karmaşık seyirde devam ediyor. Bu sürecin bir süre daha devam edeceğini analiz ediyor uzmanlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump barış için Tahran'a daha sert bir öneri gönderdiği, Washington'dan farklı sinyallerin geldiği yazılıp çiziliyor. Trump acele etmeyeceğini söylüyor. Tahran'dan nükleer garanti aldığını öne sürüyor. İran bütün bu açıklamalara tepkili. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki günler bu müzakere sürecinde bize neler gösterir?
1: Ne kadar doğru bir kavram kullandınız. Karmaşık ilişkiler. Çünkü biz iki tarafında ne istediğini de ne verebileceğini de aslında çok net resmedebiliyoruz. ABD'nin temel talebi bir, İran'ın asla nükleer silah sahip olmayacağını garanti eden bir denetim mekanizması geliştirmek. Bu kadar. İki, Hürmüz'ün kurumsallaşmış bir uluslararası statüye döndürülmesini sağlamak. İran açısından bakıyorum, çok basit bir, Batı'nın yıllardır uyguladığı ambargoları kaldırıp, iki, rejim üzerinden rejimi yıkmaya yönelik söylemlerden vazgeçin. Üç, devrim muhafızları yapısının terör örgütü olma noktasındaki ilanlarınızı geri çekip terör örgütü listelerinden kaldırın. Ve dört, avlukalarla beraber dondurulmuş mal varlıklarımızı çözün. Bu bizim parasal anlamda taleplerimizi karşılayacak ve İran'ın hem ithalat bağlamlı hem ihracat bağlamlı doğal gaz satabilme, petrol satabilme engelleri ortadan kalkacak. Aslında talepler çok açık ama ABD her gün yeni bir şart, yeni bir koşul ve Körfez devletlerine de mesajlar vermeye çalışıyor. Şimdi belli ki İran ne kadar bu anlamda bir zapturapt altında tutulmaya gayret edilirse, sıkışmış İran'ın Körfez devletlerine yönelik saldırılarının artacağını öngörüyor. Ve öyle oldu. İran bundan iki gün önce Kuveyt'te bir operasyon düzenledi. Ve bu sadece bir tane SİHA ile bir tane balistik füzeyle olmadı. Belki de Kuveyt'teki emirliği doğrudan hedef alacak. Kuveyt'te yeni bir sistem ortaya çıkarabilecek bir girişimde bulundu. Ardından ABD Kuveyt'e döndü ve dedi ki, bak sizi ben korudum. Ve o zaman siz şu İsrail'le bu İbrahim Antlaşmanı bir imzalasanız mı? Şimdi ABD yeni bir oyun kuruluyor. Körfez devletlerinin bu anlamda milli güvenlik hassasiyetlerinin bilincinde olduğu için sizin güvenliğinizi ben sağlıyorum. Egemenliğinizi, kralların tahtını ben koruyorum. O zaman lütfen İsrail'le olan diyaloğunuzu yeniden gözden geçirin. ABD'nin İsrail üzerinden İran'la ilgili masaya yeni bir şart getirdiğini görüyoruz. Bütün Körfez devletlerine istisnasız İbrahim Antlaşmanı dayatmaya çalışan, İsrail'i tanıtmaya çalışan ve İsrail'in şu ana kadar yaptığı bütün katliamların görmezden gelinmesini içeren bir metin dayatıyor. Ha bunda ne yapıyor? İran üzerinden

0: bir korku salıyor. Ardından da Körfez'e arkadaşlar ben sizi koruyorsam şu metin konusunda tereddüt etmeyin diyor. Daha önce yaptı mı? Aynısını yaptı. Ukrayna Savaşı'nda Rusya üzerinden Avrupalı müttefiklerini NATO içinde eritti. Şimdi aynısını yapıyor. Körfez'deki müttefiklerine İran üzerinden mesaj veriyor. Ya bu üzücü bir durum. Çok alenen yapılıyor olması ve kendi müttefiklerine rağmen yapıyor olması. Hani Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman bu devletler yıllardır ABD'den güvenlik satın alan devletler. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt kendi asker sayısından daha fazla Amerikan askerine ev sahipliği yapan devletlerden bahsediyoruz. Bu devletler uzun süre Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışarıda tutuyorum. İsrail'e ilişki kurmakta imtina ettiler. Şimdi ABD diyor ki ben madem bu fırsatı ele geçirdim, İran korkusunu iyice yayarak İsrail'in talep ettiği hususları Körfez devletlerinden tek tek alabilirim. Alabilir mi? Açık söylüyorum. Körfez devletlerinin nerede egemenliklerinin ve bağımsızlıklarının peşinde olacağını, hangi limite kadar dayanabileceklerini ve bir noktadan sonra artık dur diyeceklerini göremiyorum. Çünkü fazla esnek davranıyorlar. Şu ana kadar Gazze'deki katliamı kınayamadılar. Ya da güçlü eleştiriler yapamadılar diye söyleyelim. Smooth pilotu ile ilgili meselelerde öne çıkamadılar. Lübnan'la ilgili bir direnç gösteremediler. Suriye'de Golan işgal edildi. Bugün İsrail kendi toprakları içine kattığını iddia ediyor. Ama ben Körfez hiçbir teşkilatından ya da Arap Ligi'nden, Arap devletlerinden güçlü ve somut bir refleks, üzülerek söylüyorum, göremedim. Şimdi bu bir esneme zaten. Trump da maalesef bu esnemeyi gördü. Daha ne kadar yüklenebilirim telaşıyla İran'ın içinde bulunduğu denklemden Körfez devletleriyle ilgili bir netice çıkarmaya çalışıyor. Yani iş Arzu'nun biraz ABD-İran savaşının ötesinde uzun vadeli bir diplomatik sürece doğru evriliyor. Ama şunu da söyleyelim, taraflar arasında o kadar büyük bir güvensizlik var ki. Yani ABD İran'a saldırmayacağını nasıl garanti edebilir? Ya da hadi ABD garanti etti. İsrail'in İran'a saldırmayacağını kim garanti edebilir? Hangi şartlarda ne verirse İran, evet bu saatten sonra bana saldırılmaz güvencesinden emin olabilir. Asıl belirsizliğin ben bu noktada olduğu kanaatindeyim. Ve bu belirsizliğin de aşılabileceğini üzülerek söylüyorum ama kısa vadede düşünmüyorum.
1: Yani o zaman bu karmaşık süreç bir süre daha devam edecek, dünya gündeminde kalacak. Böyle değerlendirebiliriz, değil mi?
0: Maalesef evet. Yani bitmesi beklenen, ateşkesin çok hüküm sürmesi beklenen bir savaşta ne zaman barış olur öngörüsünde bulunamıyorum. Ama şunun farkındayım. Bir barış anlaşması olduğu zaman bile adaletli olmayacak, adil olmayacak. Adına biz barış diyeceğiz ama zaten son yıllarda adil bir barış gördük mü? Adil barış görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. O bakımdan İran'ın bu köşeye sıkışmasından ve Körfez devletlerinin içinde bulunduğu hezeyan durumda ABD ve İsrail sonuna kadar maalesef bir taviz koparmaya gayret edecek gibi gözüküyor.
1: Evet. Bir diğer haber, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiği duyuruldu. Ardından bu görevin başka açılımlarla devam edeceği bilgisi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi bugün gazetelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevlerine devam ederken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurduğunu görüyoruz. Atılan bu adımı nasıl değerlendirirsiniz bölgemiz açısından?
0: Trump kendine yakın bir ekibin Orta Doğu'da sorunları çözebilecek olduğu iddiasıyla yola çıktı. Yani geçmiş yıllarda Dışişleri Bakanlığı bağlamında tecrübesi olmayan, Büyükelçilik bağlamında tecrübesi olmayan ama kendisiyle beraber yıllarca iş yapmış olan iş adamlarının büyük oranda kendi söyleminden dışarıya çıkmayacağını bildiği için ve ABD'nin Orta Doğu politikası ile ilgili 4 yıl boyunca izleyeceği yol haritasını onlara net bir şekilde kabul ettirdiği için bu tip bir yol yürüyüş tarzı benimsemiş vaziyette. An itibariyle biz Tom Barak'ın Suriye'de görev yaptığı zaman diliminde yaşananlara şöyle bir değerlendiriyoruz. Suriye'de YPG-PYD yapılanmasının büyük oranda temizlendiğini, SDG'nin çözüldüğünü, Suriye'de 8 Aralık tarihinden sonra bir devrim gerçekleştiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlandığını ve Suriye'de taraflar arasında güçlü bir mutabakatla anayasaya doğru adım adım, hızlı olmasa da bir yol yürüdüğünü görüyoruz. O zaman çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Demek ki Tom Barak, ABD siyasetinin bu coğrafyadaki temel takipçisi olarak net bir şekilde başarılı olmuş. Kendi açısından başarılı olmuş. Türkiye açısından okuyorum. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduk. Evet, Suriye'nin bölünme ihtimali büyük oranda ortadan kalktı. İç savaş bitsin istedik. Evet, iç savaşın olmadığı bir Suriye'yi çok uzun yıllar sonra ilk defa görüyoruz. Suriye'de Şam yönetimi egemen olsun, federasyon tezi ortadan kalksın, terörize edilmiş gruplar Suriye'yi terk etsin dedik. Bunda da çok önemli mesafeler alındığını görüyoruz. Demek ki hali hazırda Suriye politikasında Türkiye'nin ve ABD'nin belirli ortak noktaları varmış. Zaten kendisi Lübnanlıydı Tom Barak ve Lübnan'la ilgili süreçleri İsrail'in Litani Nehri'ne kadar yayıldığı, sınırlarını büyüttüğü bir politika izlediler. Orada da maalesef egemen ve bağımsız bir devletin topraklarının gasp edildiğini görüyoruz. Şimdi benim endişem şu, Irak. Irak konusunda Türkiye ve ABD aynı perspektiften bakıyor mu? Bugün ne desek boş. Yakın zamanda göreceğiz. Ama bazı emareler var. Hemen söyleyelim. Bir, çok uzun yıllar sonra Kerkük'te artık bir Türk vali var. Ve bu tamamen ABD'den bağımsız bir süreçti demek mümkün değil. Gerçekten.

0: ortak bir bakış açısı. İkinciyi düşünüyorum. Bağdat'a Iraklı seçimlerin ardından kimin başbakan olacağı konusunda İran'a rağmen Türkiye ve ABD yine yan yana durdu. Ve Irak'ta PKK ile alakalı çok net tavır ortaya koyabilen bir başbakan adayı öne çıktı. Ki İran biliyorsunuz istemiyordu. O zaman ikinci aşamada da Türkiye ve ABD'nin Irak politikasında bir ortaklık görüyoruz. Şimdi kritik nokta şu olacak. Kuzeyde büyük oranda bir Erbil yönetimiyle Bağdat arasında Türkiye güçlü bir diyalog istiyor. Irak'ın bölünmemesini istiyor. Irak'ın terör yapılanmalarına asla destek vermemesini istiyor. Ve kalkınma yoluyla beraber Türkiye ile Irak arasında Basra'dan Mersin Limanı'na kadar büyük bir iktisadi güzergah kurmak istiyor. Eğer bu noktada da ABD Türkiye'ye paralel bir düşünce kalıbı benimsiyorsa bizim açımızdan hiçbir sakınca yok. Türkiye bu coğrafyada büyük oranda ABD'nin güvendiği bir müttefik pozisyonunda. Çünkü Amerika artık burada bulunmak istemiyor. ABD Çin'le ilgili çevreleme ve dengeleme politikası için biraz Malakka Boğazı'na doğru Malezya'ya, Endonezya'ya, Filipinlere, Güneydoğu Asya'ya doğru dengesini kaydırmak istiyor. Ama buradan çıkarken de bu coğrafyayı büyük bir devletin istikrardan, huzur ve barıştan yana bir tavrıyla bezenmesini istiyor. Ki tekrar Orta Doğu'ya dönmek zorunda kalmasın. Tekrar zihninde hep Irak'ta ne oldu, Suriye'de durum neydi, Lübnan meselesi kalmasın. Bu Amerika'nın gayet rasyonel bir bakış açısı. Bu bizim açımızdan süreklilik arz eder mi bilmiyorum. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri her daim bir sallantıda oldu. Bir sarmal gibi, iyi, kötü, iyi, kötü bir çizelge gibi ilerledi. Şu anda iyi ilişkiler kurduğumuz kanaatindeyim Orta Doğu bağlamında. Ve umarız ABD, Irak'ta Türkiye'nin tavrına hem saygı duyar, hem de bu tavrın kuvveden fiile geçmesi için sahadaki varlığını icraata döker. Eğer bu olacaksa biz buna hazırız. Evet. Tombarak açısından da hayırlı olsun temennisinde bulunuruz.
1: Tabii bayram boyu iç siyaset gündemi de hayli hareketliydi. Birkaç dakikalık kalan süremizde de iç siyaseti değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden. Yargının CHP için verdiği mutlak butlan kararı var ve bu karar sonrası partide yaşanan bir bölünmüşlük görüntüsü var. Geldiğimiz süreci nasıl değerlendirirsiniz ve bu görüntü önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen kritik yasaların gidişatına, oylama sürecine nasıl etki eder, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, bayram dönemi gerçekten hareketli geçti. Özellikle basın mensupları ve Ankara'da yaşayanlar açısından hani pek de bayram bir tatil havasıyla geçmedi açıkçası. Çünkü bu hareketlilik bir mahkeme kararıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimin değişmesi, iki başlı bir yönetimin oluşma ihtimali ve acaba yeni parti kurulacak mı söylemlerini beraberine getirdi. Biz artık biraz daha rasyonel, biraz daha makul, biraz daha aklı selimin egemen olduğu bir döneme doğru adım atacağımız kanaatindeyiz. Çünkü mahkeme kararına uyuldu. Bunu maalesef diyorum, cebri icra marifetiyle gerçekleştiğini gördüğümüz bir alandan geçiyoruz. Ve an itibariyle yarın Sayın Özgür Özel'in grup toplantısı yapacağını, hemen sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplayacağını ve artık bu iki başlılığın yönetilebilir bir noktada sona ereceğini öngörüyorum. Bununla beraber asıl soru şu. Şüphesiz halk oyun verirken, seçmen refleks gösterirken partiye ve adaylara oy veriyor. Ama en önemlisi Gazi Meclis'e milletvekilleri seçiyor. Şimdi Gazi Meclis'in milletvekillerinin mesela Mavi Vatan doktrininin vücut bulmuş halindeki deniz yetki alanları yasası için daha yoğun çalışması lazım. Parti içindeki kavgaları bir yana bırakın. Terörsüz Türkiye doktrini adına çok kuvvetli bir hamleye, yasal değişikliklere imza atması lazım. Mecliste bekleyen çok önemli reformlar var. Yargı paketleri var. Bunlardan yana 15 Temmuz'da meclis

0: Partiye girmeden önce daha net bir tavır ortaya koyması lazım. Hepimizin beklentisi bu. Doğru. Demokrasi açısından parti içerisinde yaşananlar önemlidir. Her zaman önemlidir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, 100 yılı aşkın bir çınar, orada yaşanacak problemlerin biz demokrasiye zarar vereceğine inanıyoruz. Bununla beraber aklı selimin, bölünmenin değil, kutuplaşmanın değil, demokrasinin temel görevi olan ötekiyle ilişki kurmanın ötekileştirmeden yaşanabileceği bir diyalog kapısını herhalde Türkiye'deki seçmenin de vatandaşın da hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bizim Büyük Türkiye yüzyılında suni bir gündemle kaybedecek vaktimiz yok. Gerçek gündem iktisadi, gerçek gündem ekonomi, gerçek gündem dış politika, gerçek gündem bu coğrafyada istikrarın, huzurun vuku bulması diye düşünüyorum Arzu Hanım.
1: Peki. Bu gündemle yeni bir haftaya merhaba dedik. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Nezaketiniz için ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum.
1: Sağ olunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Yine bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Yunanistan gündeminden konu başlıklarımızı hemen geçelim. İlk gündemimiz yıllar önce Yunanistan'ı kana bulayan ve Türk diplomatlarımızı da şehit eden eli kanlı bir Yunan terör örgütünün lideriyle ilgili. 17 Kasım isimli terör örgütünün lideri Alexandros Yotopoulos geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Bu serbest bırakılma kararına başta Türkiye'den sert açıklamalar geldi. Çünkü Yunan terör örgütü 17 Kasım 1991'de Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği basın ataşesi Çetin Görgü'yü, 94 yılında ise Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nu şehit etmişti. Ama bu tahliye kararı sadece Türkiye'de değil, uluslararası camiada da tepki çekmeye devam ediyor. Ankara'nın ardından Washington'da Atina'ya tepki göstererek teröristin yeniden cezaevine gönderilmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı konuyla ilgili. Açıklamada 17 Kasım örgütünün lideri ve beyni olarak tanımlanan Yotopoulos'un serbest bırakılmasının büyük hayal kırıklığı yarattığı ABD nezdinde belirtildi. Açıklamada örgütün 27 yıl boyunca 4 Amerikalı devlet görevlisini öldürdüğü, bir İngiliz askeri ataşeyi, Türk diplomatları ve aralarında Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in kayınbiraderinin de bulunduğu 16 Yunan vatandaşını katlettiği hatırlatıldı. 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yotopoulos'un işlediği suçlar nedeniyle hiçbir zaman pişmanlık göstermediği de vardı ABD tarafından yapılan açıklamada. Bu tahliye kararı sadece Türkiye ve ABD tarafında değil, Yunan kamuoyunda da tartışılıyor. Mitsotakis'in kayınbiraderi de 17 Kasım örgütünün kurbanı olduğunu söyledik az evvel. Atina'da yüksek mahkeme kararıyla Yotopoulos'un hapse geri dönebileceği belirtiliyor ama her gün gazetelerde adamın sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaştığı fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor bir yandan da. Şimdi bu eli kanlı terör örgütü liderini bir kenara bırakalım ve Yunanistan gündeminden hemen bir diğer konu başlığımıza geçelim isterseniz.
0: Evet.
1: Yunanistan'da bir süredir en önemli gündem maddesi Türkiye'nin bayramdan sonra görüşmelere başlanacağı beklenen Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu yasa tasarısı. Yani Yunanistan'da yaygın tabiriyle Mavi Vatan Yasası. Şimdi Türkiye bu düzenlemeyi çerçeve yasa ve mevzuat boşluğunu giderme girişimi olarak değerlendiriyor. Ama Yunanistan bu şekilde bakmıyor olaya. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu henüz herhangi bir resmi açıklama bile yapılmadan Atina'da patırtı kopardı. Büyük bir diplomatik hareketliliğe yol açtı. Yunan hükümet sözcüsü, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan Savunma Bakanı, hatta Yunanistan Cumhurbaşkanı, Yunan basını hep bir ağızdan zincirleme açıklamalar ve tepkilere başladılar birkaç gündür. Peki Atina yönetimi hangi adımlar atıyor? Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde şikayetlere başladılar bile. Ama ortada yani Türkiye tarafından yasayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama dahi olmadığından şikayetleri de bir anlamda havada kalıyor. Şimdi Türkiye'nin çıkaracağı yeni kanuna göre çeşitli karşı adımlar

0: olacağı açıklanıyor sürekli Yunanistan tarafından. Bu adımların en son dile getirileni ise yeni deniz parkları ilan edeceğiz şeklinde. Ama yine diyelim Türkiye'de konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadan Yunanistan'da bu Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu ortada fena karıştırdı. Karıştırmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ama komşu da ortada karıştıran tek olay bu değil. Son bir gündem maddemiz var. Ona geçelim isterseniz hızlıca. Evet. Orta Doğu'da savaş oldukça geniş bir coğrafya etkisi altına aldı biliyorsunuz aylardır. Hangi ülke nasıl etkilendi analizleri yapılıyorken Yunan savunma sitesi militer.gr bir haber hazırladı bugün. Orta Doğu'daki savaşın en büyük kazananı Türkiye oldu başlığını attı. Şimdi Yunan basınında çıkan bu yorumlar önemli. Son olarak birkaç cümlede ondan bahsederim öneminden. Evet. Analizde Orta Doğu'daki savaşın bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor. Ve bu süreçten en fazla kazanç sağlayan aktörün Türkiye olduğu ifade ediliyor. Ankara'nın savaşa doğrudan dahil olmadan jeopolitik ağırlığını arttırdığı belirtiliyor. Şimdi Türkiye'nin son süreçte NATO enerji güvenliği ve bölgesel diplomasisi de vazgeçilmez konumunu güçlendirdiği de belirtiliyor. Yazıda Türkiye büyürken biz küçülüyoruz ifadesinde kullanıldığını belirtelim. Biz derken Yunanistan'dan bahsediyorlar. Hı. Ayrıca analizde uluslararası toplum Orta Doğu'daki çatışmayı nefesini tutarak izlerken neredeyse sessizce ama bölgenin geleceği için muazzam sonuçlar doğuracak başka bir gelişme yaşanıyor ifadesi kullandı. Bu krizin büyük kazananı ne Washington, ne Tahran, ne Tel Aviv. Kazanan Ankara ifadesine yer verildi Yunan basını tarafından. Evet, Yunan basınında çıkan bu çarpıcı yorumdan da bahsettikten sonra bugünlük aktaracaklarımızın da sona ermiş oluyor diyelim ve Atina'dan bugünlük sözü size devredelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonominin gündemini konuşacağız bu bölümde de sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı sonrası yeni haftaya gelen verileri konuşarak başladık ekonomi gündemine. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydetti ve kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı diyor haberler. Gelen bu verileri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, sizin de vurguladığınız gibi bayram sonrası birkaç kritik veri bekliyorduk. Bir tanesi bugün geldi, büyüme rakamı ve sizin de dediğiniz gibi 2,5 %2,5 ilk çeyrekte büyüme var. 3 yani 2 gün sonra da 3 Haziran'da da Mayıs enflasyonunu bekliyoruz.
0: Evet.
1: Neden bu iki veri çok önemli? Yan yana getirdiğimizde gerçekten Merkez Bankası'nın para politikalarını şekillendiren iki önemli veri bunlar. Çünkü dinleyicileriniz de hatırlayacaktır. Merkez Bankası uyguladığı bu para politikalarında ödülleşme yapıyordu. Yani enflasyonu düşürebilmek için büyümeden biraz fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Büyüme geldi. %2,5 gibi bir büyüme. Tabii ki siz vurguladınız, epeydir çeyrek bazında bir büyüme söz konusu. Bu tabii ki bir ekonomi için çok önemli. Ki dönem dönem malum hiç beklemediğimiz bir ekonomik faktör faaliyet hızını belirleyecek jeopolitik unsurlar denkleme dahil oluyor. Ve buna rağmen Türkiye ekonomisi belli bir hızda büyüyebiliyor. Tabii bu rakamsal olarak yani niceliksel olarak güzel. Ama tabii ki satır aralarını da okumamız lazım.
0: Evet.
1: Ki nitel değerlendirme yapalım ki çünkü önümüzdeki hafta yani 11 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun olağan toplantısı olacak. Acaba orada son toplantıyı malum pas geçmişti. Acaba nasıl bir karar verecek?

0: Bu da biraz ön sinyallerini de almış olacağız. Tabii nitel olarak değerlendirdiğimizde TÜİK verilerini nitel olarak değerlendirdiğimizde bardağın dolu tarafından başlayalım isterseniz.
1: Evet.
0: Diğer çeyreklere nazaran güzel bir gelişme tarım sektörünün biraz itici güç olması çok sevindirici. Yani biz yine çeyrekler itibariyle büyüyorduk ama dönem dönem görüyorduk ki tarım sektörü maalesef ortalama büyümenin altında kalıyordu ya da negatif, yani bir küçülme söz konusu oluyordu. Ama bu çeyrekte tarım sektörü iyi bir başlangıç yaptı. %4.6 büyüdü. Yani zaten ekonominin lokomotif sektörleri tarım ve sanayi çoğunlukla oluyor. Bu bardağın dolu tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu %2.5 büyüme Merkez Bankası açısından da biraz olumlu. Çünkü dezenflasyonist sürecin devamlılığında bu hani çıktı açığının negatif olması vurgusunu her fırsatta yapıyoruz. Yani talebin biraz daha baskılanması, o canlı bir talebin olmaması çok önemli. O dezenflasyonist patikanın devam etmesinde Türkiye ekonomisinin de %4.5-4.5'lar civarında bir potansiyel büyümesi olduğunu dikkate aldığımızda bu demektir ki çıktı açığı negatif, yani Merkez Bankası'nın istediği ölçülerde, ki zaten Merkez Bankası da enflasyon raporlarında yaptığı öngörülerde bu çıktı açığını çok önemli bir varsayım olarak alıyor. Eğer çıktı açığı bu şekilde bu düzeyde negatif olur ise ben hedefe ulaşabilirim diyor. Dolayısıyla bu bağlamda büyüme rakamı önemli. Yani gelen büyüme rakamı önemli. Yani tabii ki şunu da dinleyicilerimize yanlış anlamasın. Tabii ki böyle çok ısınmamış, ciddi bir enflasyon yaratmayan bir yüksek büyüme tabii ki tercih edilebilir bir performanstır. Ama şu anda biz farklı bir süreçte olduğumuz için, sıkı para politikaları uygulandığı için belli bir seviyedeki büyüme hızının şu anda ekonomiye katkı yaptığını söylüyoruz sadece. Umarım bu süreç sonlanır. Yani Merkez Bankası enflasyonu makul seviyelere getirir ve bunun sonrasında da yine potansiyel ya da potansiyel büyüme hızının üzerine çıkabiliriz.
1: Evet.
0: Şeye baktığımda, diğer satır aralarına baktığımda bardağın dolu tarafı da var ne yazık ki. Yine Merkez Bankası'nın çok önemsediği bir büyüme ile ilgili bir gösterge var. Yani orada hani büyümeyi bir uçağa benzettiğimizde, iki motor olan bir uçağa benzettiğimizde, bir motorun iç talep, diğer motorunda dış talep olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla uçak iki motoru çalışarak gitmesi gerekir. Yani Merkez Bankası burada bir dengelemeden bahseder her zaman. Acaba bu dengeleme var mıydı? Biz tabii şunu çok istiyoruz. Dış talep büyümeye katkı yapsın. Çünkü iç talep baskılanıyor, baskılanması lazım. Yani tüketim daha çok dışarıda yerleşiklerden gelsin ki biz üretim yapalım ve bu malları da ihraç edelim.
1: Evet.
0: Şimdi buna tabii net ihracat diyoruz. Yani ithalattan arındırdığımız zaman gerçekten bu dış talep, uçağın ikinci motoru çalışmış mı, itici güç olmuş mu, büyümeye katkı yapmış mı? Ama ne yazık ki katkı yapamamış. Hatta büyümenin 2.5'lara inmesine neden olmuş. Yani -2.5 gibi net ihracat rakamı var. Yine Merkez Bankası için çok olumlu olmayan satır arasında şöyle bir gelişme de var. Yani harcama yaklaşımıyla TÜİK'in derlediği verileri

0: analiz edecek olur isek özel tüketimin halen 4.8 puanda olduğunu görüyoruz. Yani hane halkı tüketimlerinin, hane halkı talebinin Merkez Bankası'nın istediği kadar baskılanamadığını da buradan çıkarıyoruz. Tabii diğer faktörler sabitken bu özel kesimin tüketiminin bu seviyelerde olması Merkez Bankası'nın faiz indirimini biraz daha geciktirebilir. Artı daha temkinli davranmasına neden olabilir. Böyle bir notta düşmemizde fayda var.
1: Evet.
0: Yatırımlar da maalesef çok fazla katkı yapamıyor büyümeye. Yani firmalarda ne yazık ki bekle gör politikasına devam etmişler. Kamu harcamaları da yani her ne kadar o tasarruflara, o tasarruf çerçevesi içinde kalmasa bile çok abartılı bir harcama yapmamış kamu kesimi.
1: Peki hocam. Biraz önce siz de altını çizdiniz. Bu hafta bir başka önemli veriyi daha bekliyor olacağız. 3 Haziran Çarşamba günü Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Hem yaşadığımız İran Savaşı sonrası yükselen petrol ve enerji fiyatları enflasyon üzerinde bir baskı yaratıyor. Bütün bu yaşadıklarımızı da göz önüne alırsak Mayıs enflasyonu hangi düzeyde olabilir?
0: Şimdi ben yayın öncesi epey bir tarama yaptım. Yani biliyorsunuz itibar gören bazı kurumlar, finans kurumları, bankalar anketler yapıyorlar. Onun medyanını buluyorlar. Genellikle bu beklentiler %1,5 biraz üzerinde yoğunlaşmış. Yani 1,5-2 bandı gibi görünüyor. Yani 2 biraz yüksek gibi görünüyor beklentilere göre. Ben şeye de baktım. Geçen sene Mayıs ayında 2025 Mayıs'ta 1.53 olmuş. 1.53 olmuş ve bunun sonucunda da yıllık olarak da 35.41'lerdeymiş. Yani şey olarak da biliyorsunuz geçen yılın verisiyle karşılaştırıp yıllık rakam karşımıza çıkıyor. Yani çok büyük olasılıkla 1,5-2'ler arasında bir Mayıs enflasyona tanık olursak bu da yıllık enflasyonun 30-31 bandında olmasını sağlayabilir. Peki bu 11 Haziran Merkez Bankası evet. Para Politikası Kurulu'na yer açmış oluyor mu? En kritik noktada bu zaten.
1: Evet.
0: Biraz acele etmeyecek diye düşünüyorum ben Merkez Bankası. Yani zaten bu biliyoruz 40'tan fonluyor. Yani gecelik marjinal fonlama oranı dediğimiz gecelik repo'dan fonluyor. Politika faiz oranı 37. Belki yani faiz oranlarını değiştirmez. Belki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini belki çok az aşağı çekmeye çalışabilir. Ama o da kur tarafının vereceği tepkiye göre de ortaya çıkacak. Onu da ihmal etmememiz lazım. Biliyoruz ki biraz yabancı sermaye çıkışları oldu. Yani bazı iç gelişmeler sonrasında biraz kur üzerinde az bir baskı oluştu. Biraz döviz tevdiat hesaplarında çok az da olsa bir artış oldu. Yani şunu Merkez Bankası çok yakından takip ediyor. Dolara dönebilecek potansiyel bir TL araçları var. Yani bunların başında kısa vadeli mevduatlar geliyor ve para piyasası fonları geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sanki 11 Haziran'da Mayıs enflasyonu bana çok az alan açıldı. Ben bunu değerlendireyim acelesinde bulunmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha gelişmelere bakacaktır ve daha sonra işte Temmuz sonlarında bir toplantısı var. Orada sanıyorum bir umarız yani tabii ki Haziran enflasyonda da düşük gelir ve o zaman Merkez Bankası'na alan açılır. Tabii burada enflasyondaki son 2 aydaki düşüş memur ve

0: emeklilerin tek işine gelmiyor açıkçası. Onlar da beni
1: Evet.
0: bağışlasın. Umarım düşer diyorum. Çünkü Temmuz maaşlarında o 6 aylık enflasyona göre de bir maaş düzeltmeleri olacak. Yani maalesef ekonomi böyle
1: Evet.
0: madalyon gibi iki yüzü var yani.
1: Çok haklısınız hocam. Son birkaç dakikamız kaldı. Orada da şunu sormak isterim size. Bayram tatilinin hemen öncesinde sermaye piyasası kurulu açığa satış işlemlerini durdurulması kararını uzattı. Avrupa'da da sermaye piyasaları ile ilgili ilginç bir gelişme oldu. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin temsilcileri sermaye piyasalarını derinleştirmek ve işbirliğini artırmak için bir araya geldi. Bütün bu gelişmeleri, bayram sonrası piyasaları nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Tabii çok önemli bir konu. Sermaye piyasaları gerçekten Avrupa coğrafyasında çok önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bizde tabii borsadan bir çıkış da oldu bazı siyasi gelişmelere sonucunda. Bunu engellemek adına yani açığa satış dediğimiz işlem hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olan bir işlem türü. Onun için 12 Haziran'a kadar SPK bu kararı verdi. Yani düşüşü engellemek adına firmalar çok değer kaybetmesin diye. Avrupa'da malum biraz sermaye piyasaları emekleyerek ilerliyor desek yerindedir. Yani bakıyoruz firmalar Avrupa coğrafyasında banka kesimiyle, borçlanma yoluyla finansman yaratıyor. Hane halkı, tasarruf sahipleri banka mevduatlarını biraz tercih ediyor. Bu bağlamda 6 ülke Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Polonya bir işbirliği toplantı yaptılar. Bu kendi ülkelerindeki yetkili otoritelerin, sermaye piyasası konusundaki otoritelerin bir şey var. European Security and Markets Authority şeyi var. Yani tüm ülkeleri kapsayan. Biz yetkilerimizi buraya devredelim kararı verdiler. Tabii ileride nasıl gelişecek bunu bilmiyorum. Buradaki amaç hem teknoloji ve AI'ın bu şeyde yapay zekanın yani sermaye piyasalarında etkin olarak kullanılsın ve mümkün olduğu kadar firmalarda banka kaynakları yerine öz kaynak yaratsınlar. Bunu sağlamak istiyorlar. Yani sermaye piyasalarını derinleştirmek istiyorlar. Bu ilk adımdı. Umarım devamı gelir. Çünkü Amerika'ya biraz da rakip gerekiyor.
1: Evet. Evet, işte bu gelişmelerle birlikte diğer başlıklarda olduğu gibi ekonomi açısından da hareketli bir haftaya merhaba diyoruz. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu hafta 3 Haziran Çarşamba gününü dikkatle takip edeceğiz. Bakalım enflasyon verileri ne şekilde açıklanacak ve sonrasında ekonomiye nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz. Hocam bugünün ve bu haftanın gündemini sizinle birlikte değerlendirdik ekonomi başlığında. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte günün özetinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

de küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Şimdi ayrıntılar. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine samimiyetle katkıda bulunmak siyasilerin görevidir. Biz yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya özen göstereceğiz. Bunları yaparken milletimizin çıkarlarını gözetmeyi her şeyin üstünde tutmaya çalışacağız diye konuştu. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Türk ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdü dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın diğer çeyreklerinde de ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirten Kurtulmuş, yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi. TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı açıklamasında bulundu. Meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir diyen Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte partisini yeni döneme hazırlayacak. Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün parti genel merkezinde sürdürüyor, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası belirlenecek. Ayrıca partinin karar organlarında yer alacak isimlerin de netleşmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi ise CHP'de olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özgür Özel, mecliste sabah itibarıyla kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlandığını açıkladı. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi, bunu bir İBB çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. Şahin'le birlikte 54 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Bayramdan önce görülen duruşmada ise mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden

0: boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken, bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş. Jet eğitim uçağımız Hürjet. Genel maksat helikopterimiz Gökbey. Kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun. 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan. Ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
1: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin yer aldığı görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi paylaştı, ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Gazze'ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Soykırımcı Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanılmaz hale getirdiği ve Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı belirtildi. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikalarla bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef aldığı, insani durumu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma somut adım çağrısı yapıldı. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraj kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen görüşme ve mesaj alışverişi sürecini durdurduğunu duyurdu. Habere göre İran, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sona erdirmesini ve unsurlarını Lübnan'dan tamamen çekmesini talep etti. İran'ın talepleri karşılanıncaya kadar görüşmelerin yeniden başlamayacağı aktarıldı. Haberde, İran ve müttefiklerinin bölgedeki gelişmelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirdiği de öne sürüldü. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'de Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dikkati çekti. Bir cephede ateşkes ihlali, tüm cephelerde ihlaldir sonuçlarından ABD ve İsrail sorumlu dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'ı kapsadığı için İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri, dedi.

0: TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu bildirdi ve bu sürecin Ermenistan'ın geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek de yönetimi mazbatalarını aldı. Sorumluluklarının arttığını belirten Özbek, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Malatya ve Diyarbakır 12, İstanbul, Antalya ve Mardin 20, İzmir, Manisa ve Hatay 18, Çanakkale, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 19, Siirt ve Samsun 15, Artvin ve Amasya 13, Erzurum 5 ve Kars 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılca Hamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş, Narlı Gaziantep yolunun 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümü hem konu başlığı hem de konukları itibariyle benim için oldukça özel bir yere sahip. Programımızın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğunu, bu yolun farklı aşamalarını birlikte yürüme fırsatı yakaladığım, önce öğrencilerim, sonrasında da dostlarım olarak hayatıma katma şansına eriştiğim 3 isimle konuşacağız. Konuklarımız lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olarak 3 farklı nesli temsil ediyorlar ve bu benim açımdan şahsi bir gurur kaynağı. Konuklarımızı sırasıyla takdim etmek istiyorum. Doktor Elif Erbay, Ali İhsan Öksüz ve Azra Aras. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Şöyle kıdem sırasına göre tanıyalım. Sizden başlayalım Elif hocam. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen?
2: Tabii. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden lisans eğitimi aldım. Ankara'da bir özel hastanede çalışma fırsatı buldum mezun olur olmaz. Özel hastanede çalışırken de aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyordum. Yüksek lisansımı yaparken Ankara Üniversitesi araştırma görevli ilanına çıktı 2016 yılının sonuna doğru. Ve ben de kafamın her zaman bir tarafında akademisyen olmak olduğu için bu ilanı hemen değerlendirdim ve başvurdum. 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak başladım ve 2018 yılında da doktora eğitimime başladım. 2024 yılında doktoramı tamamladım ve şu an Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak devam ediyorum.
1: Sevgili
3: Çağdaş Hocam merhaba, ben Ali İhsan Öksüz. Uluslararası Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde doktora programı öğrencisiyim. Lisansımı ve yüksek lisansımı Ankara

0: Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde tamamladım. Programa davetiniz için teşekkür ederim.
1: Azra.
2: Merhabalar hocam. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bölüm topluluğumuz olan Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi topluluğunun başkanlık görevini yürütüyorum. Çeşitli sosyal, akademik ve mesleki projelerde yer almaya çalışıyorum. Sağlık yönetimi alanında sağlık sistemleri, yapay zeka destekli sağlık uygulamaları, sağlık kurumlarında yönetim süreçleri üzerine kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Üniversite hayatım boyunca hem akademik hem sosyal anlamda aktif bir öğrenci olmaya özen gösterdim. Gelecekte de sağlık yönetimi alanında yenilikçi ve fayda sağlayan çalışmalara katkı sunmayı hedefliyorum. Teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. O zaman sohbetimize klasik soruyla başlayalım. Sağlık yönetimiyle yollarınızın nasıl kesiştiği ile ilgili en yakın tecrübe sevgili Azra'ya ait. O yüzden öyle başlayalım. Azra, sağlık yönetimiyle yolun nasıl kesişti?
2: Hocam sağlık her zaman ilgimi çeken bir alanda aslında. Sağlık yönetimi bölümünün varlığıyla tercih döneminde tanıştım. Sağlık sisteminin yalnızca sağlık çalışanlarıyla değil, güçlü bir yönetim anlayışından beslendiğini üniversitede öğrendim. İnsan hayatına dokunan bu sistemin arka planında planlama, koordinasyon, kriz yönetimi ve iletişim gibi çok önemli süreçlerin olduğunu biliyoruz. Bu yönü beni oldukça etkiledi. Kişisel özelliklerimin bölüme yakın olduğunu fark edince bana uygun olduğunu düşündüm ve şu an geldiğim noktada doğru bir tercih yaptığımı hissediyorum.
1: Ali'cim seninki biraz daha uzak bir geçmişe gidiyor ama o lisans dönemini bir hatırlayacak olursan sağlık yönetimi nereden aklına geldi? Nasıl farkına vardın bu alanın?
0: Sağlık yönetimiyle yollarım aslında üniversite tercih dönemiyle kesişti. Üniversite tercih döneminde tercihleri yaparken çocukken hep hayal ettiğim şey aslında önemli bir alanda, önemli insanlardan bir tanesi olmak istiyordum aslında. Tercih döneminde rehber öğretmenim ve ailemle görüşmelerimde sağlığın da bu önemli alanlardan bir tanesi olduğunu kanaat getirdim. Bu nedenle sağlık alanıyla ilgili bir tercih yapmaya karar verdim.
1: Hocam siz hatırlayabiliyor musunuz peki o dönemi?
3: Evet hocam hatırlıyorum. Ben de hem Azra gibi hem de Ali İhsan gibi sağlık yönetimiyle aslında tercih döneminde tanıştım. Eşit ağırlık puanıyla aldığı için değerlendirebileceğim bölümleri düşünmüştüm. Aslında sıralamamın tuttuğu başka bölümler de vardı. Başka üniversitede daha iyi sıralamaya tutturabileceğim bölümler de vardı. Ama ben de sağlık sektörü içinde yer almak istediğimi fark ettim. Hem Ali İhsan'ın da dediği gibi rehberlik öğretmenimin yönlendirmesiyle hem de babamın bir arkadaşı öğretim üyesiydi. Onun yönlendirmesiyle sağlık sektörünün daha dinamik olduğunu, daha rahat iş bulabileceğimi ve burada bir aktörlerden biri olabileceğimi ifade etmişti. Bu da bana cazip gelmişti. O yüzden seçmiştim.
1: Sevgili Ali, biraz önce aslında ufak bir tüyo verdin ama yine ben orayı biraz eşelemek istiyorum. Üniversite tercih döneminde bu bölümü seçerken aklında nasıl bir meslek vardı?
0: Aslında tercih döneminde sağlık yönetiminin daha kısıtlı olduğunu düşünüyordum. Sağlık yönetiminin sadece sağlık hizmeti sunan işletmelerin yönetilmesi faaliyetlerinden oluştuğunu düşünüyordum. Ama aldığım eğitim ve öğretim bu fikrimi çokça değiştirdi.
1: Peki Elif hocam, siz sık sık muhatap olduğunuz için soruyorum. Sağlık yönetimi denildiğinde toplumun çoğu tam olarak neyi yanlış anlıyor? Bize gelen klasik sorular var, hatırlıyorsunuzdur. Neyi yanlış biliyoruz toplum olarak sağlık yönetimi bölümü verdiği eğitim hakkında?
3: Evet hocam, yani yeni girdiğimiz ortamlarda bilmeyen birilerine bölümü anlatırken bazen zorlanabiliyoruz. Dediğiniz gibi tam olarak anlaşılmayan bazı noktalar olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü sağlık yönetimi denince hep klinik taraf insanların aklına geliyor. Ve hasta ile hekim, diğer sağlık profesyonelleri arasındaki o etkileşim, iletişim daha çok bunlar hep akla geliyor. Ya da bir hastanenin direkt yönetilmesi akla geliyor ama sağlık yönetimi aslında sağlık hizmetlerinin doğru zamanda, doğru kişilere, doğru kaynaklarla kaliteli şekilde sunulması, bütün bu süreci kapsayan dinamik bir süreç. Toplum çoğu zaman bunu tam olarak anlayamıyor diyebilirim. Nihai olarak sunulan hizmete, klinik boyuta daha çok odaklanılıyor. Ama bunun arkasında geçen süreçler biraz daha göz ardı edilebiliyor.
1: Biraz şakayla da karışık söylemekte fayda var. Sık sık karşılaştığımız soru. Sevgili dinleyenler, biz 2 yıllık bir eğitim programı değiliz. Hastalara enjeksiyon yapmıyoruz gibi soruları sıklıkla cevaplamaktan da artık gerçekten bir noktaya kadar gelinmiş durumda. Tabii yolculuk bir şekilde başladı. Yolculuk tamamlanmak üzere. Biraz da sağlık yönetimi yolculuğunun sizde ne tür bir kişisel dönüşüm yarattığını konuşalım. Yani üniversiteye başlamadan önce sevgili Azra, sağlık sistemine bakışın nasıldı?
2: Hocam aslında üniversiteye başlamadan önce sağlık sistemine daha çok görünen tarafıyla bakıyordum. Ancak bölüme başladıktan sonra aslında büyük ve çok yönlü bir yapı olduğunu gördüm. Sağlık hizmeti sunan bir kurumun sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi için finans yönetiminden insan kaynaklarına, kalite süreçlerinden hizmeti alanın memnuniyetine kadar pek çok alanın birbiriyle eş güdümlü ilerlemesi gerektiğini öğrendim. Bu da bakış açımı ciddi anlamda değiştirdi diyebilirim.

0: arkadaşlar, sizde ne gibi değişiklikler oldu sağlık sistemiyle, özellikle eğitim öncesi ve sonrası? Ali, senden başlayalım istersen.
1: Tabii ki. Üniversiteye başlamadan önce sağlık sektörünün sadece acil ihtiyaçların giderildiği ve ihtiyaç halinde ulaşılan hantal, ağır bir sistem olduğunu düşünüyordum. Bugün bir meslekten çok hayat boyu iyilik ve esenlik halinin devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu fark ettim. Eskinin aksine donatılmış bir sistemin en büyük krizleri bile tolere edebileceğini düşünüyorum.
0: Elif Hocam.
2: Ben de üniversiteye başlamadan önce sisteme sadece hizmet alan bir hasta gözüyle bakıyordum açıkçası. Hastaneye gittiğimizde gördüğümüz doktor, hemşire, işte ya da sekreter gibi görünen yüzler vardı. Sistemin arka planındaki planlama, yönetim, koordinasyon boyutlarına o kadar hakim değildik, bu kadar derin düşünmüyordum açıkçası. Şimdi hastaneden içeri girdiğimde, triyajdan laboratuvara, hasta kabulden taburcuya bütün süreçleri gözümde canlandırabiliyorum. Artık olayları çok boyutlu, veri odaklı ve sistematik bir şekilde analiz edebiliyorum diyebilirim.
0: Peki Azra, sana dönmek istiyorum tekrar. Bugün geri dönüp baktığında, artık okul mezuniyet aşamasına geldin. Bu derslerin vesaire, bunlar dahil ama esas düşünce dünyanda nasıl bir değişim yaşattı bu eğitim sana?
3: Hocam bence en büyük değişim olaylara daha sistematik ve büyük resmi dışarıdan bakmaya başlamam oldu. Öncesinde bir aksaklığı sadece görünen sonuç üzerinden değerlendirirken şimdi arka plandaki nedenleri analiz etmeye çalışıyorum. Sağlık yönetimi bana yalnızca mesleki değil ve kişisel anlamda da farklı bir bakış açısı kazandırdı. Doğru iletişim kurmayı, ekip çalışmasının önemini, kriz anlarında çözüm ve insan odaklı düşünmeyi öğrendim diyebilirim. Aynı zamanda sürekli gelişmenin ve kendine yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
0: Peki Ali, özellikle sahada görev yaptığın için sana sormak istiyorum. Bu eğitim, sağlık yönetimi eğitimi, lisans, yüksek lisans ve şu an doktora devam ediyorsun. Size yalnızca bir meslek mi kazandırdı, yoksa farklı bir hayat perspektifi de sundu mu?
1: Hocam farklı bir hayat perspektifi kazandığını düşünüyorum. Özellikle yüksek lisans eğitiminden sonra bakış açım sisteme, sağlık sistemine bakış açım daha çok bilimsel bir bakış açısına yaklaştı. Bu bilimsel bakış açısıyla verinin ve analizin önemini kavradı. Sağlık durumlarının, sağlık sisteminin göstergelerinin bile bir veriyle çözümlenebileceği, analiz edilebileceği ve buna göre de sistemin yapısında değişiklikler yapılabileceğini fark ettim. O yüzden bu daha çok sadece bir öğretiden ziyade bir bakış açısı kazandırdı diyebilirim.
0: Peki Elif Hocam, biraz akademik tarafa doğru kaymak adına soruyorum. İnsan, kriz, sorumluluk ve empati kavramlarına, elbette tanımları vardı aklınızda. Bu kavramlara yaklaşımınız değişti mi?
2: Evet değişti bence hocam. Sağlık yönetiminde zaten insan sistemin merkezinde yer alıyor. Tıbbın temel öğretilerinden biridir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bunu sürekli tekrar ederiz hem derslerde hem de günlük konuşmalarımızda. Sağlık yönetimi de bu bakış açısını kurumsal düzeye taşıyan bir bilim alanı. Hizmeti alan hastanın deneyimine, hizmeti sunan sağlık çalışanının koşullarına, sistemin sürdürülebilirliğine birlikte bakmayı öğretiyor. Krizleri artık bir sağlık sisteminin ne kadar hazırlıklı ve dayanıklı olduğunu gösteren dönemler olarak görüyorum. Arka planda yapılan hazırlıkların, alınan önlemlerin öneminin daha farkındayım. Empati de sağlık yönetiminde çok önemli çünkü hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı aynı sistemin farklı yüklerini taşıyor. İyi bir sağlık yöneticisinin bu üç tarafın istek ve ihtiyaçlarını iyi değerlendirmesi ve iyi anlayabilmesi gerekiyor.
0: Peki, programımızın başlangıcında lisans, yüksek lisans ve doktora programları bağlamında üç farklı neslin temsilcilerini konuk edeceğimizden bahsetmiştim. Şimdi sağlık yönetimi yolculuğunun bu farklı duraklarının kazanımları hakkında biraz konuşmak istiyorum ve Azra ile başlamak istiyorum. Lisans eğitimi sence hangi temel bakış açısını kazandırdı?
3: Hocam lisans eğitimi bana sağlık sisteminin temel yapısını, sağlık kurumlarının işleyişini ve yönetim biliminin sağlık alanına nasıl uygulandığını gösterdi. Bu aşamada daha çok alanı tanımaya, temel kavramları öğrenmeye ve sağlık kurumlarının nasıl çalıştığını anlamaya başlıyoruz aslında.
0: Ali'cim, doktor eğitimi şu an devam ediyor ama mezuniyet derecelerinize göre hep programları konuştuğumuz için yüksek lisans boyunca ve sonrasında düşünme biçiminde nasıl bir değişiklik oldu? Özellikle lisanstakinden farklı olarak, düşünme tarzı olarak soruyorum.
1: Az önce bahsettiğimin de devamı olarak aslında bir sistemin çok kontrol edilemez büyüklükte olduğuna olan inancım değişti. Bir sistemin kontrol edilemez ve büyüklüğünden bağımsız olarak doğru verileri, doğru göstergeleri incelendiğinde alınması gereken kararların daha isabetli belirlenebileceğini, bu alınan karar ve değişikliklerle de bu sistemin topyekün iyileştirilebileceğini gördüm. Bu en büyük bana kazandırımı oldu yüksek lisans.

0: Peki hocam, doktora düzeyinde sağlık yönetimine yaklaşım artık ne seviyeye geliyor? Nasıl bir farklılık artık ortaya çıkıyor?
1: Hocam doktora düzeyinde artık daha derinleşiyorsunuz. Daha derin, daha eleştirel ve daha da üretken hale geliyorsunuz. Gelmeniz de bekleniyor, gelmeniz de gerekiyor zaten. Artık yalnızca var olan bilgiyi öğrenmek değil, o bilgiyi uygulamaya dökmek ve yeni bilgiler üretmek, yeni modeller üretmek durumundasınız ve yenilikler getirmek durumundasınız. Sağlık yönetimi gibi karmaşık bir alanda doktora yapmak, sağlık sistemindeki sorunları da çok boyutlu olarak değerlendirmeye gerektiriyor. Az önce Azra da bahsetti, Ali İhsan da bahsetti. Ekonomi, insan davranışı, işte teknoloji, birçok farklı etmen var. Bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Daha sistemsel bir bakış açısı gerektiriyor. Bu yüzden doktora süreci kişiye daha derin bir analiz ve karar verme kapasitesi kazandırıyor diyebilirim.
0: Aslında akademik ilerleme mesleki olgunlaşmayı da beraberinde getiriyor, değil mi?
1: Evet hocam.
0: Hem sahada görev yaptığın için hem akademide devam ettiğin için. Özellikle bu akademik ilerlemeyle birlikte sahadaki görev anlayışına da değişti. Nasıl bir olgunlaşma tecrübe ediyorsun?
2: Tabii ki sahada daha pratik çözümler bulmayı gerektiren durumlarla karşılaşıyoruz. Pratik durumlara karşı verdiğimiz cevaplar ve aksiyonlar, akademik bilgi birikiminde kazanılan bilinçle birlikte daha olgun ve isabetli olduğuna inanıyorum. Akademide aldığım ve gördüğüm, okuduğum tüm durum ve çözümleri sahada karşılaştığım durumlara o anda verdiğim cevap ve aksiyonları üzerinde çok olumlu etkiler yarattığını düşünüyorum.
0: Peki Ali, sağlık yönetiminde sahadan gelen biri olarak, her iki alanda gören biri olarak, saha deneyimi mi, akademik derinlik mi?
2: Hocam şöyle ikisini bir arada birbirinden ayrı düşünmek tabii ki mümkün değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok uzun basamaklar arasında saha deneyiminin akademik derinlikten bir basamak daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Fakat akademik derinlik olmadan da saha deneyiminin kesinlikle bir adım daha ileri gidemeyeceğini düşünüyorum.
0: Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Kesinlikle katılıyorum hocam. Ben de ikisinin birbirinden ayrılabileceğini düşünmüyorum. Saha deneyimi kişiye gerçek sorunları gösteriyor ama akademik derinlik bu sorunları daha doğru analiz etmeyi sağlıyor. Bu yetkinlikleri kazandırıyor. Sadece saha deneyimi bazen kişiyi alışılmış çözümlerle sınırlandırabiliyor ve kendi kişinin, uzmanın deneyimleri, kendi kişisel görüşleriyle sınırlı kalabiliyor. Ama akademik bilgiyle bu perçinlendiğinde daha doğru kararlar alınabiliyor, daha derine inilebiliyor.
0: Sevgili dostlar, sohbetimizin bu kısmında sağlık yönetimi ve toplum ilişkisi üzerinde duracağız bir miktar. Sizce sağlık yöneticiliği neden yalnızca idari bir görev olarak görülmemeli? Sizden başlayalım hocam.
1: Hocam, sağlık yöneticiliği doğrudan toplum sağlığını etkileyen stratejik bir görev aslında. Bir sağlık yöneticisinin aldığı karar, hasta bekleme süresini, çalışan memnuniyetini, hizmetin kalitesini, kaynak kullanımını, hatta hasta güvenliğini etkileyebiliyor. Bu nedenle sağlık yöneticiliği sadece idari evrakların yürütüldüğü bir görev olarak görülmemeli. Öyle de değil. İnsan hayatına temas eden, etik sorumluluğu olan, stratejik kararlar gerektiren oldukça çok yönlü bir meslek.
0: Peki bu bağlamda bir sağlık yöneticisinin en önemli özelliği nedir sence?
1: Aslında az önce de biraz ipucu vermiş oldum. Daha bütüncül düşünebilme, sisteme hakim olabilme, bütünü görebilme becerisi bence en önemli olması gereken özelliği. Aynı anda hem hastayı, çalışanı, kurumu, kaynakları, mevzuatı düşünmek zorunda. Bunun yanında iletişim becerisine sahip olması gerekiyor. Krizleri çözebilmesi gerekiyor. Liderlik edebilmesi gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Ama bütüncül bakış olmazsa bu beceriler tek başına yeterli olmayacak diye düşünüyorum.
0: Sevgili Ali İhsan, sahada görev yapan biri olarak hem büyük pandemi gibi, deprem gibi büyük krizleri de tecrübe ettik. Aynı zamanda zaten sağlık sisteminde çok olağan bir şekilde günlük krizleri yaşıyoruz. Kriz dönemleri sağlık yöneticilerine ne öğretiyor?
2: Hocam sağlık yönetimi eğitimi boyunca tabii ki iktisadi ve idari bilimlerle çok fazla ilişkili olduğumuz ve bir parçası olduğumuz için en temel olarak öğretilerden bir tanesi de tabii ki kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olduğu ile ilgilidir. Bence az önce sizlerin ve Elif hocamız söylediği gibi bir sağlık yöneticisinin aslında sahip olması gereken en önemli bakış açılarından bir tanesinin de bu sonsuz ihtiyaçların sağlık hizmeti gibi ertelenemez ve hayati ihtiyaçları da kapsadığını bilmek olduğunu düşünüyorum. Bu kıt kaynaklarla hayati ihtiyaçları, ertelenemez ihtiyaçları yönetebilmek ve karşılayabilmek sektörümüzün de en büyük zorluklarından bir tanesi olmakla birlikte bir sağlık yöneticisinin de en büyük farklılığı olduğunu düşünüyorum. Deneyimlediğimiz pandemi, deprem gibi kriz anlarında da yine bu kaynak kıtlığının devam ettiğini fakat bu kıtlıkla birlikte de bu ihtiyaçları karşılayabilmek

0: kutlamak için elimizden gelen dağıtımı ve taksimi yapabilme kabiliyeti olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz da gençlere ve ailelere yönelik olarak mesaj niteliği taşıyan konuları ele almaya çalışalım. Sevgili Azra, bugün yeniden üniversite tercihi yapacak olsan seçimi yine aynı bölüm mü olur?
2: Evet hocam, kesinlikle yine sağlık yönetimi bölümünü tercih ederdim. Çünkü bu bölüm bana sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal çevre, iletişim becerisi, empati kurabilme, organizasyon yeteneği ve farklı alanlarda kendimi geliştirebilme fırsatı sundu aslında. Özellikle sağlık sisteminin içinde yer alıp değişime ayak uydurabilme ve katkı sağlayabilme düşüncesi beni motive ediyor hocam. Bölümün multidisiplinler yapısı sayesinde insan kendini farklı alanlarda geliştirebiliyor. O yüzden tekrar tercih yapacak olsam yine aynı bölümü seçerdim.
1: Peki bu bölümü düşünen genç arkadaşlara en önemli tavsiyen ne olur?
2: Hocam öncelikle sadece ders odaklı düşünmemelerini ve ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ederim. Sağlık yönetimi çok dinamik bir alan ve kişinin kendini daima gelişime açık tutması büyük önem taşıyor. Seminerlere katılmalarını, topluluklarda aktif olmaları, staj ve gönüllülük çalışmalarına önem vermeleri çok kıymetli. Çünkü bence bu bölüm vizyon gerektiriyor hocam. Aynı zamanda üniversite hocalarımızın sürekli dile getirdikleri ve çok haklı oldukları yabancı dil, teknoloji alanında da kendilerini geliştirmeleri önemli. Başta sağlık uygulamaları tebliği ve ilgili mevzuatlara hakim olmak da bölümün temel gerekliliklerinden diyebilirim. Üniversite sürecini ne kadar aktif geçirirlerse mezuniyet sonrası o kadar güçlü bir donanıma sahip olurlar hocam.
1: Peki sevgili Ali, bu alanın geleceğini nasıl görüyorsun?
0: Programın başında söylediğim gibi sağlığın da bazı sektörler gibi hiçbir zaman bitemeyecek ve en önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Sağlık, insanlık tarihiyle birlikte devam eden alanlardan bir tanesi. İnsan var olduğu sürece sağlık ihtiyacı devam edecektir. Sağlık ihtiyacı ve sunumu devam ettikçe de sağlık yönetimiyle birlikte bütün sağlık sistemi de devam edecektir. O yüzden bir sonunun olmadığını düşündüğümü söyleyebilirim.
1: Ciddi bir değişime gebe olduğunu da hepimiz tahmin ediyoruz. Sevgili dostlar, programımızda kalan kısıtlı süremiz içerisinde hızlı sorular, hızlı cevaplar yapalım. Şöyle sırayla gidelim isterseniz. Elif hocamdan başlayarak sonra sırayla devam edebiliriz. Tek kelimeyle sağlık yönetimi.
3: Gelecek.
0: Sistem.
2: Strateji.
1: En zor tarafı.
3: Tek kelimeyle mi cevaplamam gerekiyor hocam?
1: Söyle.
3: Kısıtlı kaynaklarla giderek yükselen beklentileri ve kaliteli hizmet ihtiyacını aynı anda karşılamaya çalışmak.
0: En zor tarafı kaynak dağıtımı.
2: İnsan hayatını etkileyen süreçlerde sorumluluk taşımak ve doğru zamanda doğru kararı verebilmek.
1: Peki tam tersini sorayım. En umut veren yönü.
3: Küçük bir süreç iyileştirmesinin bile hasta deneyimini ve çalışan memnuniyetini olumlu etkileyebilmesi.
0: En umut veren yönü erişim kolaylığının artması.
2: Sürekli gelişen ve dönüşen bir alan olması.
1: Peki bir sağlık yöneticisinde mutlaka olması gereken özellik peki?
3: Bütüncül bakış açısı.
0: Sektörün güncel gelişmelerini takip etmek.
2: İletişim becerisi ve empati.
1: Sizi en çok değiştiren ders.
3: Karar verme yöntemleri dersi ama gerçekten çok samimi olarak bunu söylüyorum. Çünkü o derste akademisyen olma kararım ciddi yönde şekillenmeye başlamıştı.
0: Ben de buna katılacağım. Karar verme yöntemleri demek istiyorum.
1: Hazırladım.
2: Ben de aynı şekilde sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri ve yönetim dersleri diyebilirim.
1: Peki, sağlık yönetimi bir meslek mi, bir bakış açısı mı?
3: Meslek olarak başlıyor fakat olaylara, kişilere bütüncül bakmayı öğrettiği için bir bakış açısı haline geliyor diyebilirim.
0: Bir meslek olduğunu düşünüyorum ve buradan da meslek tanımı yapılması gereken alanlardan bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum.
2: Bence ikisi de evet bir meslek ama aynı zamanda olaylara sistemli, çözüm odaklı ve insan merkezli bakmayı öğreten bir bakış açısı.
1: Peki sevgili dostlar, ben hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Değerli zamanınız, katkılarınız çok eğlenceli bir sohbetti. Gene alışılmışın dışında bir formatta ilerledi. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için.
3: Biz de teşekkür ederiz hocam.
0: Davetiniz için teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğunu, bu yolun farklı aşamalarında bulunan isimlerle konuştuk. Konuklarımız 3 farklı nesli temsilen Doktor Elif Erbay, Ali İhsan Öksüz ve Azra Aras'tı. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgülek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Sağlık 360.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da termiklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olurdu bilsiz bir cevap ver.

seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu giderim kaderimde. Yine şerefine kalkıyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programların

0: kitaplarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Saat 21. Haberler. İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığının taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. CHP Genel Başkanlığı'na çelişkinin giderilmesi için yazı yazacağız dedi. Kurtulmuş, CHP grup toplantılarının nasıl yapılacağı sorusunu da yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt dışı hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara, İsrailli faşist grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatına da sert tepki gösterdi. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraj kampını da hedef alan İsrail, bisikletli Filistinli'yi öldürdü. Gazze kendindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, "Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri," dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim, dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle alındı. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Spor. Sayın dinleyiciler, A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk karşılaşmasında bu akşam Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında saat 20.30'da başlamış olan maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Millilerimiz şu anda 2-0 önde. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz. Mahcup Delikanlı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Kim görmüştür güzellerin vefasını?

0: Nesrin Sipahi bir Nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

Birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 1 Haziran 2026 ve günlerden pazartesi. Hem yeni bir hafta başlıyor, hem yeni bir ay başlıyor. Hatta yeni bir mevsim başlıyor. İşte üçü bir arada olunca bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar, iyi haberler diliyoruz efendim. Teknik yapımda Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haydi biraz müzik dinleyelim, ardından hasret gidereceğiz dostlarla. Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlara da tek tek göz atacağım efendim.

Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir dedi efendim. Bu güzel mevsime uygun bir şarkı olduğunu düşünmüştüm. Uşak makamında bir sanat müziği eseri dinledik. Sanatçımız Firdevs Tez canlıydı dostlar. Ben Facebook sayfamıza sizlerden gelen mesajlara tabii ki tek tek göz atacağım ama bir müzik daha dinleyelim dostlar. Onun ardından Funda Arar mikrofona gelsin. Onun ardından hasret giderelim. Güzel bir mevsime başladık. Bayramı bitirdik. Bayramlaşamadığımız dostlarımız varsa, ben bayram boyunca adresteydim ama elbette ki bayram telaşı, işte yolculuklar falan nedeniyle bayramlaşamadığımız dostlarımız vardır. Onların da geçmiş Kurban Bayramı'nı kutluyorum efendim. Evet dostlar, Funda Arar mikrofonda.

Evet dostlar, yazın ilk esintileri başladı demiştim, Haziran ayı da geldi. Haziran akşamları başka oluyor değil mi? Belki camlar biraz daha uzun süre açık kalıyor. Belki çayın yanında karpuz da çıkıyor sofraya. Belki yürüyüş saatlerimiz değişiyor. Bu akşam yazın ilk esintileri ve değişen alışkanlıkları konuşacağız. Yaz gelince hayatınızda neler değişiyor? Sizin yaz alışkanlığınız ne? Şarkılarınız ve mesajlarınızla Facebook sayfamıza yazabilirsiniz efendim. Yazan dostlara da şimdiden teşekkürler. Kimler neler yazmış bir bakalım. Sevgili İK Karabiber, selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim. Mutlu bir akşam diliyorum. Bugün 1 Haziran, yeni haftanın ilk gününde 52. yıla basmış bulunuyoruz. Bugün doğum günüm. Tüm herkesin doğum gününü kutluyor. Teknik masaya ve dostlara sevgiler, selamlar demiş sevgili radyo dostumuz İlkay Karabiber. Efendim sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. İşte böyle güzellikleri paylaşınca daha da bir mutlu oluyorum. Bakalım kimler başka neler yazmışlar. Şöyle bir bakayım sayfamıza. Ahmet Can Ankara'dan seslenmiş. Merhaba Burak Bey. Kolay gelsin. Bugünkü isteğim Tarkan Unut Beni. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine. Ordu'dan Leyla Çabuk seslenmiş bizlere az önce. Ne demiş? Denizin dibinde açacağım Demirden Evler türküsü. Onu da sıraya alacağız, hiç merak etmeyin. Dostlardan çok güzel mesajlar var. İyi bir haber de Saadettin Bey'den gelmiş. Memlekete gelmiş. Almanya Lengo'dan değerli radyo dostumuz Erdek'ten seslenmiş bizlere. Ne diyor bakalım? Şöyle büyütmeye çalıştım resmi. Erdek'ten herkese iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Güzel bir haber burada bulunmanız. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler göndermiş. İlyas Aydın Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Gürcan Üspal, Ahmet Can'a armağan ediyor. Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa diyor Baha Kutup'ta yaz gibi. Seven ve sevilenlere elbette efendim Zehra ve Yakup Kayhan çiftine selamlar olsun. Bordo mavi kalplerle sayfamızda güzel de bir fotoğraf paylaşmış yar. İlyas Aydın sevdiklerini sizi bekliyor diyor, kamu spotlarından birini yine paylaşmış bize. Veysel Şahin Ankara Mamak'tan sesleniyor. Hoş geldiniz bir kez daha Ankara'ya. Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval Türkan Tanrıverdir için Zafer Albayrak'tan bir türkü seçtim bile sizin için. Hiç merak etmeyin. Bolu Mengen sevdalısı radyo dostumuz Taceddin Kulak. Merhaba dostlara demiş. Merhaba efendim. Merhaba. Evet dostlar, şöyle bir bakıyorum. Tabii bugün özel bir gün. Sevgili İlkay Karabiber dostumuzun doğum günü. Ona da selamlar olsun bir kez daha. Neler söylemişti? Çok özel bir milat olduğunu söylemiş. Tam 52 yıllık bir ömür yolculuğunun yeni bir sayfasına, yeni bir yaşına adım atıyorum demiş İlkay Bey. Biz de akşamın adresi ailesi olarak kendisine sağlıklı, huzurlu ve sevdikleriyle geçireceği mutlu yaşlar diliyoruz efendim. Doğum gününüz kutlu olsun İlkay Bey. Bu anlamlı günde bizden güzel istekleriniz olmuş, bir tanesini dinleyeceğiz tabii. Aşık Veysel'den ölümsüz bir eseri vardır tabii ki, uzun ince bir yoldayım. Buyurun efendim. Selamlar olsun bir kez daha Konya Akören'e, doğum gününüzde kutlu olsun.

Konya Kören Ağdan Köyü'nden İlkay Karabiber'in 52. yaş gününü bir kez daha en içten dileklerimle tebrik ediyor, kutluyorum efendim, daha nice mutlu yaşlara sevdiklerinizle. Evet, dostlardan gelen güzel mesajlar var. Sağ olsun. Sevgili radyo dostumuz Fatih Tirsi akşamın konusuna da güzel şeyler yazmış. Şöyle bir bakalım neler demiş. Tirsi Malikanesi'nden merhaba Burak Bey. Öncelikle İlkay Bey'in yeni yaşını tebrik ederim. Kendilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel yaşlar diliyorum. Yazın gelmeye başladığını semt pazarında enginar ve taze barbunya görmeye başlayınca anlıyorum. Evde muhterem karımın elinden çıkacak olan zeytinyağlı enginar ve barbunya plaki, ben de sabah öten kuşların hissettirdiği gibi bir neşeye, bir mutluluğa sebep oluyor. Gardıropta duran tişörtlerime baktıktan sonra aynada bana hem ters hem de gayet sert bir edayla bakan göbeğimi görünce

Hayattan soğuyor, birden üşümeye tutuluyorum. Sonra gözlerimin önünde Adana karpuzları ve mis gibi bir beyaz peynir tabağı canlanıyor. Aman Fatih, yemene bak, yiyen de öldü, yemeyen de diyorum. Sanırım yazla birlikte ben biraz neşeleniyorum. Burak Bey, eğer arşivinizde varsa İlkay Akkaya'nın Sevgi Güzellik İster eserini rica ediyorum. Sevgi ve saygılarımla demiş. Efendim, İlkay Akkaya'nın şarkıları, türküleri arşivde kaybolmuş, bulamadım. Bazen birkaç tane vardı eskiden ama şu aralar kaybolmuşlar. Belki tekrar çıkarlar ortaya daha sonra. Ama hani derin araştırmalar sonucu bir türkünün içinde onun vokali varmış efendim. Artık o şekilde idare edeceğiz. Ekrem Ateer'den bir türkü var. İnsana Muhabbet türküsü. Onun içinde de vokalde İlkay Akkaya görünüyor. Birazdan dinleyeceğiz. Selamlar olsun bir daha radyo dostumuz sevgili Fatih Tirsi'ye. Evet. Harikasınız Fatih Bey. Vallahi eminim şu an radyo başında dinleyen dostlarımızı da güldürdünüz. Sağ olun, sağ olun. Hayatın ve o güzel sofraların tadını çıkarmak lazım. Değil mi? Yiyebiliyorken yemek gerekiyor. Bu güzel neşenin üzerine Fatih Bey için şimdi Ekrem Ateer mikrofonda.

Ekrem Atayar ve İlkay Akkaya'dan dinledik. Fatih Tirsi'ye de armağan ettik. Elimizden gelen budur efendim. Ve sevgili Hatice Öney'in bir isteği vardı. Ne diyordu? Selamlar, sevgiler. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı lütfen demişti. Şanlı yıldızlı bayraklarımızı ve çiçeklerle. Sanatçımız Koray Safkan söylüyor.

Evet, bu güzel eseri, nihavend eseri Koray Safkan yorumuyla dinledik. Kopenhag'dan Hatice Öne'ye de armağan ettik. Selamlar olsun bir kez daha Kopenhag'a. Dostlardan teşekkürler gelmiş. Bakalım kimler neler söylemiş. Şöyle sayfamızı da güncelledim. Galiba bir mesaj da Erdek'ten geldi. Evet, Fatih Tirsi teşekkür etmiş. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Size de İstanbul'a selamlar olsun Fatih Bey. Hatice Öney, teşekkür ediyorum efendim. Emeğinize sağlık demiş. Güzel de bir çiçek fotoğrafı paylaşmış. Sağ olun Hatice Öney. Çok teşekkürler. İlkay Karabiber, Burak Bey, çok sağolunuz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Fatih Tirsi Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Selamlar İstanbul'a, teknik masa ve dostlara. Hayırlı geceler efendim. Saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Değerli radyo dostumuz. Efendim, asıl iyi ki siz varsınız İlkay Bey. Konya ile İstanbul'u birbirine bu dostlukla birleştirdiniz. Güzel, yüreğinize sağlık. Yeni yaşınız size bir kez daha güzellikler getirsin. Biz de Konya'ya, o güzel topraklara sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Şöyle dönüyorum isteklere, dostlardan gelen isteklere, mesajlara. Zafer Albayrak'tan bir türkü isteği vardı. Ankara Mamak'tan seslenen sevgili Veysel Şahin. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcün Üspal, Türkan Tanrıverler için. Buyurun efendim, Zafer Albayrak mikrofonda bir Şanlıurfa türküsüyle.

Zafer Albayrak mikrofondaydı. Ankara Mamak'tan seslenen sevgili Veysel Şahin'in isteğiyle dinledik efendim bu güzel Şanlıurfa türküsünü. Evet dostlardan bir de kupa gelmiş fincan. TRT Akşam'ın adresine 5 yıldızlı bir fincanda kahve ikram etmiş İlkay Karabiber. Eksik olmayın efendim, sağ olun, eliniz dert görmesin. Ve şöyle bakıyorum, dostlardan gelen istekler nerede kalmıştı sıra diye. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. Yener değerli sunucumuz teknik masa demişti. İsviçre Möhlin'den. Baha Kutup'ta yaz gibi seven ve sevilenlere armağanımız olsun diyordu Yakup Bey'le birlikte. Zevkle efendim dinliyoruz.

Suçum Ehline, seven ve sevilenlere armağan ettik efendim. Bu güzel şarkıyı Kutup'ta yaz gibi bahar söyledi. Sevgili dinleyicilerden, dostlardan gelen istekler vardı Ankara'dan. Sevgili Ahmet Can içinde. Tarkan şimdi mikrofonda. Tarkan olunca Hatice Öne'ye de armağan edelim efendim.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti efendim. Tarkan'dan dinledik bu güzel şarkıyı. Hatice Öne'ye de armağan etmiştik. Önce Ahmet Can teşekkür ederim Murat Bey demiş. Eksik olmayın efendim, sağ olun. Hatice Öne'ye de Tarkan alkışlarla gönlü güzel sonucum teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim efendim. Bu arada Zehra Kaya Fırıncı çok teşekkür ederim sevgili sunucumuz. Teknik Masa diyor mutlu akşamlar demiş. Güzel de bir paylaşımıyla. Sağ olun efendim, sağ olun dostlar, çok teşekkürler. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler. İyi yayınlar dilerim diyor. Teşekkür ederim İsmet Köklü. Size de iyi akşamlar olsun. Efendim, bu akşam akşamın adresinde adeta bir hayat dersi ama en çok da kahkahası bol bir itirafname var. Sevgili Saadettin Tolga Ömürzoğlu diyor ki, gelmek bilmeyen yaza inat, yazlıklarımı giydim. Uzun zamandır tartılmadığım teraziye bir çıktım ki inanılmaz. Tam 4,5 kilo vermişim. Tabii bu büyük zaferin üzerine Tolga Bey durur mu? Büyük bir sevinçle derin dondurucudan önce bir Antep fıstıklı dondurma, hızını alamayıp arkasından bir de bademli dondurma patlatmış. Fakat tam o sırada kafada bir şimşek çakmış. Ya benim bu kilo verme sebebim üzerimden çıkardığım o ağır kışlık kıyafetler olmasın. Koşarak kışlıkları toplayıp teraziye koymuş. Meğer o giden 4,5 kilo kendisinden değil, paltoların, kazakların kilosuymuş. Sonuç mu Tolga Bey için artık her gün koşu ve yüzme kaçınılmaz olmuş. Valla Tolga Bey, dondurmalar afiyet şifa olsun. Hiç moral bozmak yok. Önümüz yaz. O kışlık kıyafetler nasıl hafiflediyse koşularla, yüzmelerle o kilolar da gidecek elbette. Ve mesajın sonunu o kadar güzel bir selamla bağlamış ki Tolga Bey. Motorları maviliklere sürelim. Kim söylerse kabulüm demiş. Bu güzel selamı edebiyatımızın o dev çınarı Nazım Hikmet'in ölümsüz dizeleriyle, o dizelere ruhunu veren sevgili Edip Akbayram'ı da saygıyla anarak Tolga Bey'in o neşeli yaz hazırlığına, spor motivasyonuna ve radyo başında bizleri dinleyen tüm umut dolu yüreklere armağan edelim. İnancımızı hiç kaybetmeden hep birlikte mırıldanalım dostlar. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Neşeli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Kulaklarımız bu umutta olsun efendim. Buyurun.

cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Saadettin Bey'in isteğiyle dinledik bu güzel şarkıyı. Edip Akbayram söyledi. Fatih Tirsi'ye de armağan edelim. O da sever Edip Akbayram şarkılarını. Bütün dostlara armağan ettik elbette. Ve görebildiğim son istek efendim. Sevgili Leyla Çabuk için Tolga Çandar şimdi mikrofona geliyor. Sonra da vedalaşalım.

Ve efendim Leyla Çobak'a da bir kez daha selamlar olsun dostlar. Takvimlerin Haziran'ı müjdelediği bu ilk günün sonuna yani akşamın adresinin vedasına geldik. Bu akşam stüdyomuzu pazar tezgahlarının tazeliğiyle, göbek itiraflarının neşesiyle, dondurma kaçamaklarının itirafıyla, Konya'dan İstanbul'a uzanan harika dostluk köprüleriyle doldurduk. Yayına nefes olan mesajlarıyla, istekleriyle akşamımıza renk atan tüm dostlara gönülden teşekkürler efendim. Yarın akşam saatler tam 22'yi gösterdiğinde yine burada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalbe iyi gelen şehirleri konuşmak üzere yerimizi alacağız. Çantamıza o en güzel anılarınızı koyup gelmeyi unutmayın. Teknik masada bu güzel sesleri ve şarkıları sizlere ulaştıran yol arkadaşım Alihan Yıldız. Arabalarına, kalplerine misafir eden siz değerli dinleyicilerimiz. Hepinize çok teşekkürler efendim. Geceniz huzurlu, rüzgarınız hafif. Yarınınız bugünden çok daha aydınlık olsun. O çok sevdiğimiz şarkının da söylediği gibi. Güzel günler görmeye, motorları hep o maviliklere sürmeye devam edelim dostlar. Sevgiyle kalın. Ben Burak Pekcan.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin masak raporları, banka hesap hareketleriyle SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la ABD arasında ara bulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bir sorumluluğumuz var ifadesini kullandı ve ekledi.
2: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılığı da vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yaşanan acıyı ve gözyaşını hatırlattı, Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi.
1: Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz, dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirten Kurtulmuş, yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi. TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı açıklamasında bulundu. Meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir diyen Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin masak raporları, banka hesap hareketleriyle SGK kayıtlarının ilgili kurumlardan istendiği öğrenildi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Türk ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi, ekonomideki dayanıklılığa vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdü, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, yılın diğer çeyreklerinde de ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde personelle bir araya geldi.
2: Uluslararası güç dengelerinin değiştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye, kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken, Bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş. Jet eğitim uçağımız Hürjet. Genel maksat helikopterimiz Gökbey. Kısa bir

Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin yer aldığı görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi paylaştı, ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir oldu bittiği izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Gazze'ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Türkiye, barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son gelişmelerle İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen son nokta ele alındı. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen görüşme ve mesaj alışverişi sürecini durdurduğunu duyurdu. Habere göre İran, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sona erdirmesini ve unsurlarını Lübnan'dan tamamen çekmesini talep etti. İran'ın talepleri karşılanıncaya kadar görüşmelerin yeniden başlamayacağı aktarıldı. Haberde, İran ve müttefiklerinin bölgedeki gelişmelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirdiği de öne sürüldü. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Babülmendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dikkat çekti. Bir cephede ateşkes ihlali, tüm cephelerde ihlaldir sonuçlarından ABD ve İsrail sorumlu dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'ı kapsadığı için İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan yine çelişkili açıklamalar geldi. İran'ın görüşmeleri durdurduğu haberleri üzerine müzakerenin sona ermesini umursamadığını belirten Trump, dakikalar sonra "Müzakereler çok hızlı ilerliyor," dedi. ABD Başkanı, İran'ın ABD ile müzakereleri durdurması ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatacağı yönündeki haberin ardından yükselişe geçen petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını söyledi. Trump, "Petrol fiyatlarının çok kısa bir süre içinde düşeceğini düşünüyorum," dedi. NBC televizyonu muhabiri de telefonla görüştüğü Trump'ın İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı iddiaları konusunda İran'dan kendisine herhangi bir haber gelmediğini söylediğini belirtti. NBC muhabirinin verdiği bilgiye göre Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun bir süre devam edebilir," diyerek gerginliğin süreceğini ima etti. Bunun İran'ı bombalayacakları anlamına gelmeyeceğini belirten Trump, "Sadece sessiz kalacağız, ablukayı sürdüreceğiz, abluka çelikten bir duvardır," ifadelerini kullandı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, "Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri," dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi.
İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim, dedi. Paşinyan, normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu bildirdi ve bu

0: sürecin Ermenistan'ın geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin masak raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanan maçı milli takımımız 4-0 üstünlükle tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Fenerbahçe Beko'nun 60-59 galibiyetiyle sona erdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara, Eskişehir, Malatya ve Diyarbakır 12, İstanbul, Antalya ve Mardin 20, İzmir, Manisa ve Hatay 18, Çanakkale, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 19, Siirt ve Samsun 15, Artvin ve Amasya 13, Erzurum 6 ve Kars 5 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çeşme Otoyolu'nun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ile 13. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ şeritten sağlanacak. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Çalı Kuşu 3. Bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Müjgan Filiz Toprak, Kamran Mücap Ofluoğlu, Feride Ceyhan Mahfi Ayral, Besime Şükriye Atav. Anlatan Zihni Küçümen. Çalı Kuşu, Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Babası onu Sörler Okulu'na yatırdıktan birkaç yıl sonra ölüyor. Feride tatillerini bazen Besime teyzenin koz yatağındaki köşkünde, bazen de Ayşe teyzesinin Tekirdağ'ındaki köşkünde geçirmektedir. Feride

İçin için Besime teyzesinin oğlu Kamran'ı sevmekte. Kamran da Neriman'la flört etmektedir. Bir gece ikisini köşkün bahçesinde yakalar. Duvarın tepesinden seyrettiği bu macerayı sanki kendi başından geçmiş gibi arkadaşlarına anlatarak övünür. Bir gün Kamran kendisiyle Sörler Okulu'nun ziyaretçi odasında konuşurken Feride usulca süt ninemin torunu nasıl diye sorar. Kamran şaşırır. Feride çok yüksek sesle o kadar çok seviyorum ki der. İçerki odada arkadaşı Michel'in kendisini dinlediğini sanmakta, Kamran'la flört ettikleri süsünü vermek istemektedir. O sırada kapı açılır ve musiki öğretmeni dışarı çıkar. Dinleyen Michel değildir.

0: Ne o? Birdenbire niye sustun Feride?
1: Bugün de şemsiyeni unutmamışsın.
0: Evet ama sabahtan yağmur yağacak gibiydi.
1: Ben bu sabah sizi aradım. Neredeydiniz?
0: Feride ile deniz kenarındaki bayırda biraz dolaştık. Akşam yağan yağmurdan sonra havayı bu sabahta kapalı görünce ne olur ne olmaz diye şemsiyemi yanıma aldım.
1: Ben de dolaşmak istiyordum. Sonbaharın bu günlerini çok severim. Aziz eniştenin ahbaplarından kurtulamadım. Ne güzel hava değil mi?
0: Güzel ama insana hüzün veriyor. Artık yaz bitti demektir. Bu mevsimden sonra günler hep birbirine benzer. Sonra kış. Bilmezsiniz buranın kışı ne kadar sıkıcıdır. Babam da aksi gibi öyle alıştı ki başka yere kaldıracaklar diye ödü kopuyor.
1: Siz de o kadar aleyhinde bulunmayın. Ne olur ne olmaz. Bakarsınız zengin bir Tekirdağlı ile evleniverirsiniz.
0: Allah esirgesin. Beni değil ama galiba bu gidişle Feride'yi büsbütün Tekirdağ'ında bırakacağız.
1: Hayrola, talipleri mi var?
0: Arar mısınız? Bir kere kıyıdaki bütün balıkçılar, mesela bir İsa kaptan var, Feride'yi oğlunu almak istiyor ille de. Balıkçı deyip de geçmeyin, son derece zengindir.
1: Milyoner de olsa o kadar demokrat olamayız, değil mi Feride? Mesela ben teyzezadesi olarak bu evlenmeye razı değilim.
0: Hepsi o kadar değil ki, daha yüksek kısmetleri de var. Mesela güneş gibi yakışıklı mı yakışıklı bir yüzbaşı. Akşamüstü bahçenin önünde biraz oturun, Feride'yi göreceğim diye nasıl dolaştığını görürsünüz.
2: Alayı bırakın ne olur.
1: Buna diyeceğim yok. Cevap vermek kendi hakkın.
2: Uzatmayın bu şakayı artık.
0: Kamran'ı bilmesi gerekmez mi canım?
2: Sen artık çok oluyorsun ama.
0: Yalnızken böyle konuşmuyoruz ama.
2: Yalancı.
0: Bir dakika, ben eve kadar gidip geleceğim.
2: Dur ben de geliyorum.
1: Hayır, sen kal biraz Feride. Seninle görüşeceklerim var.
2: Başka zaman görüşürüz.
1: Geldim geleli 15 gündür yüzünü göremedim doğru dürüst.
2: Bırakın beni diyorum.
1: Uslu durmazsam canını acıtırım.
2: Pek ona gücünüzün yeteceğini sanmıyorum.
1: Hele kurtulmayı bir dene bakayım.
2: Yoruyorsunuz kendinizi.
1: Söz dinleyecek misin?
2: Bırakın beni diyorum. Kendinizi yoruyorsunuz boş yere.
1: Müjgan'dan öğrendiğim güzel şeyden sonra yorulmama imkan yok. Ben buraya senin için geldim Feride. İstanbul'da sensiz duramadığım için geldim.
2: Bırakın beni. İyi değilim.
1: Benimle evlenmeye razı olduğunu söyle.

0: Hiç. Görüyorsun ya, buradayım işte.
1: Beğeniyor musun yaptığını?
0: Ne yaptım?
1: Kamran'ı ne zaman yanına gelse bırakıp kaçıyorsun. Farkında değil misin? Çocuğu gene bırakıp kaçtın. Ne yapsın istiyorsun? O da durmadan ardın sıra mı dolaşsın?
0: Ne yapayım? Başka türlü yapamıyorum işte.
1: Delilik seninkisi. Onu ölesiye sevdiğini bilmesen ben bile hareketlerine yanlış mana vericim. Bugünler sizin en güzel günleriniz. Kim bilir onun sana söyleyecek ne güzel sözleri vardır.
0: Utanıyorum, istemiyorum. Tuhaf bir şey işte. Anlatamayacağım. Bırakın beni ne olur.
1: Kamran'ı ne kadar üzdüğünü görmüyor musun? Hakkın yok buna. Ne de olsa nişanlın.
0: Bana nişanlı deme ne olursun, yalvarırım deme.
1: Neden, ne var bunda?
0: Ne bileyim, dünyada en acıdığım, en alay ettiğim nişanlı kızlardı. Ben onlardan biri oldum. Herkese söyle, yalvar ne olur, kimse bana nişanlı demesin. Yerin dibine geçiyorum, korkuyorum. Ben daha çocuğum. Mektebimi bitirmeme 4 uzun yıl var. O zamana kadar büyür alışırım. Ama kimse bana nişanlı muamelesi etmesin şimdi.
1: Peki yavrum, yalnız bir şartla. Onu çok sevdiğini bana, yalnız bana bir kere daha tekrarla. Peki canım, peki. Başını sallaman da kafi benim için.
2: Feride, yanıma gel. Gelsene.

0: Nişan yüzüğünü beğenmedin mi yoksa?
1: Çok güzel teyze, teşekkür ederim.
0: Elini uzat da bir tecrübe edelim. Eski bir yüzüğünü ölçü verdim. İnşallah dar falan değildir.
1: Şimdi imkanı yok teyze, daha sonra.
0: Çocukluk etme kızım, hadi gel. Birkaç gün sonra akrabalarımıza küçük bir davet vereceğiz. Nişan takacağız, sonra dar gelirse mahcup olmayalım.
1: İstemem, yahut buna mutlaka lüzum görüyorsanız ben mektebe gittikten sonra yapın.
0: Nasıl? Nişan toplantısında senin yerine vekil mi koyacağız? Nikahta öyledir ama nişanda böyle bir adet olduğunu hiç işitmedim. Kızım öyle sanıyorum ki artık çocukluğu bırakman zamanı geldi. Ben senin yara annen sayılırım kızım. Sen Kamuran için huyunu bilmediğimiz herhangi bir yabancı kızdan çok daha iyisin. Yalnız bu çocukça huylarını bırak artık. Büyüdükçe gerçi ağırlaşacaksın, akıllanacaksın ama bu çocukça inatlarına, huysuzluklarına ne kadar çabuk son verirsen o kadar iyi. Daha mektebini bitirmene 4 yıl var. Ama sen ne de olsa nişanlı bir kız sayılırsın. Kamuran ne kadar ince, duygulu, nazik bir çocuk olduğunu bilirsin. Onu kırmamalısın. Anlaştık değil mi? Sırf akraba, birkaç yakın dostlar için ziyafet vereceğiz. Razısın değil mi? Söyle bakayım.

0: Nasılsın Kamran? Teyzem nasıl? Ehemmiyetli bir şey değil inşallah.
1: Annem mi? Annemin hiçbir şey yok, sapsağlam. Hasta diye mi duydun?
0: Evet, hasta diye duydum da merak ettim. Pazara kadar sabredemedim, izin aldım.
1: Kimden duydun?
0: Az ileride oturan doktorun kızından.
1: O mu söyledi sana?
0: Evet, söz arasında babamı size çağırdılar. Galiba teyzen hastaymış dedi.
1: Yanlış olacak. Hatta doktor ne annem ne de başka bir iş için son günlerde köşke uğramadı.
0: Ya, çok sevindim öyleyse. O kadar merak ediyordum ki. Onlar tabii içerideler.
1: Ne bu acelen Feride? Adeta benden kaçıyor gibisin.
0: Ne münasebet. Botlarım sıkıyor da biraz. Zaten içeriye beraber girecek değil miyiz?
1: Evet ama içeride de çaresiz herkesle beraber olacağız. Halbuki ben seninle yalnız konuşmak istiyorum.
0: Emir sizin.
1: Teşekkürler. İstersen kimseye görünmeden bahçede biraz dolaşabiliriz. Biraz oturalım mı Feride?
0: Sen nasıl istersen.
1: Oturalım öyleyse. Ne yapıyorsun?
0: Pardesümü kanepeye seriyorum. Hasta olmaman için. Zannederim ki seni korumak bundan sonra benim vazifem.
1: Neler söylüyorsun sen? Bunları sahiden sen mi söylüyorsun? Nişanlandığımızdan beri senden ilk defa tatlı bir söz işitiyorum. Sana biraz sitem etmeye hazırlanıyordum ama şimdi hepsini unuttum.
0: Ben sana bir şey yapmadım ki.
1: Zannederim ki yaptın. Hatta biraz fazlaca bile. Bir nişanlı bu kadar ihmal edilir mi? İçimde fena şüpheler bile uyandı. Sakın Müjgan yanılmış olmasın.
0: Müjgan yanılmış olsaydı böyle olmazdı.
1: Böyle olmazdı ne demek? Yani benim nişanlım mı? Feridem, beni bir dakika içinde öyle mesur ettin ki. Ölürken bile bu sözler aklıma gelirse ağlayacağım. Öyle yüzüme bakma. Sen daha pek küçüksün. Mümkün değil böyle şeyleri anlayamazsın. Hepsini unuttum artık.
0: Avrupa'ya bir seyahat varmış öyle mi?
1: Öyle bir fikir. Daha doğrusu benim fikrim de değil. Madrid'deki amcamın tasavvuru. Nereden duydun?
0: Doktorun kızında.
1: Doktorun kızı sana ne çok haber yetiştiriyor öyle Feride. Sakın annemin hastalığı bir bahane olmasın. Doğru söyle bana. Sen bunun için mi geldin bugün? Ha? Tahminim doğru mu söyle?
0: Evet.
1: Ne güzel. Bir günde talihim ne kadar değişti.
0: Amcan ne teklif ediyor?
1: Olacak gibi değil. Beni sefaret katibi olarak yanına almak istiyor. Muayyen bir mesleği yahut bir memuriyeti olmasını bir erkek için şart addediyor. Ben tabii onun düşüncelerini söylüyorum. İleride bir sefaret memuriyetiyle beraber Avrupa'ya gitmeniz belki Feride'yi de memnun edecek diyor. Ne bileyim işte böyle bir takım sözler.
0: Bu teklife niçin olacak şey değil diyorsun? Avrupa'ya gitmek seni memnun etmeyecek mi?
1: Hayır, o bakımdan söylemiyorum. Bundan sonra ben artık hareketlerinde serbest bir insan değilim. Hayatıma ait her şeyi seninle konuşmaya mecburum. Öyle değil mi?
0: O halde gidebilirsin.
1: Demek benim İstanbul'dan ayrılmama razı oluyorsun öyle mi?
0: Elbette bir erkeğe bir meslek lazım.
1: Sen benim yerimde olsan gider miydin?
0: Zannederim ki giderdim. Gene zannederim ki şimdi senin de öyle yapman lazım.
1: Demek amcamın teklifini kabul etmemi doğru buluyorsun.
0: Evet.
1: O halde düşünürüz. Katli bir karar vermek için daha çok vaktimiz var.
0: Ben daha fazla düşünecek bir tarafını göremiyorum bu işin. Amcanın teklifi hakikaten yerinde bir teklif. Kısa bir seyahat senin için hiç de fena olmaz.
1: Bir memuriyet o kadar kısa bir şey mi sanıyorsun? 4 yıl o kadar kısa bir zaman mı senin için?
0: Doğrusu pek o kadar da uzun sayılmaz. 1, 2, 3, 4 yılcık. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Tabii arada gelirsin de. 1, 2, 3, 4 yıl. O zamana kadar ben de mektebimi bitiririm.
1: Evet. Parmaklarınla o kadar çabuk sayıyorsun ki.
2: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun 3. bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar Müjgan Filiz Toprak, Kamran Mücap Ofluoğlu, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Besime Şükriye Atav, anlatan Zihni Küçümen.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

0: Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

0: Sınır koruyucu olduğu için kurt motifi çok sık karşımıza çıkan bir motif oluyor.
1: Evet, kurt kadar belki de önemli değil ama bazı motifler yine mitolojimizde geçiyor. Örneğin at olabilir, geyik olabilir, kartal olabilir. İsterseniz bu motiflerden de biraz bahsedelim değerli dinleyenlerimize. Mitlerde neyi temsil ediyor bu motifler?
0: Şöyle tabii ki tek kurt değil, baskın olan kurt motifi var dediğimiz gibi. Geyik yine karşımıza çok sık çıkan motiflerden biri. Kutsal, dişil bir varlık olarak ve aynı zamanda yol gösterici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hatta hala günümüzde birden aniden bir yerde geyin görülmesi bir uyarı olarak da algılanıyor. Topluma tekrar bir düzenin geleceğini de bize anlatıyor. Bunun dışında kartal var. Kartal göksel bir unsur olarak karşımıza çıkıyor Orkun Bey. Çünkü işte gökyüzünde uçtuğu için Tanrı ile bir ilişkisi var ve aynı zamanda hakimiyeti temsil ediyor. Yine çok sık çıkan bir motif o da at motifi. At da ruhun taşıyıcısı. Aynı zamanda şamanik inanç sisteminden de çok kıymetli. Çünkü şamanlar geçiş yaparken o seyahat sırasında attan istifade ederek genler arası geçişini sağlıyordu. Yani sadece burada işte kurt değil, onun dışında birçok hayvan bizim mitolojimizde de destanlarımızda da koruyucu ruh yani totem olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum, bunların hepsi kozmik bir akrabalık sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Biz herhangi bir hayvana tapınma gibi bir durum içerisinde hiçbir zaman olmadık.
1: Evet. Yani aslında bunları totem olarak görmeliyiz. Ata hayvan inancı ya da ongun olarak mı değerlendirmeliyiz? Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, ongunlar aslında daha önce de bahsetmiştik ama şöyleydi ongun, bir boyun ya da bir kabilenin kutsal saydığı koruyucu bir ruhu temsil ediyordu. Bu bir hayvan da olabilir, yine doğayla alakalı başka bir unsur da olabilir ama genelde hayvanlarla karşımıza çıkıyor. Neydi bunlar? İşte zikrettik yine kartal, işte geyik ya da ayı ya da göksel unsurların çoğu yani kuş türlerinden bahsediyoruz. Bunların hepsi bir ongun olarak karşımıza çıkıyor ki birçok Türk boyu da kendine bunları ongun olarak seçmişler tarihin sahnesi içerisinde.
1: Kutsal adetmişiz,
0: Evet,
1: değerli
0: kutsal.
1: görmüşüz, değil mi?
0: Kutsiyet atfediyoruz. Yani sadece kutsal olduğunu biliyoruz ve onunla bir akrabalık ilişkisi içerisinde olduğumuzu, onun özelliklerinin de o boya ya da o millete geçtiğine inanıyoruz. Sadece inanç sistemimiz içerisindeki yeri bu kadar.
1: Evet. Peki hocam, totem mitleri Türk kozmolojisinde nasıl bir işleve sahiptir ve hayvan figürleri kozmolojide nasıl bir yer tutuyor?
0: Şöyle Orkun Bey, totemik unsurlar ya da işte totem mitlerinde karşımıza çıkan her şey soyun kökenini açıklıyor. Çünkü biz merak ediyoruz. Zaten mitlerin ortaya çıkışı bu. Neden böyle oluyor? Neden böyle gerçekleşiyor? Totem mitleri de soyun kökenini açıklıyor. Bize meşruiyet sağlıyor. Yani siyasi bir işlevi var. Belki de en önemli işlevi bu Türk kültürü açısından. Ve doğa ile insan arasındaki o bağı hem kuruyor hem de güçlendiriyor. İnsana aslında bir uyarı niteliğinde. Sen doğayı koruyacaksın, doğaya iyi davranacaksın çünkü ona muhtaçsın. Beraber bu düzeni sürdürmek zorunda olduğunu da hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle isterseniz biraz açalım. Totemliklerin amacı ontolojik bir akrabalık ilişkisi kurmak. Yani varlıkla alakalı bir akrabalık ilişkisi kurmayı hedefliyor. Bunun dışında kozmik düzeni meşrulaştırmaya çalışıyor. Çünkü işte doğal bir kökene, kozmik bir plana bağlı olduğumuzun hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Siyasal yapıyı güçlendirmek gibi bir amacı da var Orkun Bey. Bunun dışında işte kozmik taşıyıcılar, hayvanlarla olan ilişkiler üzerinden toplumla onun bir bağının olduğunu yine anlatmaya çalışıyor. Kurdu, andık, kartalı, geyi, bunun gibi bir sürü hayvan akrabalık ilişkisini kurup hem insana hem de doğaya yardımcı olarak karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda başka bir işlevi de rehberlik işlevini yerine getirmesi Orkun Bey.
1: Hocam, hikayeler, destanlar, öyküler yıllar yılı kulaktan kulağa anlatıla anlatıla günümüze kadar bazı değişiklikler mutlaka geçiriyorlar. Acaba bu değişim ya da dönüşüm de diyebiliriz, totem mitleri içinde aynı mıdır? Zamanla bir dönüşüm geçirmiş midir totem mitleri de?
0: Evet Orkun Bey, ya zaten hem kültürde hem milletlerin içinde bulunduğu durumda değişimin olmaması söz konusu değil. Dolayısıyla totem mitleri de bir değişim geçiriyor zaman içerisinde ve İslami süreçte de. Belirgin bir dönüşüm geçiriyor. Ama bu dönüşümü geçirirken de bağlı olduğu değerleri, o kuruluş amacında ortaya çıkan, o zeminde ortaya çıkan kültürel özelliklere bağlı kalır.

0: bir değişim geçiriyor. Yani işlevsel anlamda ya da işte anlamsal manada ufak tefek de olsa bir değişime maruz kalmış oluyor. Ne oluyor Orkun Bey? Şimdi totemik dönemde bu evrede işte gerçek soy bağı kabul ediliyordu. İnsanın hayvanın akraba olduğu ve onların beraber bir yaşam sürdürülmesi gerektiğini bize o bilinci veriyordu. Keza bu dönüşümde de yine bizim bir yaşamımızı sürdürebilmemiz için koruyucu bir unsura ihtiyacımız olduğu inanç sistemi bizde halen var. Bir kalıntı olarak yaşıyor aslında. Yine mitin kolektif bir gerçeklik olduğu bilinciyle yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Siyasal tarafa geldiğimiz zaman tabii ki bir değişiklik oldu yine Uygurların ve Göktürklerin döneminden beri. Ne oldu? Tabii ki biz artık kurtla olan ilişkimizi tarihin o ilk sahnelerindeki gibi sürdürmüyoruz. Ama biz biliyoruz ki kurt evet bizim biyolojik atamızdı ve hala bizim için kutsal ve aramızda bir soy bağı var. Ve millet olarak o hep yeniden kalkmayı, harekete geçmeyi ve liderlik yapmayı hep kurt soyundan gelmeye günümüzde de halen bağlıyoruz. İslamiyet sonrasında da tabii ki bir değişiklik oldu. Sonuç olarak inanç sistemimiz değişti. Ne oldu? Sembolik bir rehber olduğunu onların kabullendik biz. Yani tabii ki işte ona bir tapın söz konusu değil. Onların hepsinin sembolik bir lider olduğunu ve bu şekilde hayatımızda yaşaması gerektiğini biliyoruz Orkun Bey.
1: Evet, totemler ve totemler üzerine mitlerden bahsettik, konuştuk. Biraz da kahramanlık mitlerinden bahsetmenizi rica edeceğiz. Bu mit türü üzerine de bilgilerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz. Öncelikle Türk mitolojisinde kahraman tipleri olarak ilk kimleri görüyoruz? Türk kahramanı hangi kozmik zeminde ortaya çıkmış sorusuyla başlayalım.
0: Evet Orkun Bey, kahramanlık miti olağanüstü bir doğumla başlıyor aslında ve bu yolculuğunu sınav, içte ve dışta mücadele aşamalarını geçirerek anlatan anlatılar aslında kahramanlık miti. Mitolojik kahraman kim? Kozmik düzeni yeniden kuran bir figürden bahsediyoruz aslında. Ve şöyle Türk kültüründe kahraman sadece savaşçı bir figür olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda töreyi kuran ve töreyi uygulayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bizim kahraman tipimiz bildiğimiz? Oğuz Kağan bir kahraman tipi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dede Korkut hikayelerindeki bütün kahramanlar bizim karşımıza yine kahraman tipi olarak çıkıyor. Ve keza mitolojik dönemde de Ülgen'i biz bir kahraman tipi olarak biliyoruz. Erli'yi kötücül bir kahraman tipi olarak biliyoruz. Şöyle Orkun Bey, şimdi kozmonik sistemdeki o işte kahramanlardan Ülgen neden kahraman? Çünkü gök katmanını düzenliyor, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki ilişkiyi kuruyor ve kaosu sınırladığı için bir kahraman statüsünde. Erli'ye de kahraman dedik. Şimdi belki algımızda kahramanın hep iyi olması gerektiği olabilir. Fakat kötücül sistemde de kaosta da erlik bir kahraman. Çünkü ne yapıyor? Erlik ölümün ve yeraltının hakim olarak karşımıza çıkıyor
1: Evet.
0: ve kozmik karşıtlığı temsil ettiği için yine bir kahraman statüsünde. Oğuz Kağan'ı almıştık daha önce keza Dede Korkut'ta. Dişi kurt bizim için çok önemli bir kahraman Asena anlatılarında. Neden? Soyu besler, soyu yeniden kurar ve devletin başlangıcını sağlar. Bu kısmı çok önemli. Keza yine Ergenekon anlatılarında karşımıza çıkan demirci motifi de yine bizim kahraman tiplerimizden bir tanesi.
1: Peki az önce yeri geldi, geçti daha doğrusu kahramanlık mitlerinde. Olağanüstü doğum dediniz. Olağanüstü doğum olayı var. Gerçi önceki programlarımızda da bahsetmiştik biraz ama bunun neyi simgelediğini bir kez daha hatırlatalım ve sıradaki sorumuza da sohbetimize devam edelim.
0: Tabii Orkun Bey, şöyle bizim olağanüstü doğum dediğimizde Oğuz Kağan'da da çok geçmişti. Yüzünün çok parlak olması, çok güçlü olması, ışıktan gelen bir unsurla evlenmesi gibi. Olağanüstü bir doğum, tamamen tanrısal bir doğumdan bahsediyoruz. Tanrı bir kişiyi, yeryüzündeki bir kişiyi kahraman olarak belirliyor. İlk aşama bu. Kahraman olarak belirledikten sonra olağanüstü bir doğum motifi gerçekleşmiş oluyor. Bu ne? Tabii ki sadece bunu biz dramatize etmek için kullanmıyoruz. Olağanüstü doğumla dünyaya gelen birinin kozmik bir lider, bir kahraman ve o boyun ya da o topluluğun lideri olarak gönderildiğini biliyoruz. İşte ışıkla ilişkisi oluyor, gökle ilişkisi var. Çünkü tamamen tanrısal bir doğumdan bahsediyoruz ve biyolojik süreçle de ilerleyen bir doğum değil. Bunun dışında kaostan kozmosa geçişi temsil ediyor. Ne zaman bir doğum gerçekleşiyor? toplum kaosa sürüklendiğinde, töre bozulduğunda, düzen bozulduğunda olan bir doğum olduğu için yine kaostan kozmosa geçişi, yani düzene geçişi temsil ediyor ve çok önemli insanla tanrısal düzen arasındaki ilişkiyi sağlayan bir doğum süreci olarak da bizim karşımıza çıkmış oluyor.
1: Peki hocam, bu kahramanların yani özelliklerini de biraz katmalıyız işin içine. Örneğin Türk mitolojisindeki kahramana Batı mitolojisindeki kahraman gibi bakabilir miyiz?
0: Bakamayız çünkü aralarında büyük farklar var Orkun Bey. Türk kahramanı en önemli fark bu ve en önemli özellik bireysel değil kolektif bir kahramandan bahsediyoruz. Yani Türk kahraman tipi kendisini ön plana çıkarmaya çalışan, kendisini işte parlatmaya çalışan bir kahraman tipinden bahsetmiyoruz. Tamamen toplumun çıkarları için alı bulunduğu toplumu savunmak, onu başka bir seviyeye ilerletmek için çalışan bir kahraman tipinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bizdeki kahramanın bireysel olmadığını söyledik, kolektif. Ama biz Batı mitolojisine gittiğimiz zaman Batı mitolojisindeki kahraman tipi bireysel bir kahraman tipinden bahsediyoruz. O kendi şanını ve kendini ön plana çıkarmayı önemseyen bir kahraman tipi. Onlar için trajik bir yazgı çok çok önemli. Kozmik görev yerine trajik yazgıyı yani kaderine yenilen, tanrılarla çatışan ya da aşırı gurur gösteren kahraman tipi var. Bunların hiçbiri bizde mümkün değil. Ve onların kaosla mücadele biçimi de farklı. Onların özellikle Yunan mitolojisinde çoğu zaman bir canavarla, bu ejderha olarak karşımıza çıkıyor. Bir mücadelesi var. Ama bizde nasıl tutsaklık var, soyun tükenmesi var, bir devletin kaybolma riski var. Bizim mücadele ettiğimiz kavramlar da yine Batı mitolojisinden çok çok farklı.
1: Kadın kahramanlı figürü var mı?
0: Evet Orkun Bey, biz buna Dede Korkut'ta da çok çok şahitlik ettik beraber. Bizde kadın kahraman tipi de erkek kahraman tipi kadar ön planda olan bir kahraman motifi. Çünkü Türk mitolojisinde cinsiyet rolleri esnek olarak bizim karşımıza çıkıyor ve bizdeki kadın kahraman figürü erkekle aynı özellikleri sahip olan savaşçı, gerektiğinde devlete önderlik yapan, aynı zamanda siyasal düzeni korumaya ve tekrar yeniden onu başlatmaya çalışan bir kadın figürü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Kahraman ve töre ilişkisine de değinmenizi rica edecektim. Birkaç cümle alabilir miyiz?
0: Evet, kahraman ve töre arasında çok sıkı bir bağ var Orkun Bey. Çünkü kahraman töre bozulduğu zaman ortaya çıkan bir figür, aynı zamanda da töreyi korumaya çalışan bir figür olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki. Programımızın sonuna geldik. Son olarak totem mitleri ve kahramanlık mitleri arasında bir bağlantının olup olmadığını merak ediyoruz.
0: Evet Orkun Bey, bir bağlantı var. O da şöyle. Totem mitleri soyun kökenini bize açıklıyor ama kahramanlık mitleri soyun devamını ve düzeni koruyan mitik anlatılar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani totem miti kimliği açıklıyor. Kimliğin kökeni nereden geliyor? Kahramanlık miti de o kimliğin yani o soyun devamlılığını bize açıklamak üzere ortaya çıkan mitler.
1: Türk mitolojisinde hayvan insanın karşısında değil, insanla aynı varoluş düzleminde yer alır. Bu nedenle totem miti yalnızca köken anlatısı olarak değil, aynı zamanda insan-doğa ilişkisinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkar değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde hem totem mitlerini hem de bu mitlerle alakalı kahramanlık mitleri üzerine konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgun'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Nesan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardım oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la ABD arasında süren barış müzakeresi vardı. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle alındı. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Bab-ül-Mendeb boğazının kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim, dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan içinde bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Haberleri dinlediniz.

Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Ak'tan hepinizi en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hemen paylaşalım. 90-312-463-3419, 90-312-463-3421.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca sevgili dinleyiciler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ve sırada
1: haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları.
0: Evet sevgili Yasemin, uzun bir bayram tatilini evet. Geride bıraktık. Gerçekten de 9 gün. Kimileri çalıştı senin gibi.
1: Benim gibi.
0: Kimileri dinlendi, sevdikleriyle hasret evet. Giderdi. Ama kültür ve sanat asla mola vermedi. Ve biz yine kültür sanat haberleriyle sevgili dinleyicilerimizin karşısındayız. Devlet tiyatroları sezonu normalde Haziran ayının başında bitirir. Ancak bu sezon öyle olmadı. Ankara'da sezon devam ediyor. Yasemin, bu yaz dinleyenlerimiz hangi oyunları izleme şansı bulacaklar? İlk girizgahımızı bu konuyla yapalım.
1: Evet, sezon bitmedi gibi esasında. Normalde Ekim'de başlar, Haziran'ın başında biter ve hatta Mayıs'ın sonunda biter sezon devlet tiyatrolarında. Ancak Ankara'da devlet tiyatrolarının, Ankara ve devlet tiyatrolarının yerleşik sahnelerinin olduğu her yerde oyunlar ve özellikle turne oyunları devam ediyor. Ankara'da geçen sezonun müzikal oyunu Kan Kardeşler, ki oldukça başarılı bir müzikal, 2-3 Haziran'da Çankaya Atatürk Sanat Merkezi'nde. Yine aynı sahnede 12 Öfkeli, oldukça başarılı bir oyun yine. O da 3-4-5 Haziran'da oynayacak ve tabii ki akabinde devam edecek çocuk oyunları var Ankara'da. Çok fazla sayıda ve bence anne babalar için de iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Yine turne oyunları dedik. Bursa Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarını Ankara'da göreceğiz. Mesela romandan uyarlanan oyunlar var İzmir'in. Buket Uzuner'in ünlü kitabından uyarlanan İki Yeşil Susamuru.
0: Aa, çok güzel bir kitap.
1: Müthiş.
0: Çok evet. Güzel bir kitap.
1: İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Hep Yek, Bursa DT'nin Bir Yaş Dönümü Rüyası Ankara'da İzleyicilerle, tiyatro severlerle buluşacak. Sadece bu da değil tabii ki. Diğer devlet tiyatrolarının olduğu tüm illerde, İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir'de Ankara'nın oyunları ve diğer illerden gelen oyunlar da izlenebilecek. Haziran'ın sonuna kadar Temmuz ve Ağustos'u göreceğiz. Henüz takvim yayınlanmadı. Umuyoruz belki açık hava tiyatroları oynanır. Geçtiğimiz yıllarda böyle olmuştu çünkü İrfan Şahin Baş sahnesinde, atölye sahnesinde açık havada tiyatro izlemiş şansı bulmuştuk. Belki yine olur diye düşünüyoruz. Bakacağız ileriki günlerde.
0: Temmuz-Ağustos programımız belli olunca evet. Da zaten Acar muhabirimiz Yasemin'den hiçbir şey kaçmaz. Onu dinleyicilerimizle mutlaka İnşallah. Paylaşmış
1: Tabii
0: olacağız.
1: Ki.
0: 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor. Yarın ödül töreni opera sahnesinde yapılacak. Onur ödülü usta oyuncu Emel Göksu'ya, Bilge Olgaç başarı ödülü Lucia Murat'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Melisa Sözen ve Dilda Mahalli'ye ve Genç Cadı Ödülü ise Ece Bağcı'ya verilecek. Yarın ve festival boyunca birbirinden özel filmler de gösterilecek. Detaylar da sende Yasemin.
1: Evet, 2-7 Haziran'da, senin de söylediğin gibi 2-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali. Bir festivali 29 yıl yapmak kolay değil, dile kolay.
0: Büyük bir istikrar.
1: Çok

0: büyük istikrar, çok büyük başarı. Tabii ki bir bellek de oluşuyor. Bir kadın teması belleği. Bu senede 23 ülkeden 47 filmi ağırlayacak festival ve pek çok premierde ev sahipliği yapacak. 29. yaşını kutluyor dediğimiz gibi. Bu sene mekanlar olarak Ankara Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi'nin 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi seçilmiş. Ama dediğim gibi ödül töreni her zaman olduğu gibi opera sahnesinde usta sinemacılara verilecek, genç sinemacılara verilecek. Her biri ayrı renk temasıyla yapılıyor elbette. Bu festival 9 ana temadan oluşacak. Dolayısıyla 9 ana tema demek her kişinin kendinden ayrı filmleri bulabilmesi demek. Pek çok ülkeden yönetmeni de tabii ki burada sinema okuyan öğrenciler, güzel sanatlar okuyan öğrenciler aslında izleme, onlarla konuşma, filmlerini irdeleme şansı da bulacaklar. 7 Haziran akşamı Kült Kavaklıdere'de düzenlenecek. Kapanış töreninin ardından da tabii ki sona erecek. Oldukça dolu bir festival. Az önce söyledin sen de Lucia Murat'ı konuk ediyor ve bizzat onun aynı zamanda ustalık sınıfı, masterclass da vereceği, eğitim vereceği bir festival olacak. Festival biletleri 11 Mayıs'ta satışa çıkmıştı. Askıda bilet uygulaması da devam ediyor. Etimesgut gösterimleri de ücretsiz. Dolayısıyla buradan belki dinleyenlerimiz siteyi inceleyip bilet alma şansı edinebilirler. Çok iyi filmler var. Karadaki Ada, Belki Yarın, Maria'nın günlükleri olmak üzere restore edilmiş 3 film tekrardan sanatseverlerle, sinema severlerle buluşacak. Başarılı bir festival yine bizi bekliyor. Pek çok filmin de şansı açık olsun diyoruz biz.
1: 29 yıldır bir festivale emek vermek, bütün maddi ve manevi zorluklarına rağmen bugünlere getirebilmek hiç kolay değil. Emek veren herkese buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: 17. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması ödül töreni ve gala gecesi bugün yapılıyor. 21 Mayıs'ta başlamıştı ve 10 Haziran'a kadar sürecek festivalde Dünya Balesi'nin önemli yapıtları izlenecek. Bildiğim kadarıyla Yasemin, jüride bizden de önemli bir isim var.
0: Evet, aynen öyle.
1: 17. İstanbul 17. Uluslararası Bale Yarışması.
0: Bale Yarışması'nda bizden de çok sayıda sanatçı var. Sadece bizden değil, yurt dışından da çok sayıda sanatçıyı, bale sanatçısını konuk edecek bu festival. Festival kapsamında 13 eser var. Toplam 21 temsiliyle her yaştan izleyicinin beğenisine sunulacak. Yarın Opera Stüdyo sezon finali sahnelenecek. Opera Stüdyo İstanbul projesi genç seslerin, genç yeteneklerin diyelim, uluslararası düzeyde önemli bir kariyere sahip olması, başarı elde etmesi için düzenlenmiş bir aslında platform. Orkestra şefleri, opera sanatçıları, pedagogları buluşturacak bu platform ve vokal tekniğinden rejiye, dramaturjiden kariyer yönetimi tavsiyelerine kadar gençlere pek çok konuda olanak sağlayacak. Sahnede ise genç yetenekler var. Derin Akdeniz, Sinem Güç, İpek, Zehra, Evre, İrem Büşra, Bayır ve pek çok genç sanatçı sahnede olacaklar. Ve tabii ki yarın akşam İstanbul Devlet Opera Balesi'nce Kuğgölü eseri sanatseverlerle buluşacak. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın yönetimindeki eser Türk Telekom Opera Salonu'nda sunulacak. Kuğgölü zaten müthiş bir eser. Ve yine aynı şekilde eğer kaçıran olursa 10 Haziran'da tekrarı var bu eserin.
1: Peki. Almanya'ya uzanalım sevgili dinleyiciler. Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 3-9 Haziran'da Gallus Theater'da tiyatro severlerle buluşuyor. Yıllardır yurt dışında bir Türk tiyatro festivali yapmak gerçekten de hiç kolay değil. Kamil Kellicioğlu'nu tebrik ediyoruz ve detayları da senden alıyoruz sevgili Yasemin.
0: Evet, dediğin gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerini bir araya getiren bir festivali Avrupa'da yapmak, hele de Almanya'da yapmak kolay değil. Türkiye ile Almanya arasında kültürel etkileşimi güçlendiren bir zemin olma özelliği taşıyor bu festival. Ve bu sene Haldun Dorman Anma Gecesi ile 3 Haziran'da başlayacak. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dorman'ı yakın zamanda bu sene kaybetmiştik. Ona ithaf ediliyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün

0: katkı sunduğu festivalde İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Bir Çocuk Oyunu olmak üzere Kırmızı Küre, Edebi Barış, Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor isimli oyunlarda sahnelenecek. Festivalde önemli tiyatro kurumları, özel tiyatroların oyunları da izleyiciyle buluşacak ve tabii ki en önemlilerinden birisi etkinliklere bu sene Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Işıl Kasapoğlu ve Profesör Doktor Senem Ceyfer katılacaklar. Söyleşiler yapılacak. Aynı zamanda jüri üyeleri kendileri. Dolayısıyla orada yaşayan Türkler ve yurt dışında herhangi bir alanda çalışıp tiyatroya ilgi duyan ya da tiyatro okuyan pek çok sanatçı için de güzel bir fırsat.
1: Avrupa'nın farklı kentlerinden gelebilir.
0: Elbette.
1: Yurttaşlarımız, insanlarımız gerçekten de onlara son derece güzel bir seçenek sunuyor. Geniş bir yelpazede.
0: Evet.
1: Dünyanın bir ucuna Singapur'a uzanalım mı? Singapur'a uzanıyoruz. Türk Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle İstanbul temalı Blue Beauties sergisi açıldı. Gardens by the Bay tarafından her yıl düzenlenen tematik çiçek sergileri kapsamında 2026 itibariyle Türkiye 4. kez kültürel içerik sağlayıcı ülke olarak etkinliğe katıldı. 21 Haziran'a kadar açık olacak sergiye ilişkin acaba sen Yasemin dinleyicilerimize hangi bilgileri paylaşacaksın?
0: Böyle dünyanın bir ucundan haber vermek gerçekten heyecan verici. İçinde de Türkiye ile ilgili bir şey varsa. Dediğin gibi 21 Haziran'a kadar açık olacak bu sergi. Uzun soluklu. Dördüncüsü yapılıyor. Yani dördüncüsünde aslında Türkiye'ye destek veriyor. Singapur Büyükelçiliği'nin destekleriyle kültürel işbirliği kapsamı ve etkisi bakımından daha genişleyecek her sene. Blue Beauties, Türk tarihinin estetik geleneğinden ilham alarak yapılmaya başlandı. Ve bu sergide ortancalar, erguvanlar, Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını simgeleyen görsel öğeler tema ediniyor. Tabii ki bunlarda neler var? Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Kapalı Şarşı, Kapadokya balonları hepsi çiçeklerle bezenmiş bir şekilde sergide bulunuyor. Gezenler için bir görsel şölen esasında. Ayrıca geleneksel Türk dokuma sanatı, çini, halı, nazar boncukları, bakır işleme sanatında örnekleri sergide sunuluyor. Tabii ki canlı müzik performansları da var Türk müziğinin. Seçkin eserleri de izleyenler, gidenler canlı olarak dinleme şansı buluyorlar. Sergi 300 binden fazla ziyaretçi tarafından görülmesi öngörülüyor.
1: Rakam çünkü gerçekten çok büyük.
0: Evet. Bundan önceki 3 yılın ortalaması alınmış. Oldukça gezilmiş, ilgi görülmüş. Yabancı basının da ilgisini çekmiş haberlere baktığımızda. Dolayısıyla güzel bir sergi. Singapur'a yolu düşenler için, orada olanlar için. Türkiye'nin bütün o görsel ve sanatsal inceliklerini görmek bakımından ve sunmak bakımından da güzel bir deneyim bu
1: sergi. Harika. Bunlar zaten sadece sanatsal etkinlikler değil, aynı zamanda da diplomatik girişimler. Çünkü ülkemizin farklı farklı güzelliklerini, zenginliklerini o sahnelere taşıyabilmek gerçekten kendi içinde apayrı bir farkındalık oluşturuyor. Son notumuzu paylaşalım. O da Ankara'dan. CSOA'da Ankara yaz ayına girdiğimiz şu günlerde anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak. Büyük Usta Kayahan İyi Ki Doğdun konseri 6 Haziran'da sanatseverlerle buluşuyor. Konserin detaylarını ve katılımcıları da hemen Yasemin'den alıyoruz.
0: Evet, şimdi İyi Ki Doğdun Kayahan diyoruz ama merhum sanatçı Kayahan 29 Mart'ta doğmuş. Bu konser aslında Nisan ayının repertuarında vardı. Ertelemeler oldu, iptaller oldu. Sonrasında bugüne gelindi. Bu özel gecede onun müzik yolculuğu, Kayahan'ın müzik yolculuğunun yanı sıra tabii ki en güçlü şarkıları da pek çok sanatçı tarafından seslendirilecek. Kızı Beste Açar'ın projesi ve bu konserde Bora Gencer, Erdal Çelik, Niran Ünsal, Ozon Orhon, Yeliz ve Zeynep Avcı konserde sahne olacaklar. Kayahan şarkıları söyleyecekler. Yine Ankaralıları hareketli, neşeli ve tabii ki biraz da duygu dolu bir konser bekliyor. Ve biz de Kayahan konseriyle bitirmiş olalım haftanın yıldızlarını.
1: Burada bitiriyoruz. Biraz sonra biri adaşım, iki kıymetli konuğumuz gelecek.
0: Evet.
1: Kendilerini burada ağırlayacağız. Harika bir konsere, harika bir etkinliğe imza atıyorlar. Detayları kendilerinden alacağız ama kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyiciler, Deli Çok Sesli Korosu 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 8 Haziran'da İstanbul AKM'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Işık ve karanlık, insan ve evren, umut ve yıkım arasında bir anlatı olan Aurora ile seyirci karşısına çıkacak olan koronun çalışmalarını ve Aurora'yı Hayal Hayat Sanat'ta Şef Burak Onur Erdem ve Yardımcı Şef Pınar Çanakçı Çavdur'la konuşacağız. Kıymetli konuklarımız, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Öncelikle bu isim gerçekten sadece müzik anlamında değil, felsefi anlamda da öylesine derinlikli anlamlar içeriyor ki bununla başlamak isterim. Yani kuzey
3: Evet.
0: ışıklarından ilham alan bir program sevgili Yasemin. Aynı zamanda insanlık tarihinin evrensel temalarını müzikle yansıtıyor. İçinde doğanın büyüsünü, insanın derin içsel hesaplaşmalarını ve barış özlemini eşsiz bir şekilde sahneye taşıyor diyeyim ve sözü adaşım Burak Bey'e vereyim.
1: Evet, çok güzel bıraktınız. Teşekkür ederim. Aurora bizim için özel bir proje oldu. Ankara'da 3 kere seslendirdik. Dolu salonlara. Çok büyük ilgi oldu. İnsan sesiyle yapabileceklerimizin biraz sınırlarını zorladığımız bir program bu. Dediğiniz gibi Aurora ismi zaten gecenin en karanlık anındaki ilk ışıkları anlatıyor. Yani kelimenin kökeninde de bu var. Kuzey ışıkları da Aurora Borealis denir. Duymuşsunuzdur mutlaka. Bu programın içerisinde ve doğanın farklı yönlerini anlatan ve insanın da farklı yönlerini anlatan eserler var. Çoğu da kuzeyden, yani İskandinavya'dan ya da Baltık'tan. Oralarda biliyorsunuz koro müziği çok gelişmiş. Çok
3: Evet.
1: güzel eserler var, çok farklı müzikler var. Mesela ama bu programda mesela bizim içerisinde yer verdiğimiz eserlerden bir tanesinde hiç tahmin etmeyeceğiniz bir enstrüman var. Bardaklar. Mutfağımızda olan bardakları koro aynı anda çalıyor.
0: Peki bilmediğimiz için
1: Ha.
0: neden bardaklar? Yani onun kendi içinde bir özel tınısı, anlamı var mı?
1: Evet. Çünkü besteci Erik Aschenwald, Letonyalı, bu bardak seslerinin yarattığı tınıyla gökyüzünün, yıldızların adeta sesini, kuzey ışıklarının sesini verdiğini ifade ediyor. Bunun gibi mesela başka bir eserde de yine Eric Whitaker'ın, Amerikalı besteci, Grammy ödüllü bir bestecidir. Türkiye'ye de gelmişti 2014 yılında İstanbul'a. Cloudburst isimli bir eseri var. Bu bir fırtınayı anlatıyor. Ama o fırtınadan sonra yağan yağmuru dinleyiciler canlı olarak duyabilecekler. Hiçbir efekt olmadan, yani arkada bir ses efekti olmadan tamamen koroyla, koronun beden perküsyonuyla, kendi imkanlarıyla bu farklı efektleri duyabilecekler. O yüzden insan sesini biraz aşan bir program
0: Anladım.
1: Aurora.
3: Sadece ses de değil. Ben izledim, ya dinledim.
1: İzleyenler
3: İzledim
1: anlatsın.
3: diyorum. Neden izledim diyorum? Çünkü gerçekten hem izliyorsunuz, çünkü siz anlatım yapıyorsunuz. Şarkılar, eserler arasında o eserlerin nasıl yazıldığını, içeriğini hem anlatıyorsunuz hem de o kadar iyi bir aydınlatma ve sahne ambiyansı var ki yaşıyorsunuz bir taraftan. Tabii o yüzden talepler geldi, pek çoğunu yaptınız ve yakında yenisi de gelecek. Evet, İstanbul'da ama Ankara'da da var mı bu
1: Var.
3: sezonda?
1: Bu sezon bitti artık
3: Yok,
1: ama
3: yani bu sezon derken Eylül ayından itibaren
1: Eylül'den sonra
3: yeni,
1: tabii.
3: evet, yeni sezonda.
1: Talep oldukça biz Aurora'yı artık hep sahneliyoruz. Başka şehirlerde de olabilir. İlgi de gördü. Bir de her seferinde kendini geliştiriyor bu program. Şimdi mesela belki Pınar Hocam biraz ondan bahseder. Burası için, AKM için özel bir tasarım da yapıyoruz. Özel bir çalışma da yapıyoruz. Çok değerli sanatçılarla. Sadece ses değil, görseller de olacak. Neler olacak böyle biraz?
4: Görsel tasarım, ışık tasarım, bu konuda çalışan uzmanlarla gerçekten böyle güzel bir şey planlıyoruz. Aslında böyle bu bir saatlik bir yolculuk gibi farklı farklı eserler var ama bu eserler hem birbirini tamamlıyor, böyle bir seyirci olarak da kendini o hikayenin içine koyabiliyorsun.
0: Bir yolculuğa çıkıyor aslında,
4: evet,
0: baktığınızda.
4: Evet, yani seyirci en başından en sonuna kadar kendi hikayeni de yaratabilirsin. Sizin dediğiniz gibi anlam da çıkartabilirsin. O anı yaşayabilirsin sadece. AKM'nin de imkanlarını kullanarak aslında biz bu yolculuğu birazcık daha fazla görselle, birazcık daha fazla ışıkla beslemek istiyoruz ki herkes böyle kendi hikayesini yaşasın ve o kuzey ışıklarını sanki yaşıyormuş gibi bir konser deneyimi.
3: Tabii Burak söyledi, haftanın yıldızlarında. Ne zaman bu konser? Onu önce anlatalım. Çünkü 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'yla işbirliği halinde, evet, bir konser vereceksiniz. Tarihi 8 Haziran'da.
1: Evet, evet. Biz, evet, bunu çok uzundur planlıyoruz. İstanbul Opera Balesi Müdürü, sevgili dostum Caner Akgün'le beraber. O da koroya çok önem verir. Ve koro müziğinin de tabii ki opera festivali içerisinde, yani vokali kullandığı için farklı bir renk getirmesini de hedefliyoruz burada. Yani çünkü opera festivalleri Türkiye'de çok değerli, çok önemli konuklar geliyor yurt dışından da. Evet. Türkiye'den zaten müthiş operalarımız var. Fakat bir de vokalin bu yönü, yani acapella, eşliksiz koro yönü. Konserde birkaç yerde bir enstrüman kullanımımız var. İşte bazı yerlerde piyano var, arp var. Arp da çok kadim bir enstrüman. Yani bizi özümüze götüren, bir biliyorsunuz en eski dönemlerde antik, evet, Yunan'dan gelen bir tarihçesi var.
0: Mitolojik arpın bir tarafı vardır. Yani
1: var, var.
3: Aslında Türklerin enstrümanı olduğu da belki kesinleşmiş, değil mi?
1: Vallahi zaten her şey bizim.
3: Evet. Evet, her ve şey bizim.
1: Perküsyon da var. Şimdi bak, Türklerin olduğu kesin bir şey var, onu söyleyeyim. Şaman davulu var. yani bizim kültürümüzde de yer alan ve tabii ki kuzey kültürlerinde de yer alan bu şaman davulu. Çok ilginç, çünkü programın en ilginç müziklerinden biri de bence bu. Türkçesi demire lanet. Demir, bildiğiniz demir.
0: Ya yani, çünkü onunla silah icat ediliyor.
1: Aynen,
0: değil
1: öyle
0: mi?
1: Tabii.
0: Ayrışma başlıyor.
1: Ayrışma başlıyor.
0: Halbuki doğanın tam onun karşısında birleştirici özelliği var.
1: Evet. Zaten programın ana mesajlarından biri de bu.
0: Hocam dersimize çalışacağız.
1: Süpersiniz. Yani bu eser Veljo Tormis'e ait. Estonyalı besteci. Çok önemli koro müzikleri var Veljo Tormis'in. Özellikle unutulan dillerle ilgili. Kadim dillerle ilgili. Burada da Fin halk destanı, yine mitolojiden gelen Kalevala'dan aldığı bir bölüm var. Burada destan şunu anlatıyor. Demir nasıl yaratıldı? Ve daha sonra ne oldu ki? Şimdi eser de eleştirel bir eser aslında. Biraz da protest bir eser. Daha sonra ne oldu ki biz bu demirden tanklar, toplar, tüfekler yapmaya başladık? Bunun içerisine ne karıştı? İşte diyor ki eserde, yılan. Yani biliyorsunuz yılan şeytanın sembolüdür. Yani o şeytani düşünceler, insanın birbirine yapacağı zarar fikri, düşüncesi karıştı. Bunun, bu eleştirel eser bence günümüzü çok iyi anlatıyor.
0: Bir de zamanlama çok iyi, kıymetli konuklar. Yani şimdi dünyada hani zamanın ruhuna uygun denir ya bazı şeyler. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki dünyada. Kamplaşmaların, bölünmelerin, savaşların, kayıpların tamamen insanlık dramını yaşandı. İşte böyle bir konser aslında. Bir dakika diyor ya, biz insanız. Evet. Tarihten gelen ve bizi birleştiren bir unsur var. Bunun adına da doğa diyoruz biz.
1: Evet.
0: Gelin şunları bir yana bırakın da doğanın birleştiriciliğinde hep birlikte bir araya girelim ve arınalım.
1: Siz konseri sunabilirsiniz şu anda.
0: Ama müthiş. Bunu bir iş teklifi olarak kabul ediyorum hocam.
1: Gerçekten dediğiniz gibi, ben bu son 3 cümlesini söyleyeyim bu eserin. Biz de programı hazırlarken bizi çok etkilemişti. Bu figürle konuşuyor eserde. Yani bu kötülüğü ortaya çıkartan figürle. Ve diyor ki, sonuç olarak siz de doğa dediniz ya. Sen dünyasın, ben de dünya. Sen topraksın, ben de toprak. İkimize yeter dünya diyor. Yani bu dünya ikimize aslında yeter diyor. Ve bu şekilde bitiyor bu performans. Yani Aurora bizim için çok özel oldu. Çok özel bir proje oldu. İyi de gidiyor.
3: Çok özel ve çok güzel olmuş.
1: 8 evet. Haziran'da yani tam bir hafta sonra. 8 Haziran akşamı saat
4: 8'de olmalı.
1: Saat 8'de olmalı. İstanbul AKM
3: Evet, opera salonunda.
1: Opera salonunda.
3: Ve tabii ki düşünüyor insan. Aslında gelirken yayın öncesinde de söylemiştim bunu size. Antik kentlerde olsa ne güzel olur.
1: Evet.
3: Bu yani açık havada, o atmosferde tarihle sanatı buluştururken çok güzel bir proje olur. Tabii ki o zaman farklı şeyler de eklemeniz gerekebilir.
4: Evet aslında.
3: Her geçen gün yeni şeyleri ekliyoruz dediniz ya.
1: Evet.
3: Bir sonraki aşamada bu konsere ne eklemeyi düşünüyorsunuz?
1: Şimdi insan sesinin böyle bir özelliği var. Akapella müziğin mobil bir enstrüman bizimkisi. Zaten sahnede statik durmuyoruz biz. Yani bir orkestranın aksine insan bir yerden bir yere gidebiliyor, seyirciyi sarabiliyor. 360 derece müziği seyirciyle buluşturabiliyoruz. Bu yüzden her gittiğimiz mekana göre de projeyi adapte ediyoruz diyelim. Çünkü o mekanın da bir ruhu var.
3: Tabii.
1: Şimdi mesela bizim antik kentlerde yaptığımız en önemli programlardan biri Carmina Burana'dır. Yani ha, Türkiye'nin her antik kentinde neredeyse yaptık Devlet Çok Sesli Korosu olarak. Gelecek sezon programımız da var. Şimdi açıklamıyorum. Onun için ayrı program yaparız. Sezon programımızı ayrıca konuşuruz ama antik kentler bizim için çok değerli. Türkiye'de önemli bir sanat mekanı.
0: Pınar Hanım'a şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu konserde tabii öne çıkan eserler var. Hmm. Bunlardan bir tanesi, doğru mu telaffuz ediyorum? Claude Burst.
4: Evet.
0: Şimdi burada alkış, nefes ve beden ritimleriyle yağmurun yükselişi, göğün açılışı sahnede duyuluyor. Hı hı. Arkasından gelen cümle benim çok hoşuma gitti. Doğa yalnızca tasvir edilen değil, bedenle deneyimlenen bir sese dönüşüyor.
4: Hı hı.
0: Yani bunu birazcık daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü işin belki de saç ayaklarından bir tanesini bu olduğunu düşünüyorum çünkü.
4: Evet, ya bu aslında bir şiir. Hı hı. Ve çok soyut da bir şiir. Eserin bir yerinde hatta böyle bir ağacın oluşumuyla alakalı çok güzel bir yer var. Ve korodan bunu dinlediğinizde bu dalları, yaprakları, gövdeyi, ondan sonra kuşları, ağacın üstündeki yıldızları farklı farklı ses gruplarından farklı farklı zaman anlarda duyuyorsunuz. Gerçekten böyle bir ağacın kökten oluşumu gibi.
0: Hı hı.
4: Ve de onu o anda yaşamaya başlıyorsun. Gözünü kapattığında belki o İspanyolca ne dediğini anlamasan bile sen kendin bir şey tasvir etmeye başlıyorsun. Aslında bence yani sanatın güzelliği bu, koro müziğinin de güzelliği bu. O an bilmediğin bir dil olabilir ama yakın hissediyorsun kendini ve bir anlam yaratıyorsun o anda. Burada yine daha demin söylediğimiz gibi bu AKM'deki olanaklar da

0: güzel olacak çünkü üst yazıyla takip edebiliyor da olacağız.
1: Harika.
0: Ama yine de bu kendi anlamını yaratmanla engel değil aslında. Yani Cloudburst bu anlamda çok özel bir eser. Çünkü sözlerden o geliyor, müzikten o geliyor ama aynı zamanda işte sizin de dediğiniz gibi beden müziğiyle de bunu yansıtabiliyoruz. Çalgılar var burada, eşlik çalgıları. O fırtınayı hissedebiliyorsun. Etkileyici bir eser gerçekten.
1: Dinleyici de buna katılabiliyor.
0: Evet.
2: Evet.
1: Böyle imkanlarımız da var.
2: Siz zaten dinleyiciyi katma konusunda mahirsiniz.
1: Katmak dinleyici.
2: Evet. Dinleyici zaten muhakkak bu, konserde olmalı
1: yani
2: değil mi?
1: Dinleyici ve icracı. Yani performansı yapan ve dinleyen çok 20. yüzyılda kalan bir şey. Artık bir modernist bir şey o. Yani bizim işte biliyorsunuz müzik dönemlerini işte Rönesans, Barok,
2: evet.
1: Klasik, Romantik, Modern ne kadar böyle bir şey var ama artık modernden sonra postmodern dönemde dinleyici ve icracı ayrımının ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz biz. Ya benim çok sevdiğim bir laf var. Hollanda Oda Korosu'nun sanat yönetmeninin söylediği, Tido Visser'in söylediği. Koro 21. yüzyılın orkestrasıdır. Senfoni orkestrasıdır diyor. Çünkü koronun öyle imkanları var ki bizim birlikte söyle formatımızı biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Yasemin Hanım çok takip etti onu. Siz de söylediniz hatta.
2: Söyledim.
0: Çok iyi gerçekten.
2: Yani oturduğum yerden söylemişimdir. Evet.
3: O zaman bir gün mikrofon başına senden bir eser rica ediyorum.
2: Henüz değil, hazır değilim. Yani, yeni sezonu hazırlanıyorum.
1: Yeni sezonu sizden bekliyoruz. Yani binlerce kişinin bir anda aynı yerde buluşabildiği, işte dediniz ya bu doğa bizi birleştiren.
2: Evet. Evet.
1: Doğa gibi bizi birleştiren başka bir şey de sesimiz.
3: Evet.
1: Hepimizde doğuştan var olan ve kimsenin birbirinden daha üstün olmadığı, herkesin kendi karakterini yansıtan sesleri. Evet. Ve bunların birleşiminden işte ben her programda anlatıyorum artık. Bugün onu anlatmayayım. Estonya'daki şarkı devrimini yani her programda

0: meydanında.
1: Haberlere konu oldu. Pek çok kişi aynı anda o meydanda toplanıp o sesleri çıkartmaları aynı anda söyleyebilirim, muazzam.
2: O anda yüzlerce insan tek bir ruh oluyor aslında baktığınızda.
0: Evet öyle.
3: Evet, aslında tarihteki olayı da o, koronun geldiği şey, o antik tiyatrolarda işte koro aslında halktır. O olaylara tepki veren kişidir. O olayı anlatan kişi değil. Bir şey oluyor, halkın tepkisini hep koro yansıtıyor. Onu hep
2: Ona
3: hissediyoruz
2: tercüman oluyor
3: aslında.
2: aslında
3: Evet, evet,
2: baktığınızda.
3: evet.
2: Yine öne çıkan eserlerden bir tanesi Stars.
0: Evet.
2: Burada benim gündelik hayatımda çok değer verdiğim bir kelime vardır. Rezonans kelimesini ben çok severim.
0: Ben de.
2: Öyle mi Burak Hocam?
0: Ben de.
2: Sadece isimlerimiz değil, aynı zamanda
1: demek ki.
2: kelimelere karşı.
0: Aynen.
2: Çünkü şuna inanırım ben, kalbin bile bir rezonansı vardır benim
1: Evet.
2: hayat bakışıma göre. Yani
1: Evet.
2: senin kalbin kime hitap ediyorsa bir gün öyle ya da böyle onunla mutlaka yolun bir yerlerde
1: Doğru.
2: kesişir. Yani stüdyo olabilir, dışarıda bir hayat olabilir. Şimdi mesela Stars, koroya eşlik eden aslında Burak Hocam da bahsetti. Cam bardak rezonansları kuzey göğündeki ışık titreşimlerini andıran saydam bir atmosfer yaratıyor. Aurora, karanlıktan aydınlığa geçişin simgesel gücünü sahne diliyle görünür kılıyor.
0: Evet. Buradaki bardaklar etkili. Rezonansı ben severim dedim de şöyle. Onu da anlatayım. Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Oranın korosunu yapıyordum işte öğrenciliğimde. Koro şefliğine de orada başladım. Amatörce başladım. Daha sonra eğitimini aldık. Sonra ilk oradan çıkıp kurduğum koromun ismidir
2: Gerçekten
0: Rezonans.
2: mi?
1: Evet.
0: İstanbul'da
1: Diyecektim
0: hala da devam
2: ama
0: ediyor.
2: sustum.
0: Hocam artık böyle devam ediyoruz mu?
2: Bakın.
0: Ama burada ilginç olan bir şey işte bu bardak sesi. Çünkü rezonansın kelime anlamında da şu var. Aynı frekanstaki iki titreşimin bir araya geldiğinde kendi toplamlarından fazlasını ortaya
2: Bir sinerji
0: çıkartıyorsun.
2: yaratması.
0: Evet.
1: Sinerjiden de fazlası belki. Öyle
0: İşte
1: mi?
0: bu fizikte bilirsiniz bu rezonans mimaride önemli bir kavramdır. Köprüleri yıkacak kadar güçlü bir etki yaratır. Bunu yaratan volüm değildir. Yani sesin yüksekliği daha çok bağıranın değil de anlatabiliyor muyum? Daha çok bağıranın değil ama aynı frekansta buluşanın daha güçlü olduğu bir şeyi anlatıyor. Bir kavram anlatıyor rezonans. Burada da evet bu cam bardaklar gerçekten ilginç. Çünkü bir ses bulutu ve bir ses evreni yaratıyorlar. Ve insan sesiyle bunlar çok güzel bir şekilde bir araya geliyor. Değil mi? O tınların birleşmesi
3: Kesinlikle. Ve
0: ilginç.
3: yani bu çok akıllıca bir seçim bence besteci için. Çünkü farklı farklı sesler çıkaran çok farklı çalgılar var elbette. Ama bestecinin de çok güzel bir notu var o müziklerin altında. Şey yazmış, hani bardakları nereden bulabilirim diye soran koristler için mutfağınıza gidin yazmış. O kadar basit ve gerçekten o kadar etkileyici ki, ve farklı su seviyeleriyle beraber farklı sesler çıkartabiliyoruz biz bu bardaklardan.
0: Tabii. O bardakların bir de akortlanmasını bize sorun.
3: Evet, yani hani rastgele sesler de değil onlar. Hepsi akortlanıyor. İnanılmaz bir iş. Ama
0: O
3: evde
0: işi...
3: deneyebilirsiniz. Farklı
0: Evet.
3: farklı seviyelerde sular koyup bardakları böyle çalmayı.
2: Ben deneyeceğim gidince.
1: Evet. Hatta biz birlikte deneyelim. Bakalım nasıl olur.
0: Beraber biriniz Si, biriniz
3: Lami.
0: Re olsun. La Mi olsun beraber.
2: Her zaman yeniliklere açık olmakta
0: Bizim
2: fayda var.
0: sanatçılarımızdan Ahmet Camcı var. O bu işin uzmanı. Artık kendisi bir bardak akordu.
2: Soyadıyla mütenasip diyorsunuz
0: Ben
2: hocam.
0: söyleyecektim.
3: İnanılmaz.
0: Ben söyleyecektim.
3: Bayağı şu an frekans
0: Rezonans.
3: aynı rezonans.
0: Evet.
1: Tabii şimdi dedi çok sesli koromuzun bir eserini seslendirdi. Bir eseri dinleyelim.
2: Sohbete devam edelim.
1: Devam edelim. Evet.

0: Kullan. Evet, gerçekten de dinlerken insanın tüylerini diken diken eden, netinde ve sohbetlerimize paylaştığımız gibi insanı içsel bir yolculuğa çıkaran harika tınılardı. Devam edelim. Şöyle Metin'le karıştırırken değerli konuklarım, Octavia Paz'dan gerçekten de belki de bugünkü konuştuğumuz konuları özetleyen harika bir alıntıyla karşılaştık. Ben kısaca paylaşayım, sonra sizden kısa kısa yorumlarınızı rica edelim. Gezegenin sözleri, denizler, kuzey ışıkları, ay ışığı, su, yağmur, kökler, ağaçlar, dallar, yıldızlar. Bir de insanın bugünkü karanlığı. Silahlar, tanklar, demir ve ölüm. En karanlık günümüzde bize söylenen ilk sözleri hatırlıyor muyuz? Gözlerimiz açık uyumalı, ellerimizle hayal kurmalıyız.
1: Böyle de nokta atışı yapar. Yani,
0: ama yani, evet. Burada her şeyi bitirmiş. Evet. Şu çok güzel ya. Gözlerimiz açık uyumalı, ellerimizle hayal kurmalıyız. Ne diyorsunuz Pınar Hanım?
2: Yani inanılmaz bir metin gerçekten bu. Müzikle de çok güzel birleşmiş bir metin. Daha demin de bahsettiğimiz eser bu, Cloudburst. Oraya bağlayalım. Bahsettiğimiz şiir de bu, Octavia Paz'ın. Yani insanın yapabileceklerinin bir sınırı yok. Aslında ben buradan onu okuyorum. Bu müziği dinlerken de onu hissediyorum. Böyle gerçekten tek başıma bir yerdeymişim gibi geliyor hep. Ama tek başına hissetmiyorsun kesinlikle. O tarihi düşünüyorsun, yaşanmışlıkları düşünüyorsun ve en önemli, daha doğrusu seni besleyen yerin hep toprak olduğunu hatırlıyorsun. Çünkü doğanın muhteşemliği karşısında aslında söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Öğreneceğimiz her şey orada. Bütün tarih orada. Bu müzikte bunu hissediyorsun. İşte fırtınayla kopan o en son gerçekten zirve noktası müziğin ve ondan sonra duyulan o yağmur damlaları. Aslında böyle gözünü kapattığında bütün yaşanmışlıklar o yağmur damlaları gibi gidiyor, sönüyor.
0: Zaten son noktada çaresiz değil miyiz karşısında? Yani teknolojik açıdan nereye gelmiş olursak olalım, ne yaparsak yapalım.
2: Evet.
0: Sonuçta doğanın karşısında insanlık bir şekilde çaresiz.
2: Kesinlikle öyle, ama hani o çaresizlik bir korkuyla bağdaşmıyor kesinlikle. Hı-hı. Bir kabulleniş belki de. Çünkü o çaresizlik kelimesi gerçekten biraz da böyle çok depresif, çok umutsuz. Ama bu müzikte öyle bir şey yok.
0: Evet, daha sevgiyle içselleştirmek
2: daha
0: var değil mi?
2: Daha kök duygusu var aslında. Aynen. Ve onu hissettikçe, o kökleri gördükçe, anladıkça, yerle bütünleştikçe daha huzur doluyorsun, öyle söyleyeyim.
1: Evet, konserden çaresizlik hissiyatıyla değil, huzurla çıkıyorsun. Çünkü daha dinamik bir konser, daha net, mesajı net bir konser.
2: Evet, o fırtınaya kadar olan süreç de aslında seni o fırtınaya hazırlıyor. Öyle hissediyorum ben. Yani korka korka gelmiyorsun oraya. Biliyorsun ki işte o kökler, o yapraklar, o yıldızlar, bunlar senden ayrı şeyler değil.
0: Derinlerdeki anlamı kavrarsan hayat yolculuğun gayet berrak olacak. Evet, o kesin
2: evet.
0: Yani.
2: Yoksa yani bu metin çok soyut bir metin. Ellerimizle hayal kurmalıyız. Öyle düşündüğün zaman böyle bir anda anlam verebileceğin bir şey değil.

0: İşte biz girizgahı yaptık. Gidenler bunu tamamen kavramış olacaklar.
1: Evet.
2: Ama gidenler tam bir deneyim yaşayacak. Yani gidenler derken gelenler. Yani konserde biz zaten oradayız. Yani bizim konserimize gelenler İstanbul'da 8 Haziran'da AKM'de. Tam bir deneyim. Baştan aslında bir konser deneyimi. Sadece dinlemek değil.
1: Ve çok sesli müziğe çok da aşina olmayanların da seveceği, çok sesli müziği sevdirecek bir konser aynı
2: Evet.
1: zamanda. Öyle nitelendiriyorum ben açıkçası.
2: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi çok sesli müziği herkes seviyor aslında.
1: Seviyor.
2: Ama farkında değil.
1: Evet.
2: Bazı
1: Evet.
2: henüz onunla tanışmamış insanlar gayet normal. Çok sesli müzik zaten çok da bize uzak bir şey değil.
1: Evet.
2: Ben yine her programda söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Ben bu tek sesli çok sesli ayrımına da karşıyım. Böyle bir ayrım olmaz. Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Birkaç ülkede daha yapıyoruz ama yani tek sesli müzikler çok sesli. İşte monofonik, polifonik, heterofonik falan vardır bu
1: Evet.
2: müzikolojide bunlar. Ama müzik müziktir. Yani bizim kendimize ait bağlamamızın da bir çok sesliliği vardır. Batı'daki Gregorian ezgisinde bir tek sesliliği vardır. Yani bunları birbirinden böyle kutu kutu ayırmak yerine birleştirmek için dediğiniz çok doğru. İşte hiç bilmeyenler gelsin.
1: Evet.
2: En çok onu istiyorum.
0: Hı-hı.
2: Bu konsere hiç ben koro dinlemedim. Ya koro deyince benim aklıma Levent Kırca'nın skeç geliyor. Diyenler gelsin. Onları istiyorum.
1: David çok sesli korosunun yakında ismi değişecekmiş gibi
2: Değişik.
1: böyle bir
2: Yok,
1: his.
2: hayır. Öyle, tabii çok sesli çok önemli bir kavram. Ama bunu birbirimizi ayıran bir kavram olarak değil, birleştiren bir kavram
0: Ve
2: olarak görmeliyiz.
0: zenginleştiren.
2: Çünkü aynen hocam, sizin de az önce dediğiniz gibi Murat Bey, yine adaş olmak dışında özelliklerimiz yine uyuyor
0: Bu
2: birbirine.
0: dostluk devam eder
2: Dost
0: hocam.
2: da öyle. Yani birbirimizi bizi birleştiren şeyleri bulmak, öğeleri
0: Kesinlikle öyle
2: bulmak.
0: hocam.
2: Doğa gibi dediniz ya. Müzik de öyle şimdi. Şimdi müziğin bizi birleştiren tarafını bulacakken, ya sen işte doğu müziği yapıyorsun, sen batı, sen çok ses, sen...
0: Tamam.
2: Böyle olmaması lazım.
0: Hayır.
2: O yüzden size çok katılıyorum Yasemin Hanım. Hiç bilmeyenler, hiç dinlemeyenler gelsin. Koro, yani çok sesli koro ne demek? Diyenleri de bekliyoruz biz konserleri. Hatta ilk onları bekliyoruz.
1: Hatta böyle bir haber bile yapmak lazım.
2: Eyvallah.
1: Hiç beklemeyenleri
2: Evet.
1: çağırıyoruz. Hiç
2: Ben...
1: dinlemeyenleri,
2: Evet.
1: mesafeli olanları.
0: Bak Burak hocam haberci mantığıyla sana pası verdi Yasemin.
1: Evet, ücretsiz
2: Yani.
1: konser.
2: Aynen. Aynen öyle.
1: Tabii yeni sezon hazırlıklarınız
2: Devam
1: devam ediyor.
2: ediyor.
1: Muhakkak tabii Burak bu konser için bir şey daha söylemek,
0: Yok,
1: eklemek
0: bununla ilgili
1: isterdi.
0: bitirdim. Sonrasında benim Burak hocama bazı sorularım olacak ama şu
1: Evet.
0: bir geleceği
1: Ama
0: konuşalım.
1: gerçekten geleceği konuşalım.
0: Evet.
1: Yeni sezon
2: Evet.
1: hazırlıkları bitti. Repertuarınız neler yapılacak? Hangi korolar ağırlanacak? Hangi master class'lar var?
2: Evet.
1: Hepsi belli oldu, değil
2: Siz
1: mi?
2: bizim programımızı çok iyi biliyorsunuz artık. Artık 10 yıldır. Bizim her sezon programımız bir öncekine bina edilerek daha da geliştirilir. Gelecek sezon da yine bu sene işte sene başında da görüşmüştük. Yaklaşık 60 bin izleyiciye ulaşma hedefiyle biz yola çıktık. Bunların içerisinde ama 7'den 70'e yani. Öğrenciler var, çocuklar var, yetişkinler var. Sadece konser değil. Yani bir koronun, bizim gibi bir koronun, devlet çok sesli korosunun, yani Türkiye'nin Avrupa Profesyonel Korolar Birliği'ndeki temsilcisi olan korosunun ve 1988'den beri Türkiye'de koro müziğine liderlik yapan bu koronun sadece yaptığı şey konser olamaz. Bizim eğitim projelerimiz, müzik öğretmenlerimiz için Pınar Hocam'ın çok emek verdiği ve korodaki arkadaşlarımızın çok emek verdiği, geliştirdiğimiz eğitimler, çalışmalar, dediğiniz gibi Walter Strauss Masterclass'ı, koro şefliği eğitimleri, birlikte söyle etkinlikleri, gelecek sene de çok ilginç programlar var. Ya şimdi ben burada hepsini açıklayamam.
1: Birkaç tanesini
2: Ama
1: ilk
2: şunu
1: alalım.
2: söyleyebilirim, birlikte
0: Her
2: söyle.
0: şeyi söylemeyin hocam. Yasemin gelen konuklardan bütün tüyoları almaya
2: Vermem.
0: çalışıyor çünkü.
2: Hepsini
0: Vermeyin.
2: vermem. O sonraki programda. Ama bu sene Dünya Koro Günü'nde yine bu sefer 13 Aralık'ta bütün halkımızla birlikte işte dediniz ya hiç daha önce ben şarkı söylemedim diyenlerle beraber şarkı söyleyeceğimiz çok özel bir proje hazırlıyoruz. Masterclass'ımıza Hollanda'dan çok özel bir konumuz var. Daniel Royce dünyanın en iyi şefleri arasında gösteriliyor. Yine programımızda Georg Grün gibi, Peter Dijkstra gibi dünyaca ünlü isimler var. Bunların hepsi TENSO dediğimiz bizim Avrupa Profesyonel Korolar Birliği'ndeki koroların şefleri. Onlarla biz çalışıyoruz. Ve

0: Çok özel festivaller yapacağız. Seneye bizim için en önemli yenilik bu olacak. Yani formatları biraz daha bir araya getirip, biliyorsunuz bizim kapımız her zaman amatör korolara açık. CSO tarihi salonunu bir koro evi olarak görüyoruz. İşte burada formatları bir araya getireceğimiz hem birlikte söylesi, hem koro evi konserleri, hem Devlet Çok Sesli Korosu'nun gala konserleriyle birleşecek küçük festivaller yapacağız. Böyle çok renkli bir sezon bizi bekliyor. Şeyleri artık saymıyorum. Kaç tane Carmine Burana, kaç tane Beethoven 9. Onlar bizim standart işimiz. Onlardan zaten bol bol senfoni orkestralarımızda konserlerimiz var.
1: Ve tabii şunu da ekleyelim. Şimdi dünyanın sayılı şeflerini ağırlıyoruz dedi ama Burak Bey de dünya yurt dışına gittiğinde dünyanın sayılı şeflerinden birisi olarak davet ediliyor. Pek
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: yere gidiyorsunuz.
0: Gidiyorum.
1: Yani Danimarka'dan tutun Estonya'ya, Uzak Doğu'ya gidiyorsunuz, Endonezya'ya gidiyorsunuz. Gitmediğiniz yer yok.
2: Ben birçok
1: Orada
2: not
1: güzel de.
2: çıkarmışım kendisiyle ilgili ama işte zamanımız, sevgili Özlem, biz burada çok iyiyiz. Sabaha kadar devam ederiz ama herhalde bir süre sınırımız 3 dakika diyor var. Mesela Burak Hocam, o kadar bu çok hoşuma gidiyor Yasemin. Yayınlarımızda, buraya gelen konuklarımızda bir heyecan, gözlerinde ışıltı gördüğümüz zaman. Mesela daha önceki bir röportajında demiş ki en büyük meslek sırrım demiş. Daima mesleğe henüz başlamış gibi kendimi hissetmek.
0: Öyle mi demişim
2: İşte
0: ya?
2: bu duyguya vallahi demişsiniz hocam.
0: İyi
2: Buraya not aldım.
0: Ben bunu bir daha söyleyeyim.
1: Şöyle bu
2: Güzel. Size veririm bunu yayından sonra bu notu. İşte bunu hissettiğiniz zaman bence hangi meslek olursa olsun işte gözlerdeki bu pırıltı oluyor. Ne dersiniz?
0: İyi derim. İyi, yani şöyle derim. Bu bana benim hocam.
2: Size ait bu çünkü.
0: Benim doğru. Şimdi hatırladım. Yani benimdir mutlaka.
1: O heyecanı kaybetmediniz
0: Yok,
1: umarım.
0: kaybetmedim. Benim hocam Avusturyalı Johannes Prinz. Çok meşhur biliyorsunuz Viyana Filarmoni vardır.
2: Tabii.
0: Viyana
2: Evet.
0: Filarmoni'nin korosu olan Zingferay'ın şefi 30 yıldır. Benim de hocam. O bize bunu çok güzel öğretmişti. Hiçbir zaman müzikte daha iyi bir performansın, daha derin bir algılamanın, daha fazla merak ettiğimiz bir icranın sonu yok. Ve ben dedi
2: İyi ki de
0: ki,
2: yok.
0: iyi ki de yok.
2: İyi ki de
0: Sonu
2: yok.
0: olmayan bir yoldayız biz. Yani bizim en büyük düşmanımız ben oldum demek.
2: Doğru.
0: Sanatta herkes için herhalde
2: Herkes.
0: geçerli bu. Aslında her alan için geçerli sanırım.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden hocamızı da buradan anmış oldum. Johannes Prinz'i. Yani o bize bunu öğretmişti. Belki onun bir ufak yansıması olmuş
2: Evet.
0: olabilir o
1: Her
0: söylediği.
1: konser biricik değil mi? Çünkü her proje biricik. Aynı koroyla da çıksanız onu bir kez daha tekrar edemeyeceksiniz.
0: Edemezsiniz tabii.
1: Yani o performans aynı eserler bile olsa bir başka konserde daha iyi bir performans ya da daha
0: Daha
1: düşük
0: başka.
1: bir başka bir performans da olabilir. Siz de bu koroya, Devlet Çok Sesli Korosu'na geçen yıl dahil oldunuz.
3: Evet.
1: Siz ne söylemek istersiniz?
3: Kısa tutayım. Devlet Çok Sesli Korosu gerçekten çok kıymetli bir
1: Evet.
3: kurum. Ve koro müziğini öğrenmek, daha doğrusu müzikle alakalı ne olursa olsun insan sesi de çok kıymetli. O yüzden yani işte ben de uzaktan hep dinlerim kayıtları, izlerim kayıtları. Fırsat buldukça ya sadece koro müziği değil ama koro müziği çok özel olduğu için söylüyorum benim için ve buradaki herkes için elbette. Takip etmek hepimize çok iyi gelecek her zaman.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Her ikinizin de emeğine, yüreğine sağlık. Hiç bitmesini istemediğimiz harika bir sohbet oldu. Yolunuz açık olsun. Şimdiden başarılar ve güzellikler diliyoruz.
1: Enerjimizi yükselten bir
3: Teşekkürler.
1: yayın oldu değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Muhakkak dinleyicilerimizin de enerjisi yükselmiştir diye düşünüyorum ben.
2: Rezonans önemlidir
1: Evet,
2: hocam.
1: sinerji.
2: Önemlidir.
1: Buradan güzel bir sinerji çıktı.
2: Evet.
1: Evet, hayallerinin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olmasını diliyoruz dinleyicilerimize. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere diyoruz.
2: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ruhunda incelik olan birçok kişi gençliğinden itibaren şiir yazar. Bazıları vardır ki öykü yazmaya heveslenir. Kimileri biyografiye meraklıdır. Kelime bilgisi fazla olup da hayal gücü ve araştırma tutkusu olanlar sayfalar dolusu roman yazmaya koyulur. İster roman yazsın, ister öykü veya biyografi, yazarların elinin altında mutlaka bir Türkçe sözlük bulunur. Şairler bile şiirini yazdıktan sonra imla kılavuzu ve sözlükten tek tek kelimeleri arar. Her sözlük bir söz sandığıdır. O sandıkta biriktirilmiş söz varlığıdır. Türkçe sözlük deyince, Türkçenin söz varlığının temel bir bölümünü kapsayan sözlüklerin yazılışını, türlerini, söylenişini, anlamlarını, kullanım özelliklerini açıklayan, hangi dillerden geçtiğini belirten ve tanık cümlelerle örneklendiren temel başvuru kaynağı anlaşılır. Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk temel başvuru kaynağı olan Divan-ı Lügat-ı Türk, 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Bu sözlükten sonra Türkiye'ye matbaanın girmesine kadar geçen 700 yıl boyunca el yazması olarak hazırlanan sözlük sayısı yalnızca 10'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem yüzyıl olarak nitelenen döneminde Avrupa'da düşmanın dilini öğrenmek amacıyla Türkçe merakı başladı. Bunun sonucunda Türk dilini anlatan bazı kitaplar ve kılavuzlar yayımlandı. Bunlar arasında yer alan Franciszek Meniski'nin yazdığı Türkçe sözlük 1680 yılında Viyana'da basılmıştır. 18. yüzyıldan sonra birçok sözlük basıldı. Osmanlı'nın son yılına kadar Türkçe için 5 önemli sözlük hazırlandı ki bunların sonuncusu Şemseddin Sami'nin yazdığı Kamus-ı Türki'dir. Cumhuriyet döneminde harf inkılabından 13 yıl sonra ilk kapsamlı Türkçe sözlük Türk Dil Kurumu tarafından basıldı. 1945 yılında çıkan bu sözlükte Türkiye Türkçesinin söz varlığı ilk kez ortaya konuldu. Sözlüğün ikinci baskısı Türk Dil Kurumu'nca 1955 yılında hazırlandı. O tarihten itibaren hazırlanan Türkçe sözlüğün 12. baskısı 2023 yılında yapıldı. Her yıl sözlüğe yeni kelime ve kavramlar eklendi. İlk Türkçe sözlükte 32.104 söz varken 1966 yılında basılan Türkçe sözlükte 37.669 söz varlığı bulunuyordu. Bu arada Profesör Doktor İclal Ergenç ve asistanı Doktor Pınar Uzun 1959 yılından 1988 yılına dek 6 baskı olarak yayınlanan Türkçe sözlük üzerinde bir araştırma yaparak makale olarak yayınlamış. Türkçe sözlüklerdeki değişimleri içerik ve sayı olarak inceledikleri makalede araştırmanın sonucuna ilişkin köken açısından çok ilginç bir görünüm ortaya çıkmış. Tüm baskılar dikkate alındığında yabancı kökenli sözcükler sayıca yerlilerden az olmasına karşın sözlüklerde onlardan daha fazla tutulma sağlamışlardır. Türkçe sözlüklerde yabancılaşma oranı Türkçeleşme oranından fazla olmuştur yargısı yer almaktadır. Bu da bize Türkçe'ye başka dillerden geçen sözcüklerin yalnızca kullanım değil, dili etkileme gücünün de olduğunu ve bu durumun dilimiz açısından büyük bir tehlike arz ettiğini açıkça ortaya koymuyor mu? Benzer bir durum Osmanlı döneminde yaşanmıştı. Divan şairlerinin aldığı Arapça ve Farsça kelimeler Türkçenin çok üzerine çıkmış, Arapça ve Farsça bilmeyenler Tanzimat dönemine kadar yazılan birçok eseri anlamakta zorluk çekmişti. Örneğin Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügati çoğu Arapça ve Farsça olan 43.048 ana kelimeden oluşmaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümü hem konu başlığı hem de konukları itibariyle benim için oldukça özel bir yere sahip. Programımızın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğunu, bu yolun farklı aşamalarını birlikte yürüme fırsatı yakaladığım, önce öğrencilerim, sonrasında da dostlarım olarak hayatıma katma şansına eriştiğim 3 isimle konuşacağız. Konuklarımız lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olarak 3 farklı nesli temsil ediyorlar ve bu benim açımdan şahsi bir gurur kaynağı. Konuklarımızı sırasıyla takdim etmek istiyorum. Doktor Elif Erbay, Ali İhsan Öksüz ve Azra Aras. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Şöyle kıdem sırasına göre tanıyalım. Sizden başlayalım Elif hocam. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen?
2: Tabii. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden lisans eğitimi aldım. Ankara'da bir özel hastanede çalışma fırsatı buldum mezun olur olmaz. Özel hastanede çalışırken de aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyordum. Yüksek lisansımı yaparken Ankara Üniversitesi araştırma görevli ilanına çıktı 2016 yılının sonuna doğru. Ve ben de kafamın her zaman bir tarafında akademisyen olmak olduğu için bu ilanı hemen değerlendirdim ve başvurdum. 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak başladım ve 2018 yılında da doktora eğitimime başladım. 2024 yılında doktoramı tamamladım ve şu an Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak devam ediyorum.
1: Sevgili
3: Çağdaş Hocam merhaba, ben Ali İhsan Öksüz. Uluslararası Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde doktora programı öğrencisiyim. Lisansımı ve yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde tamamladım. Programa davetiniz için teşekkür ederim.
1: Azra.
4: Merhabalar hocam. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bölüm topluluğumuz olan Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi topluluğunun başkanlık görevini yürütüyorum. Çeşitli sosyal, akademik ve mesleki projelerde yer almaya çalışıyorum. Sağlık yönetimi alanında sağlık sistemleri, yapay zeka destekli sağlık uygulamaları, sağlık kurumlarında yönetim süreçleri üzerine kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Üniversite hayatım boyunca hem akademik hem sosyal anlamda aktif bir öğrenci olmaya özen gösterdim. Gelecekte de sağlık yönetimi alanında yenilikçi ve fayda sağlayan çalışmalara katkı sunmayı hedefliyorum. Teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. O zaman sohbetimize klasik soruyla başlayalım. Sağlık yönetimiyle yollarınızın nasıl kesiştiğiyle ilgili en yakın tecrübe sevgili Azra'ya ait. O yüzden öyle başlayalım. Azra, sağlık yönetimiyle yolu nasıl kesişti?
4: Hocam, sağlık her zaman ilgimi çeken bir alandı aslında. Sağlık yönetimi bölümünün varlığıyla tercih döneminde tanıştım. Sağlık sisteminin yalnızca sağlık çalışanlarıyla değil, güçlü bir yönetim anlayışından beslendiğini üniversitede öğrendim. İnsan hayatına dokunan bu sistemin arka planında planlama, koordinasyon, kriz yönetimi ve iletişim gibi çok önemli süreçlerin olduğunu biliyoruz. Bu yönü beni oldukça etkiledi. Kişisel özelliklerinin bölüme yakın olduğunu fark edince bana uygun olduğunu düşündüm. Ve şu an geldiğim noktada doğru bir tercih yaptığımı hissediyorum.
1: Ali'cim, seninki biraz daha uzak bir geçmişe gidiyor ama o lisans dönemini bir hatırlayacak olursan sağlık yönetimi nereden aklına geldi? Nasıl farkına vardın bu alanın?
3: Sağlık yönetimiyle yollarım aslında üniversite tercih dönemiyle kesişti. Üniversite tercih döneminde tercihleri yaparken çocukken hep hayal ettiğim şey aslında önemli bir alanda, önemli insanlardan bir tanesi olmak istiyordum aslında. Tercih döneminde rehber öğretmenim ve ailemle görüşmelerimde sağlığın da bu önemli alanlardan bir tanesi olduğunu kanaat getirdim. Bu nedenle sağlık alanıyla ilgili bir tercih yapmaya karar verdim.
1: Hocam, siz hatırlayabiliyor musunuz peki o dönemi?
2: Evet hocam, hatırlıyorum. Ben de hem Azra gibi hem de Ali İhsan gibi sağlık yönetimiyle aslında tercih döneminde tanıştım. Eşit ağırlık puanıyla aldığı için değerlendirebileceğim bölümleri düşünmüştüm. Aslında sıralamamın tuttuğu başka bölümler de vardı. Başka üniversitede daha iyi sıralamaya tutturabileceğim bölümler de vardı. Ama ben de sağlık sektörü içinde yer almak istediğimi fark ettim. Hem Ali İhsan'ın da dediği gibi rehberlik öğretmenimin yönlendirmesiyle hem de babamın bir arkadaşı öğretim üyesiydi. Onun yönlendirmesiyle sağlık sektörünün daha dinamik olduğunu, daha rahat iş bulabileceğimi ve burada bir aktörlerden biri olabileceğimi ifade etmişti. Bu da bana cazip gelmişti. O yüzden seçmiştim.
1: Sevgili Ali, biraz önce aslında ufak bir tüyo verdin ama yine ben orayı biraz eşelemek istiyorum. Üniversite tercih döneminde bu bölümü seçerken aklında nasıl bir meslek vardı?
3: Aslında tercih döneminde sağlık yönetiminin daha kısıtlı olduğunu düşünüyordum. Sağlık yönetiminin sadece sağlık hizmeti sunan işletmelerin yönetilmesi faaliyetlerinden oluştuğunu düşünüyordum. Ama aldığım eğitim ve öğretim bu fikrimi çokça değiştirdi.
1: Peki Elif Hocam, siz sık sık muhatap olduğunuz için soruyorum. Sağlık

0: Yönetimi denildiğinde toplumun çoğu tam olarak neyi yanlış anlıyor? Bize gelen klasik sorular var, hatırlıyorsunuzdur. Neyi yanlış biliyoruz toplum olarak sağlık yönetimi bölümü verdiği eğitim hakkında?
1: Evet hocam, yani yeni girdiğimiz ortamlarda bilmeyen birilerine bölümü anlatırken bazen zorlanabiliyoruz. Dediğiniz gibi tam olarak anlaşılmayan bazı noktalar olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü sağlık yönetimi denince hep klinik taraf insanların aklına geliyor. Ve hasta ile hekim, diğer sağlık profesyonelleri arasındaki o etkileşim, iletişim daha çok bunlar hep akla geliyor. Ya da bir hastanenin direkt yönetilmesi akla geliyor ama sağlık yönetimi aslında sağlık hizmetlerinin doğru zamanda, doğru kişilere, doğru kaynaklarla kaliteli şekilde sunulması, bütün bu süreci kapsayan dinamik bir süreç. Toplum çoğu zaman bunu tam olarak anlayamıyor diyebilirim. Nihai olarak sunulan hizmete, klinik boyuta daha çok odaklanılıyor. Ama bunun arkasında geçen süreçler biraz daha göz ardı edilebiliyor.
0: Tabii biraz şakayla da karışık söylemekte fayda var. Sık sık karşılaştığımız soru: sevgili dinleyenler, biz 2 yıllık bir eğitim programı değiliz, hastalara enjeksiyon yapmıyoruz gibi soruları sıklıkla cevaplamaktan da artık gerçekten bir noktaya kadar gelinmiş durumda. Tabii yolculuk bir şekilde başladı, yolculuk tamamlanmak üzere. Biraz da sağlık yönetimi yolculuğunun sizde ne tür bir kişisel dönüşüm yarattığını konuşalım. Yani üniversiteye başlamadan önce sevgili Azra, sağlık sistemine bakışın nasıldı?
2: Hocam aslında üniversiteye başlamadan önce sağlık sistemine daha çok görünen tarafıyla bakıyordum. Ancak bölüme başladıktan sonra aslında büyük ve çok yönlü bir yapı olduğunu gördüm. Sağlık hizmeti sunan bir kurumun sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi için finans yönetiminden insan kaynaklarına, kalite süreçlerinden hizmete, alanın memnuniyetine kadar pek çok alanın birbiriyle eş güdümlü ilerlemesi gerektiğini öğrendim. Bu da bakış açımı ciddi anlamda değiştirdi diyebilirim.
0: Peki arkadaşlar, sizde ne gibi değişiklikler oldu sağlık sistemiyle, özellikle eğitim öncesi ve sonrası? Ali, senden başlayalım istersen.
3: Tabii ki. Üniversiteye başlamadan önce sağlık sektörünün sadece acil ihtiyaçların giderildiği ve ihtiyaç halinde ulaşılan hantal, ağır bir sistem olduğunu düşünüyordum. Bugün bir meslekten çok hayat boyu iyilik ve esenlik halinin devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu fark ettim. Eskinin aksine donatılmış bir sistemin en büyük krizleri bile tolere edebileceğini düşünüyorum.
0: Elif Hocam.
1: Ben de üniversiteye başlamadan önce sisteme sadece hizmet alan bir hasta gözüyle bakıyordum açıkçası. Hastaneye gittiğimizde gördüğümüz doktor, hemşire, işte ya da sekreter gibi görünen yüzler vardı. Sistemin arka planındaki planlama, yönetim, koordinasyon boyutlarına o kadar hakim değildik. Bu kadar derin düşünmüyordum açıkçası. Şimdi hastaneden içeri girdiğimde triyajdan laboratuvara, hasta kabulden taburcuya bütün süreçleri gözümde canlandırabiliyorum. Artık olayları çok boyutlu, veri odaklı ve sistematik bir şekilde analiz edebiliyorum diyebilirim.
0: Peki Azra, sana dönmek istiyorum tekrar. Bugün geri dönüp baktığında, artık okul mezuniyet aşamasına geldin, bu derslerin vesaire bunlar dahil ama esas düşünce dünyanda nasıl bir değişim yaşattı bu eğitim sana?
2: Hocam bence en büyük değişim olaylara daha sistematik ve büyük resmi dışarıdan bakmaya başlamam oldu. Öncesinde bir aksaklığı sadece görünen sonuç üzerinden değerlendirirken şimdi arka plandaki nedenleri analiz etmeye çalışıyorum. Sağlık yönetimi bana yalnızca mesleki değil ve kişisel anlamda da farklı bir bakış açısı kazandırdı. Doğru iletişim kurmayı, ilk ekip çalışmasının önemini, kriz anlarında çözüm ve insan odaklı düşünmeyi öğrendim diyebilirim. Aynı zamanda sürekli gelişmenin ve kendine yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
0: Peki Ali, özellikle sahada görev yaptığın için sana sormak istiyorum. Bu eğitim, sağlık yönetimi eğitimi, lisans, yüksek lisans ve şu an doktora devam ediyorsun, size yalnızca bir meslek mi kazandırdı, yoksa farklı bir hayat perspektifi de sundu mu?
3: Hocam farklı bir hayat perspektifi kazandığını düşünüyorum. Özellikle yüksek lisans eğitiminden sonra bakış açım, sisteme, sağlık sistemine bakış açım daha çok bilimsel bir bakış açısına yaklaştı. Bu bilimsel bakış açısıyla verinin ve analizin önemini kavradım. Sağlık durumlarının, sağlık sisteminin göstergelerinin bile bir veriyle çözümlenebileceği, analiz edilebileceği ve buna göre de sistemin yapısında değişiklikler yapılabileceğini fark ettim. O yüzden bu daha çok sadece bir öğretiden ziyade bir bakış açısı kazandırdı diyebilirim.
0: Peki Elif Hocam, biraz akademik tarafa doğru kaymak adına soruyorum. İnsan, kriz, sorumluluk ve empati kavramlarına, elbette tanımları vardı aklınızda. Bu kavramlara yaklaşımınız değişti mi?
1: Evet değişti bence hocam. Sağlık yönetiminde zaten insan sistemin merkezinde yer alıyor. Tıbbın temel öğretilerinden biridir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bunu sürekli tekrar ederiz hem derslerde hem de günlük konuşmalarımızda. Sağlık yönetimi de bu bakış açısını kurumsal düzeye taşıyan bir bilim alanı. Hizmeti alan hastanın deneyimine, hizmeti sunan sağlık çalışanının koşullarına, sistemin sürdürülebilirliğine birlikte bakmayı öğretiyor. Krizleri artık bir sağlık sisteminin ne kadar hazırlıklı ve dayanıklı olduğunu gösteren dönemler olarak görüyorum. Arka planda yapılan hazırlıkların, alınan önlemlerin öneminin daha farkındayım. Empati de sağlık yönetiminde çok önemli çünkü hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı aynı sistemin farklı yüklerini taşıyor. İyi bir sağlık yöneticisinin bu üç tarafın istek ve ihtiyaçlarını iyi değerlendirmesi ve iyi anlayabilmesi gerekiyor.
0: Peki programımızın başlangıcında lisans, yüksek lisans ve doktora programları bağlamında üç farklı neslin temsilcilerini konuk edeceğimizden bahsetmiştim. Şimdi sağlık yönetimi yolculuğunun bu farklı duraklarının kazanımları hakkında biraz konuşmak istiyorum ve Azra ile başlamak istiyorum. Lisans eğitimi sence hangi temel bakış açısını kazandırdı?
2: Hocam, lisans eğitimi bana sağlık sisteminin temel yapısını, sağlık kurumlarının işleyişini ve yönetim biliminin sağlık alanına nasıl uygulandığını gösterdi. Bu aşamada daha çok alanı tanımaya, temel kavramları öğrenmeye ve sağlık kurumlarının nasıl çalıştığını anlamaya başlıyoruz aslında.
0: Aracığım, doktor eğitimi şu an devam ediyor ama mezuniyet derecelerinize göre hep programları konuştuğumuz için yüksek lisans boyunca ve sonrasında düşünme biçiminde nasıl bir değişiklik oldu? Özellikle lisanstakinden farklı olarak, düşünme tarzı olarak soruyorum.
3: Az önce bahsettiğimin de devamı olarak aslında bir sistemin çok kontrol edilemez büyüklükte olduğuna olan inancım değişti. Bir sistemin kontrol edilemez ve büyüklüğünden bağımsız olarak doğru verileri, doğru göstergeleri incelendiğinde alınması gereken kararların daha isabetli belirlenebileceğini, bu alınan karar ve değişikliklerle de bu sistemin topyekun iyileştirilebileceğini gördüm. Bu en büyük bana kazandırımı oldu yüksek lisans.
0: Peki hocam, doktora düzeyinde sağlık yönetimine yaklaşım artık ne seviyeye geliyor? Nasıl bir farklılık artık ortaya çıkıyor?
1: Hocam, doktora düzeyinde artık daha derinleşiyorsunuz. Daha derin, daha eleştirel ve daha da üretken hale geliyorsunuz. Gelmeniz de bekleniyor, gelmeniz de gerekiyor zaten. Artık yalnızca var olan bilgiyi öğrenmek değil, o bilgiyi uygulamaya dökmek ve yeni bilgiler üretmek, yeni modeller üretmek durumundasınız. Yenilikler getirmek durumundasınız. Sağlık yönetimi gibi karmaşık bir alanda doktora yapmak, sağlık sistemindeki sorunları da çok boyutlu olarak değerlendirmeye gerektiriyor. Az önce Azra da bahsetti, Ali İhsan da bahsetti. Ekonomi, insan davranışı, işte teknoloji, birçok farklı etmen var. Bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Daha sistemsel bir bakış açısı gerektiriyor. Bu yüzden doktora süreci kişiye daha derin bir analiz ve karar verme kapasitesi kazandırıyor diyebilirim.
0: Aslında akademik ilerleme mesleki olgunlaşmayı da beraberinde getiriyor değil mi?
1: Evet hocam.
0: Hem sahada görev yaptığın için hem akademide devam ettiğin için özellikle bu akademik ilerlemeyle birlikte sahadaki görev anlayışına da değişti. Nasıl bir olgunlaşma tecrübe ediyorsun?
3: Tabii ki sahada daha pratik çözümler bulmayı gerektiren durumlarla karşılaşıyoruz. Pratik durumlara karşı verdiğimiz cevaplar ve aksiyonlar akademik bilgi birikiminde kazanılan bilinçle birlikte daha olgun ve isabetli olduğuna inanıyorum. Akademide aldığım ve gördüğüm, okuduğum tüm durum ve çözümleri sahada karşılaştığım durumlara o anda verdiğim cevap ve aksiyonları üzerinde çok olumlu etkiler yarattığını düşünüyorum.
0: Peki Ali, sağlık yönetiminde sahadan gelen biri olarak, her iki alanda gören biri olarak saha deneyimi mi, akademik derinlik mi?
3: Hocam şöyle, ikisini bir arada birbirinden ayrı düşünmek tabii ki mümkün değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok uzun basamaklar arasında saha deneyiminin akademik derinlikten bir basamak daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Fakat akademik derinlik olmadan da saha deneyiminin kesinlikle bir adım daha ileri gidemeyeceğini düşünüyorum.
0: Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Kesinlikle katılıyorum hocam. Ben de ikisinin birbirinden ayrılabileceğini düşünmüyorum. Saha deneyimi kişiye gerçek sorunları gösteriyor ama akademik derinlik bu sorunları daha doğru analiz etmeyi sağlıyor. Bu yetkinlikleri kazandırıyor. Sadece saha deneyimi bazen kişiyi alışılmış çözümlerle sınırlandırabiliyor. Kendi kişinin, uzmanın deneyimleri, kendi kişisel görüşleriyle sınırlı kalabiliyor. Ama akademik bilgiyle bu perçinlendiğinde daha doğru kararlar alınabiliyor, daha derine inilebiliyor.
0: Sevgili dostlar, sohbetimizin bu kısmında sağlık yönetimi ve toplum ilişkisi üzerinde duracağız bir miktar. Sizce sağlık yöneticiliği neden yalnızca idari bir görev olarak görülmemeli? Sizden başlayalım hocam.
1: Hocam, sağlık yöneticiliği doğrudan toplum sağlığını etkileyen stratejik bir görev aslında. Bir sağlık yöneticisinin aldığı karar, hasta bekleme süresini, çalışan memnuniyetini, hizmetin kalitesini, kaynak kullanımını, hatta hasta güvenliğini etkileyebiliyor. Bu nedenle sağlık yöneticiliği sadece idari evrakların yürütüldüğü bir görev olarak görülmemeli. Öyle de değil. İnsan hayatına temas eden

0: etik sorumluluğu olan, stratejik kararlar gerektiren oldukça çok yönlü bir meslek.
1: Peki bu bağlamda bir sağlık yöneticisinin en önemli özelliği nedir sence?
0: Aslında az önce de biraz ipucu vermiş oldum. Daha bütüncül düşünebilme, sisteme hakim olabilme, bütünü görebilme becerisi bence en önemli olması gereken özelliği. Aynı anda hem hastayı, çalışanı, kurumu, kaynakları, mevzuatı düşünmek zorunda. Bunun yanında iletişim becerisine sahip olması gerekiyor. Krizleri çözebilmesi gerekiyor. Liderlik edebilmesi gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Ama bütüncül bakış olmazsa bu beceriler tek başına yeterli olmayacak diye düşünüyorum.
1: Sevgili Alihan, sahada görev yapan biri olarak hem büyük pandemi gibi deprem gibi büyük krizleri de tecrübe ettik. Aynı zamanda zaten sağlık sisteminde çok olağan bir şekilde günlük krizleri yaşıyoruz. Kriz dönemleri sağlık yöneticilerine ne öğretiyor?
2: Hocam sağlık yönetimi eğitimi boyunca tabii ki iktisadi ve idari bilimlerle çok fazla ilişkili olduğumuz ve bir parçası olduğumuz için en temel olarak öğretilerden bir tanesi de tabii ki kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olduğu ile ilgilidir. Bence az önce sizlerin ve Elif hocamız söylediği gibi bir sağlık yöneticisinin aslında sahip olması gereken en önemli bakış açılarından bir tanesinin de bu sonsuz ihtiyaçların sağlık hizmeti gibi ertelenemez ve hayati ihtiyaçları da kapsadığını bilmek olduğunu düşünüyorum. Bu kıt kaynaklarla hayati ihtiyaçları, ertelenemez ihtiyaçları yönetebilmek ve karşılayabilmek sektörümüzün de en büyük zorluklarından bir tanesi olmakla birlikte bir sağlık yöneticisinin de en büyük farklılığı olduğunu düşünüyorum. Deneyimlediğimiz pandemi, deprem gibi kriz anlarında da yine bu kaynak kıtlığının devam ettiğini fakat bu kıtlıkla birlikte de bu ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen dağıtımı ve taksimi yapabilme kabiliyeti olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz da gençlere ve ailelere yönelik olarak mesaj niteliği taşıyan konuları ele almaya çalışalım. Sevgili Azra, bugün yeniden üniversite tercihi yapacak olsan seçimi yine aynı bölüm mü olur?
3: Evet hocam, kesinlikle yine sağlık yönetimi bölümünü tercih ederdim. Çünkü bu bölüm bana sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal çevre, iletişim becerisi, empati kurabilme, organizasyon yeteneği ve farklı alanlarda kendimi geliştirebilme fırsatı sundu aslında. Özellikle sağlık sisteminin içinde yer alıp değişime ayak uydurabilme ve katkı sağlayabilme düşüncesi beni motive ediyor hocam. Bölümün multidisiplinler yapısı sayesinde insan kendini farklı alanlarda geliştirebiliyor. Bu yüzden tekrar tercih yapacak olsam yine aynı bölümü seçerdim.
1: Peki bu bölümü düşünen genç arkadaşlara en önemli tavsiyen ne olur?
3: Hocam öncelikle sadece ders odaklı düşünmemelerini ve ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ederim. Sağlık yönetimi çok dinamik bir alan ve kişinin kendini daima gelişime açık tutması büyük önem taşıyor. Seminerlere katılmalarını, topluluklarda aktif olmaları, staj ve gönüllülük çalışmalarına önem vermeleri çok kıymetli. Çünkü bence bu bölüm vizyon gerektiriyor hocam. Aynı zamanda üniversite hocalarımızın sürekli dile getirdikleri ve çok haklı oldukları yabancı dil, teknoloji alanında da kendilerini geliştirmeleri önemli. Başta sağlık uygulamaları tebliği ve ilgili mevzuatlara hakim olmak da bölümün temel gerekliliklerinden diyebilirim. Üniversite sürecini ne kadar aktif geçirirlerse mezuniyet sonrası o kadar güçlü bir donanıma sahip olurlar hocam.
1: Peki sevgili Ali, bu alanın geleceğini nasıl görüyorsun?
2: Programın başında söylediğim gibi sağlığın da bazı sektörler gibi hiçbir zaman bitemeyecek ve en önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Sağlık, insanlık tarihiyle birlikte devam eden alanlardan bir tanesi. İnsan var olduğu sürece sağlık ihtiyacı devam edecektir. Sağlık ihtiyacı ve sunumu devam ettikçe de sağlık yönetimiyle birlikte bütün sağlık sistemi de devam edecektir. O yüzden bir sonunun olmadığını düşündüğümü söyleyebilirim.
1: Ciddi bir değişime gebe olduğunu da hepimiz tahmin ediyoruz. Sevgili dostlar, programımızda kalan kısıtlı süremiz içerisinde hızlı sorular, hızlı cevaplar yapalım. Şöyle sırayla gidelim isterseniz. Elif hocamdan başlayarak sonra sırayla devam edebiliriz. Tek kelimeyle sağlık yönetimi.
0: Gelecek.
2: Sistem.
3: Strateji.
1: En zor tarafı.
0: Tek kelimeyle mi cevaplamam gerekiyor hocam?
1: Söyle.
0: Kısıtlı kaynaklarla giderek yükselen beklentileri ve kaliteli hizmet ihtiyacını aynı anda karşılamaya çalışmak.
2: En zor tarafı kaynak dağıtımı.
3: İnsan hayatını etkileyen süreçlerde sorumluluk taşımak ve doğru zamanda doğru kararı verebilmek.
1: Peki tam tersini sorayım. En umut veren yönü.
0: Küçük bir süreç iyileştirmesinin bile hasta deneyimini ve çalışan memnuniyetini olumlu etkileyebilmesi.
2: En umut veren yönü erişim kolaylığının artması.
3: Sürekli gelişen ve dönüşen bir alan olması.
1: Peki bir sağlık yöneticisinde mutlaka olması gereken özellik tek.
0: Bütüncül bakış açısı.
2: Sektörün güncel gelişmeleri.

0: takip etmek.
1: İletişim becerisi ve empati.
2: Sizi en çok değiştiren ders.
3: Karar verme yöntemleri dersi. Ama gerçekten çok samimi olarak bunu söylüyorum. Çünkü o derste akademisyen olma kararım ciddi yönde şekillenmeye başlamıştı.
0: Ben de buna katılacağım. Karar verme yöntemleri demek istiyorum.
2: Hazırladım.
1: Ben de aynı şekilde sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri ve yönetim dersleri diyebilirim.
2: Peki, sağlık yönetimi bir meslek mi, bir bakış açısı mı?
3: Meslek olarak başlıyor fakat olaylara, kişilere bütüncül bakmayı öğrettiği için bir bakış açısı haline geliyor diyebilirim.
0: Bir meslek olduğunu düşünüyorum ve buradan da meslek tanımı yapılması gereken alanlardan bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum.
1: Bence ikisi de evet bir meslek ama aynı zamanda olaylara sistemli, çözüm odaklı ve insan merkezli bakmayı öğreten bir bakış açısı.
2: Peki sevgili dostlar, ben hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Değerli zamanınız, katkılarınız çok eğlenceli bir sohbetti. Gene alışılmışın dışında bir formatta ilerledi. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için.
3: Biz de
1: Biz
3: teşekkür
1: teşekkür
3: ederiz
0: ederiz. Davetiniz
3: hocam.
0: için teşekkür ederim.
2: Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğunu, bu yolun farklı aşamalarında bulunan isimlerle konuştuk. Konuklarımız 3 farklı nesli temsilen Doktor Elif Erbay, Ali İhsan Öksüz ve Azra Aras'tı. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akkülek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Sağlık 360.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en zorlu gerçeğinden, yani sakatlıklar nedeniyle yarım kalan kariyerler ve değişmek zorunda kalan hayatlardan söz edeceğiz. Bu bölüm zirveye tırmanırken şanssızlıklar yüzünden durmak zorunda kalan ama asla pes etmeden kendine yeni bir yol çizenlerin hikayesidir. Futbol dünyasının gördüğü en büyük golcülerden biri olan Marco van Basten, henüz 28 yaşındayken bileğindeki sakatlık yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyerinin en iyi döneminde sahalara veda etmesi,

0: sadece kendisi için değil, tüm futbol severler için büyük kayıptı. Basketbolda ise Derrick Rose, NBA, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi tarihinin en genç, en değerli oyuncusu olduktan sonra ağır diş sakatlıklarıyla boğuştu. Rose'un hızı kesildi ama o oynamaktan asla vazgeçmedi. Bu iki süper yıldızın kariyerine şahit olduktan sonra şunu daha iyi anladık. Hayat bazen planlarımızı bozar ancak o andan sonra ne yapacağımız hala bizim kararımızdır. Sakatlıklar nedeniyle erken emekli olan sporcular için asıl sınav sporcu kimliklerinden koptuktan sonra başlar. Van Basten antrenör olarak futbola hizmet etmeye devam etti. Rose ise fiziksel sınırlarına rağmen parkede kalarak tecrübesiyle fark yarattı. Hayat bazen en hızlı koştuğumuz anda bizi durdurabilir. Fakat önemli olan o anın içinde takılıp kalmak yerine hikayeyi başka bir yönde devam ettirebilmektir. Çünkü biten her bölüm aslında yeni ve daha olgun bir başlangıcın da habercisi olabilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak putlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara fatura kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel 3 yerel seçim ve bir referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmada ise mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yine çelişkili açıklamalar geldi. İran'ın görüşmeleri durdurduğu haberleri üzerine müzakerenin sona ermesini umursamadığını belirten Trump, dakikalar sonra müzakereler çok hızlı ilerliyor dedi, ablukanın devam edeceğini açıkladı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraya kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu, ülkenin güneyindeki